0: İnamen üskurullah zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu da 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazla zikri muhtevasını alıyor. Ama Nisa 103'te Allah Teala ve izâ kadeytumus salâte feskurullâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikrin fayda verdiği kişiler mutlak surette yedi inanç şartı, yedi kalp şartı ve yedi nimetin sahibidir. İnanç şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, kalp şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, o zaman zikir yapsa dahi derecat kazanır ama o kişiye Allah'ın katından gelen, göğsüne gelen rahmet kalbine ulaşmaz ve kalpte bir aydınlanma oluşturmaz. Meditasyon zikir yapmanın sağladığı bütün faydaları yok eden vasıtalardan bir tanesidir. Yani bir zikir sahtekârlıdır meditasyon. Şeytanın bir aldatmacasıdır. Her meditasyon sahasında kişinin nefsindeki karanlıkların dozajı arttığı için kişinin suç işleme eğilimi, nefsine tabi olma eğilimi artacaktır. Meditasyon yapan kişi iç dünyasında devamlı huzursuz olacaktır. Her şeyin bir kanunu var. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız. Oysa ki zikir mutluluğunuzun yegane ölçüsüdür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Rahmetullah ve berekatı muhterem mezarım. Öncelikle bir kokul ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok sevdim kalbimden. Muhterem mezarım bir sualımı arz edecektim inşallah. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüzün teknolojilerini kullanmasında ölçü ne olmalı muhterem mezarım? Teşekkür ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok sevdim kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüz teknolojileri kullanmasında ölçü ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de iptilalardır. Ve bu iptila noktasına bir insan nasıl ulaşabilir? Bir misal vermek gerekirse, kahve içiyorsunuz. Bunun 24 saatlik zaman dilimi içerisinde örneğin bunun kullanımı bir saatin üstündeyse artık siz kahve alışkanlığının sahibi oluyorsunuz. 2-3 saate ulaşmışsa o zaman kahve tiryakisi oluyorsunuz. 13 ve daha fazla bir zaman dilimini hayatınızda işgal ediyorsa bu kahve içme o zaman bağımlısı oluyorsunuz. Ve hayatınızın en az uykunun dışındaki bütün zamanlarını işgal ediyorsa o zaman iptila haline gelmiş sizin için. Bu dünyada olan her şey böyle bir alışkanlıklar zincirini takip ediyor. İşte günümüz teknolojisinin ürünü olan bilgisayar, telefon, tablet gibi şeyler onlar bizi esir almamalıdır. Esir almaması bizim ihtiyacımız olan noktada onları kullanımımıza ama onun dışında hayatımızda olmaması gerekir. Eğer boş zamanlarımızı bilgisayar, telefon, tabletlere geçiriyorsak o zaman çok üst seviyede bunun bağımlısı haline gelmişiz demektir. O zaman da onları hayatımızdan çıkartmak o kadar kolay değildir. Bunun gibi birçok şeyi sayabiliriz. Özellikle bu çağın en büyük insanları negatif istikamette etkileyen şeyler şu an bu suale konu olan bilgisayar, telefon, tablet. Bunlar hayatımızda yeri olmaması mı lazım? Hayır, yeri olması lazım ama ihtiyaç hissettiğimiz zaman ihtiyacımızın giderilmesinde bilgisayar kullanacağız. Telefon kullanacağız, tablet kullanacağız ama bunların esiri olmayacağız. Mevlana'ya birileri gelmiş, biz kahveye gidebilir miyiz diyor. Mevlana şu cevap veriyor, diyor ki, Kahveye gittiğiniz zaman kahvedekiler cazibesine kapılarak onların yörüngesine girmiyorsanız gidebilirsiniz. Ama gittiğiniz zaman onların yörüngesine girecekseniz gitmeyin. İşte tıpkı bunun gibi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım. Ama seni kendim için yarattım. Sakın senin için yarattıklarımı, kendim için yarattığımı, senin için yarattıklarının seviyesine indirme. Yani biz eğer yaratılış gayemiz olan Allah'a ulaşmak istikametinde vasıtalara başvuruyorsak ve onu sadece vasıta olarak kullanıyorsak bu uygun. Ama bu vasıtalara olan bağımlılığımız bizi Allah'tan ayırıyorsa o zaman kesinlikle hayatımızda olmaması lazım. İşte telefon ihtiyacınız kadar kullanırsanız, tablet, bilgisayar, onun bağımlısı değilsiniz. O sizin bir ihtiyacınızı gideriyor. İşte tekrar ediyoruz, bu kainatta olan her şey. Olay budur inşallah. Allah razı olsun. Modern çağın sorunu teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımızı Allah'ı tanıtırken çağdaş eğitimden de yoksun bırakmamamız lazım. Geleceğe açılan en büyük pencere bilgisayardır. Çocuklarımızı küçük yaştan bilgisayar kullanmayı öğreterek geleceğe hazırlamalıyız. Ama çocuğun sorumluluklarını gerektirdiği mesela ders çalışmak sorumluluğu, evin işlerine yardım etmek sorumluluğu, gerektirdiği zamanı da aynı oyun zamanından kısmak mecburiyetindesiniz. Çocuk oyun oynamak istiyorsa sorumluluklarını, onu meşgul etmeyecekse oyununu oynamalıdır diyor Muhterem Efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala anne babanın çocuklarını Allah'ın istediği gibi yetiştirebilmesi için öncelikle kendilerinin de bir mürşide tabi olarak Allah'ın ilmini almalarını emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Kalp gözü açık insanlar. Hiçbir hata kusur görmeyen, hep her şeyi böyle daha böyle mülayim olan, daha alçak gönüllü olan.
4: Ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Kur'an benim için önemli olan Kur'an, yani Kur'an'a inanmak, Kur'an'daki söylenenleri yerine getirmek.
5: Mürşit gerçekte Allah'ın kendisidir ve onun dostlarıdır. Onu temsil eden dostlarıdır. Dolayısıyla bir dost sahibi, gerçek bir dost sahibi olmak, onun dostu olanın dostu olmak her zaman hayırlıdır, iyidir.
2: Günümüzde de yaşayan mürşitler var mıdır?
3: Vardır. Bilemiyorum da vardır belki.
2: Ki biz onları nasıl bulabiliriz?
4: Kur'an kurslarına gidiyoruz. Ben öyle yerleri tercih ediyorum. Yani öyle tarikatlara, şeyleri pek şey yapmıyorum.
5: Bence onlar her yerde ve her zaman vardı ve her daim varlar ve var olacaklar. Ve kimin ne kadar Allah'ın dostu olduğunu biz dışarıdan zaten bilemeyiz.
6: Bazıları çok gizli yapıyor. Bilemiyorsun ne olduğunu da. Bazıları da yüzlerine nur vuruyor. Nurlu şeyli oluyor bazıları, kişilerin böyle. Değişik oluyor. Bilemiyorsun ki.
5: Perdeler açılırsa eğer, önce kalp açık bir dua ile başlarsa, gözdeki, kulaktaki bütün perdeler hepsi açılırsa, görebilir olursak mümkün olur. Bunu da hani Allah isterse olur.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Önemli olan Kur'an'da söylenenleri yerine getirmektir. Kur'an'ın Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Var tabii. Yani Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha ve ibtagu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu eynema sekû fe hablin min Allah ve hablin minen nas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ip tutan müstesna. Allah'ın bir ipi sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayeti kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Allah Teala diyor ki, yoksa kitabın bir kısmına inanın, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. İşlerine geldiği gibi meseleyi dizayn etmiş ve bir kısım emirleri yerine getirirken bir kısmını inkar etmişlerdir. Allah Teala mürşide ulaşmayı, tabi olmayı Kur'an-ı Kerim'de farz kılmıştır. Bir insanın delaletten

0: Çevrede iş düşer mi? Elbette. Anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde mutlaka bir katkısı olması lazım. Biz insanlara başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. Hepimiz sadece derece derece bu asli görevin sahibi olmalıyız. Çocukların başka kardeşlerine hata büyüklerine zarar veren davranışlarına hiçbirimiz ne anne baba ne bir başkası ona yakın çevre olarak göz yummamalıyız. Göz yumduğumuz zaman o takdirde biz kendimize düşen vazifeyi yerine getirmemiş oluruz. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getiren çocukları uyarmalıyız. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasallahu. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden geçen kavramlardan sadece bir tanesi. Belki diyeceksiniz ki hangi ayette geçiyor? Geçtiği ayetleri hemen sizlere göstermek istiyorum. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi ile Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi. Burada bakın, dikkat edin, Allah-u Teala bihablillahi

0: Bihablillahi demek Allah'ın ipi demek. Ve yine bihablillahi minallahi ve hablen minennas. Allah'ın bir ipi ve insanlardan bir ip. O zaman Allah'ın bu iplerden muradı nedir? Konferansımızın konusu bu olacak inşallah. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basamaklı bir İslam merdivenini görüyoruz. Allah Teala sahabeden bahsederken Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ha entum ulâi tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullihi." İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede müminlerin vasıflarından bir tanesi veriliyor. Mümin olan kişi kendisinin dışındaki bütün insanları seven kişidir. O kendisinin dışındaki insanlardan bir kısmı ona düşman olabilir. Ama hayır diyor, mümin olan bir insan, o ona düşman olamaz. Mümin olan kişi herkesi sever. İşte Allah Teala burada sahabeden bahsediyor. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Onun kütüphanesinde tek bir kitap vardı. Bu kitap Kur'an-ı Kerim. Ve sahabesiyle 23 sene boyunca bu Kur'an-ı Kerim'i okudu, Kur'an-ı Kerim'i yaşadı ve Kur'an-ı Kerim'i sahabesine yaşattırdı. İşte biz de bugün bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bu iki kavramdan, insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip. Ama öncelikle Allah'tan bir ip nedir? Onu size açıklamak istiyoruz ve Allah'ın ipi nedir açıklayabilmemiz için de böyle bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim'de en alt seviyeden, birinci basamaktan başlayan, en zirve noktada 28. basamağın 7. kademesine kadar geçen bütün bu safhaları ve basamakları Kur'an ayetleriyle Allah'a açıklıyor. Kısaca ifade etmem gerekirse, Kur'an'ın özeti olan kısa bir sure var. Hangi sure? Fâsıl suresi. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bu Fâsıl suresini bu slide üzerinden açıklamaya çalışalım. Ne diyor Allah-u Teala Fâsıl suresinin? Vel asr. Asra yemin ederim. Asrı demek zamana yemin ederim. Ennel insâne lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Yani bütün insanlar bir ve ikinci basamaktadırlar başlangıçta. Bir ve ikinci basamaktakilerin hepsi hüsranda. Neden hüsrandalar? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Birinci basamaktakiler hüsranda ve neden hüsrandalar? Hangi olayın hayır, hangi olayın şer olduğunu bilmiyorlar. O zaman sualim var size. Hayır nedir, şer nedir? Hayır nedir? Evet, bakın. Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her olaydır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiren her olaydır. Ama birinci basamaktaki kişi hayrı ve şeri bilmiyor. Neyi biliyor? Kendisini sevindiren olayı hayır, kendisini üzen olayı şer olarak biliyor. Bildiği zandır, Allah'ın hakikatini bilmiyor. Bilmediği için de hüsranda, hüsranda olandan gideceğine neresi? Cehennem. İkinci basamaktakiler de hüsrandadırlar, cehenneme gidecekler. Onların suçu ne? Onlar da olayları yanlış değerlendiriyorlar. Yetmez, başkalarının da yanlış yola sevk ediyorlar. Kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Hangi ayet? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve zelemû. İnnellezîne keferû ve seddû an sebîlillâhi. Bunlar kafirdirler. Ve seddû an sebîlillâhi. Ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Kaddellû delâlen ba'ide. Bunlar uzak delalettedirler. İnnellezîne keferû ve zelemû. Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Allah onları asla mağfiret etmez. O zaman yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Mağfiret ne? Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi. Şefaat ne? Şefaat de günahların sevaba çevrilmesi. O zaman mağfiretle şefaat neden farklı? Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu olay mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında bu mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay nedir? Şefaattir. O zaman Allah Teala onlara asla şefaatini ulaştırmıyor. Onları tariki müstakime ulaştırmıyor. Bugün dikkat edin, geleneksel din tatbikatında insanlar ne diyorlar? Ben tarikatçı olmam diyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişi aslında ne yapmış oluyor? Kendisini belirtiyor, ne olduğunu belirtiyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişiyi Allah Teala mağfiret etmeyen kişidir. Ben tarikatçı olmam diyen kişi şefaati Allah'ın kendisine ulaştırmadığı kişidir. O kişi için mağfiret yoksa, şefaat yoksa o kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. O sebeple bir ve ikinci basamaktakiler ve Asr suresine göre hüsrandadırlar. Ama hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? İllellezine amenu. İşte sevgili kardeşlerim, hüsrandan kurtulan cennetlikler dört gruptur. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin birincisi amenu olanlardır. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin ikincisi salih amel işleyenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin üçüncüsü hakkı tavsiye edenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin dördüncü grubu da sabrı tavsiye edenler. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, geniş yelpaze içinde bu 28 basamak İslam merdiveni içerisinde ameni olanlar birinci 7 safhayı, 7 basamağı. İstadici amellere başlayanlar ikinci 7 basamağı. Hakkı tavsiye edenler üçüncü 7 basamak ve sabrı tavsiye edenler dördüncü 7 basamağı. Dolayısıyla Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Bu sebeple sahabe birbiriyle karşılaştıklarında birbirlerine ne okurlardı? Asr suresi. Bunu nereden biliyoruz? İmam Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu kabul öyle farz edelim. Tek başına Vel Asr suresi kafidir diyor. Çünkü neden? Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani eğer öğreneceksek dinimizi nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Ama Kur'an'dan öğreneceğiz. Kim bize öğretecek? Asrın idraki. Asrın idrakinden ne anlıyorsunuz? Evet, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani her devirde insanlar dini kimden öğrenecekler? Devrin imamından öğrenecekler. Bu devrin imamı bir ya Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Ama Nebi Resullerin sonuncusu kimdir? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Bir daha yeryüzüne bir başka şeriat kitabı da gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı, son peygamber de Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama insanlar yaşıyorlar ve yaşadıklarına göre de tıpkı sahabe gibi hidayete ermekle de vazifelidirler. Farz onların üzerine. O zaman hidayete erdiren birisi olmayabilir mi? Hayır. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu şöyle açıklıyor. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabenin hepsi kutbu nübüvvetle hidayete erdiler. Sahabeyi hidayete erdiren kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kıyamete kadar devam edecek olaylar. O zaman tabi'in neyle hidayet erdi? Kutbu velayetle. Onun için sahabeden bir tanesi, ya Resulullah sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Biz dini kimden öğreneceğiz deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Ve bakıyoruz gerçekten tabi'in kime tabi olmuş? Hangi ayet gereğince? Tövbe suresinin 100. ayet gelmesi. Neden tabi'in sahabeye tabi olmuş? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şunu anlatıyor. Sahabe 23 sene içerisinde 7 sabah 4 teslim yaşadılar. İşte sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam. 7 sabah 4 teslim. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre 12 tane insanla mürşitlerin hası Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Sahabenin hepsi Rad 10-21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Sahabenin hepsi Alimran 20'ye göre fizik vücut teslimine ulaştılar. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de teslim ettiler. Ve sahabenin hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Ve sahabenin hepsi Tövbe 100'e göre iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Şimdi bir sahabi, bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Osman, Hazreti Ali 4 teslimle Allah'a teslim olmuş, iradesini de Allah'a teslim eden bu Allah'ın sevgilileri. Onun için Allah Resulü ne diyor onlar? Onlar sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız. Yani ne demiş oluyor? Evet ben yokum ama benim yetiştirdiğim gökteki yıldızlara benzeten sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Bunlara tabi olursanız siz de hidayete erersiniz. Öyleyse hidayete ermek farz mıdır? Ne diyorsunuz? Evet. Ancak hidayete erenler kurtuluşladır. Allah Resulü ne diyor? La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim ne olmaz? Delalet üzere cem olmaz. Cem olmakla delalet arasında bir ilişki var mı? Var. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse kimdir delalette olanlar? Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde mutlak surette Allah'ın katından Allah hidayetçiler vazifeli kılıyor. Her devirde bu hidayetçileri insanlara vazifelendiriyor, onları Allah'a davet ediyor. İşte Taha 123, işte Bakara 38 ve daha nice ayet-i kerimeler ve sahabenin kendisi Yusuf 108'de Allah Teala ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur. Yusuf 108. O zaman her devirde insanlar mürşitlerin lisanıyla Allah'a davet olunuyor. Fusilet 33. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kale inni minel muslimin. Allah'a davet eden, salih nefs tezkiyesi yapıp salih amel işleyen, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın mürşidi Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyim. Daveti kabul eden kişi nedir? Amin olan kişidir. Amin olan kişi Allah Teala o halde bırakır mı? Hayır. Amin olan kişiye Rahim esmasıyla Allah tecelli eder ve onu mutlaka nereye ulaştırır? Mürşidine. Mürşidine tabi olan kişi nasıl birisidir? İslah edici amellere başlayan kişidir. Ama Allah onu o halde bırakmıyor. Allah Teala onun nefsini 7 kademede tezkiye ederek ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliya kılıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademesi. Bu ismini zikrettiğim 7 tane tezkiye kademesi birer ayette geçiyor. Bakın, nefsi emmare, 15 bin zikir, kalpte oluşan fazıl miktarı %7 nur, derecat artırımı 1'e 100, ha, geçtiği ayet-i kerime 153. Nefsi levvame 17 bin zikir. Kalpte biriken fazıl miktarı %14. 1'e 200 derece artırımı. Hangi ayette geçiyor kim söyleyecek? Yame 2. Nefsi mülheme 19 bin zikir, yüzde 21 fazıl miktarı, 1'e 300 derece arttırımı hangi ayette geçiyor? Şem 8. Nefsi mutmaina 21 bin zikir, kalpteki biriken fazıl miktarı yüzde 28, 1'e 400 derece arttırımı hangi ayette geçiyor? Fecir 27. Nefsi raziye 23 bin zikir, fazıl miktarı yüzde 35 nur, 1'e 500 derece arttırımı Fecir 28. Nefsi mardiye 25 bin zikir, yüzde 42 nur, 1'e 600 derece arttırımı Fecir 28 ve nefsi tezkiye 33 bin zikir, yüzde 49 nur, 1'e 700, fatır 18. 7 kademenin 7'si de ayetlerle Kur'an'da yer almış durumda. Ve bu 7 ayet-i kerimenin gerideki 7 tane tezkiye kademesini aşabilmek neyi gerektiriyor? Mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Bu anlattığım kesim dinin temelidir sevgili kardeşlerim. Bize düşen sadece kalpten ulaşmayı dilemek. Şimdi konferansımızın ana başlığını bir kere daha zikredelim. Ne dedik size? Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. O zaman Allah'ın ipinin geçtiği ayetleri bir kere daha zikredelim. Al-İmran 103. Al-İmran 103'e bakalım beraberce. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Bakın Allah ne buyuruyor? Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılmak nedir? Fırkalara ayrılmak nedir? Ona beraber bakalım. Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin lisanıyla İbn Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim bu Allah'ın yoludur. Ama bu yoldan saptıran diğer yollar da var. Sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Fırkalara ait olan yollar. Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demekle Allah'a ulaşmayı dileyin, sırat-ı müstakimde olun demiş oluyor mu? Evet. Allah'ın ipi o zaman nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler sırat-ı müstakimdedir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler dinde fırkalara ayrılmayanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar da diğer yollardadır. Sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yollardır. Şimdi Allah Resulü fırkalarla ilgili başka bir hadisi söylüyor. Buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç diğeri hepsi cehenneme girecek. Ve Müslümanlar benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte biri hariç, biri hariç, biri hariç. Bu hariç olan fırka kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü? Onlar diyor fırka-i naciye. Ey Allah'ın Resulü bu fırka-i naciye kimlerdir? Resulullah'ın cevabı fırka-i naciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakime adım atıyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı kalben dilemezseniz, o zaman sırat-ı müstakimde değilsiniz. Hangi yoldasınız? Kim söyleyecek? Sebil-el gaydesiniz, sırat-ı cehimdesiniz, tarik-i cehimdesiniz. Öyle değil mi? Belki de en güzeli sebil-el gayde. Şimdi bir gün Allah Teala size bütün kainatı gösterseydi, 3 asıl ve 3 lakaşlı olmak üzere 6 alemden oluşan kainatı size gösterseydi ne görecektiniz? Kainat bir insan vücudu şeklinde. İnsan vücudu şeklinde olan kainatın biz neresinde yaşıyoruz? Dünya gezegeni. Dünya gezegeni bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. O zaman biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinde yaşayan insanlar için 2 yol var. Dünya gezegeninden kainatın kalbinden başlayan Allah'ta biten yol bu sebil-i reşattır. Bu tariki müstakimdir, bu sırat-ı müstakimdir, bu sırat-ı rabbikel müstakimdir. Dört bölümden oluşuyor. Ama dünya gezegeninden başlayan ve şeytanın cehennemin son katında biten yol da gay yoludur, tariki cehimdir, sırat-ı cehimdir. Kimdir gay yolunda olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir gay yolunda olanlar? Tariki cehimde olanlar. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Sırat-ı cehimde olanlar. Kimdir onlar? Şeytanla birlikte olanlar. Diğerleri ise Allah-u Teala ile birlikte olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha bakalım net olarak. Vel-Asr suresi üzerinden geçirelim. Allah'ın ipine sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Ali İmran 103'e bir kere daha bakalım. Hepiniz toptan Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku, fırkalara ayrılmayın. Şimdi slaytımız bu. Bu resim üzerinden bu ayeti açıklıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, fırkalara ayrılmayın. Burası, bu bölge neyin bölgesidir? Fırkalara ayrılanların bölgesidir. Bu bölge aynı zamanda kimin ülkesidir? Şeytanın ülkesi. Ama bu fırkalara ayrılmayan yukarıdaki bölge kimin bölgesidir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bölgesi, fırkalara ayrılmayanların bölgesi. İşte siz ne zaman kafanızdan bir hayır geçirirseniz, o an neredesiniz? Allah'ın ülkesindesiniz. Ne zaman kafanızdan bir şer geçirirseniz, neredesiniz? Şeytanın ülkesindesiniz. Ve devamlı olarak ona göre ya Allah'ın yardımını alırsınız veya şeytanın tuzağına düşersiniz. İşte bütün mesele ne? Bütün mesele sizin kalben ulaşmayı dilemeniz. Çünkü kalben ulaşmayı dileyenlere, Allah'ın ipine sarılanlara Allah'ın bir garantisi var. Neyin garantisi? Şura 13 ve Rad 27'de. Bakalım beraber Allah'ın bize ne garanti veriyor. İnnallâh yudillî men yeşâhu. Rad 18'de, 27'de. Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti ileyhi menenab ve ulaşmayı dileyenlerin ruhunu da kendisine ulaştırır. Şura 13. Dilediğini seçer, ona yöneleni de kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipine sarılanlar hidayette olanlardır. Allah'ın ipine sarılanlar Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerdir. Şimdi Allah bir kişinin kalbine bakıp da bu talebi gördüğü zaman, ben ruhunu kendime ulaştıracağım dediği zaman Allah'a mani olacak şu kainata bir güç var mı? Asla. O zaman demek ki sadece size ait olan bir dilek ama kalbinizden. Kalbinizden dilediğiniz an istisnasız siz dinde fırkalara ayrılmayansınız. Ve diyor ki Allah-u Teala siz ulaşmayı dilemeden dinde fırkalara ayrılanlardansınız. Yetmez birbirinize düşmandınız diyor. Yani fırkalara ayrılmıştınız ve birbirimize düşmandınız. Şimdi ben başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi 19 pozitif özelliğe ulaşılabilir mi? Evet, sadece bir dilek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyen 19 pozitif özelliği. Şimdi bu ayetler muhacesinden olaya bakacak olursak ne görüyoruz? Bu ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Bakın, dinde fırkalara ayrılanlar. Ulaşmayı dilemeyenler sebil-i gaydedirler. Ulaşmayı dilemeyenler sağlı dilsiz ve kördürler. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu ve dostudurlar. Ulaşmayı dilemeyenler birbirine düşmandırlar. Yani bu 19 negatif özellikten Kur'an'ın bütününü okursunuz Allah'ın izniyle. Bugün verdiğimiz hadiste de kim Kur'an'ın önüne alırsa, o Kur'an'ın önüne alanlar, Kur'an onlara şefaat ediyor, onları cennet yolunu açıyor. Kim Kur'an'ı arkasına alırsa, Kur'an onu ne yapıyor? Cehenneme götürüyor. O zaman eğer Resulullah'ın hadisiyle bunu isimlendirmek gerekirse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'ı arkalarına atanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Kur'an'ı ne yapanlardır? Önüne alanlardır. Önüne alanları, Kur'an onları cennete götürüyor. Arkasına atanları, Kur'an ne yapıyor onları? Cehenneme götürüyor Allah'ın izniyle. Şimdi baktığımız zaman bir kere daha Ali İmran 103'e. Siz düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Kimdir Allah'ı seven kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Seven sevdiğine koşar, öyle değil mi? O zaman siz Allah'ı seviyorsanız siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama kimdir bu sevmeyenler? Birbirine kin duyanlar? Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın izniyle. Siz diyor düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve onun nimetiyle ne oldunuz? Kardeş oldunuz. İkinci yedi safa. Nimet burada nedir? Devrin imamının ruhu. Siz 12 tane ihsanla Allah'ın size gösterdiği müşride tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın önüne gelip yerleşiyor ve yerleştiği zaman siz artık onun tarafından korunuyorsunuz. Şu anda Anadolu'ya giderseniz insanlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ne yapıyorlar bir grup? Birine hüddamla zarar vermeye. Ne yapıyor bir grup? Sihirle başkasının zararına çalışıyor. Ne yapıyor bir grup? Transal meditasyonla insanların canını okuyor. Ne yapıyor bir grup? İçki kumarla insanlara zarar veriyor. Herkes birbirinin karşısında. Ve çok enteresandır. Sihi büyüyü tatbik edenler ne diyorlar? Diyorlar ki biz aslında onların yaptığı siyah büyüdür. Biz de beyaz büyü yapıyoruz. Biz de bozuyoruz. Yani bir para tuzağı şeklinde iblis insanları birbirine düşman ediyor ve devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayat içindeler. Bunların hepsinden korunmak neyledir? Sadece bir dilek. Allah Teala diyor ki 12 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştırdığı zaman o zaman Allah'ın izni yoktur. Neye yoktur? Başkasının size sihir büyü yapmasına. Allah'ın ipi daha doğrusu Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Delalette olanların size zarar vermesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Musibetin size isabet etmesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Şeytanın fısıltılarının size tesir etmesine. O zaman Allah Teala dört cepheden sizi koruma altına alıyor. O koruma altında yedi kademedeki nefs seskesini geçiyorsunuz. Yedi sekizdeki süre içerisinde ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Evet, Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman neyle bunu yaptı? Allah'ın ipiyle. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz kalpten, Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Dilemeseydiniz kesinlikle asla Allah ruhunuzu kendinize ulaştırmazdı. Allah'ın her şeyi bir sebep ve sonuçla yaptığını bilmenizi istiyorum. Onun için Allah Resulü diyor ki, İnsanlar iki yolla hidayet ederler. Yani insan ruhu iki yolla Allah'a ulaşır. Birisi kutbu nübüvvet, diğeri de kutbu velayet. Sahabenin hepsinin ruhu neyle Allah'a ulaştı? Kutbu nübüvvetle. Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insan ruhları neyle ulaşıyor? Kutbu velayetle. Her dönemde birbirinin ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın meli resulleri var. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنِيَ بُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَعُوتًا Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler, Allah'a abdolsun olan diğer Resuller bahsettik. İşte her kavimde ardı arkası kesilmeksizin olan meli Resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 170'te göre seçiyor. Al-İmran 179'a göre seçtiği Resul'e gaybi bildiriyor. O gaybini kendisine bildirip seçtiği Resul ise o vekaleten devrin imamı olarak Allah tarafından tayin edilmiş ve kim ki Kur'an'ı devrin imamından, gaybinin kendisine bildirdiği devrin imamından öğrenirse işte o kesinlikle Kur'an'ın ruhuna vakıf olur. O ondan sonra fizik vücut teslimine ulaşır. O nefs teslimine ulaşır. O irade teslimine ulaşır. Her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var. O devrin imamıdır. Her devirde devrin imamını temsil eden binlerce vesile var. Belki milyonlarca. İşte bu milyonlarca vesileden bir tanesi de belki sizin yakınınızdır. Siz ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka hemen devreye giriyor ve o vesileyi size ulaştırıyor. Hangi ayet gelince? Maide 35. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi'l vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla vesileyi Allah'tan istediğiniz an Allah'ın size gösterdiği vesileye tabi olursanız onunla emmareyi, levameyi, mülhümeyi, mutmaineyi, raziyeyi, marziyeyi, tezkiyeyi aşarsınız. Yedi kanalda nefs tezkesiyle siz ermiş evliya olursunuz. Allah'ın dostu olursunuz. Bu söylediklerimi 23 basamakta özetlendiği bir ayet-i kerime grubu var mı? Var tabi. Hangi ayetler? Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah-u Teala özetliyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Şimdi beraberce bir bir söyleyelim. Kişi emmareyi aşmış bir, levaimi aşmış iki, mülhemeyi aşmış üç ve mutmain olmuş. Ve Allah-u Teala mutmain olan bir nefse hitap ediyor. Şimdi diyor sen Rabbinden razı ol, raziye makamına ulaş. Rabbin de senden razı olsun, marziyeye ulaş. Ve fecir 29'da tezkiye ol. Nefsini tezkiye eden kişi şeytanın kulu mu, Allah'ın kulu mu? Allah'ın kulu. Onun için Allah-u Teala nefsini tezkiye eden kişiye diyor ki fethuli fi ibadi. Şimdi kullarımın arasına gir. Peygamber Efendimiz Allah beni kulluğuna kabul etti dediği zaman sahabe, ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır. Herkes yaratılış aslında Allah'ın mahlukudur, Allah'ın kuludur ama benim söylediğim kulluk başka. Yedi kademeden nefsini tezkiye eden, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kuldan bahsediyorum. Fethuli fi ibadi ve tuhuli cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, kimdir bu dünyada cennet müjdesini alan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennette. Kimdir ikinci kat cennet müjdesini alan? Kimdir üçüncü kat cennet müjdesini alan? Ruhunu Allah'a ulaştıran ve bu bir dilektir. Geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinin daha sonra geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah ruhumu kendisine ulaştırdı, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayağa kalkın ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: ve Allah'tan
0: mağfiret
1: dileyerek,
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek,
0: Allah'tan kendisine kitap, sancakta,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek,
0: ihsanla
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah,
1: Muhammedin Resulullah ve
0: Nebiyullah.
1: Allah hayırlı etsin, mübarek olsun.
0: Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır.
1: Ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini
0: vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar.
1: Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.
0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mi istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır.
1: Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor?
0: Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın, işte kızım şöyle olsun, işte benim öyle, yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. Ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Resulullah'ın 14 asıl evvelinden geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i de bu açıdan incelediğimiz an Mehdi Aleyhisselam'ı belirten 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da Furkan 27, 28, 29, 30. Furkan 27'de يَوْمَ يَعْجُوا ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَا قُلُوا يَا لَيْتِنِ اتَّخَسْتُ مَعَا الرَّسُولُ سَب۪يلًا. O gün zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Derler ki, keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. İşte sevgili kardeşlerim, din Resul'le birlikte yaşanan hayattır. Allah, Allah'ın Resulü ve diğer bütün insanlar. İşte Allah Teala Resul ilahi iradeyle hareket eder. Ve Resul'ün bu devrin imamı olan bir Resul'se 5 görevi var. Devrin imamını temsil eden veli Resul'se 4 görevi var. Allah Teala bunları 5 görevle vazifeli kıldığı Nebi Resul veya Veli Resul Bakara 151'de açıklıyor. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek, ikinci görevi tabi olanların hepsini tezkiye etmek, üçüncü görevi kitabı öğretmek, dördüncü görevi hikmeti öğretmek ve hikmetin ötesini öğretmek. Devrin imamını temsil eden bir Resul ise onun 4 görevi var. Ayetleri tilavet, nefs tezkiyesi, kitabın ve hikmetin öğretilmesi. 28'de Furkan suresinin 28. ayet-i kerimede Ya veylete leyn lemettehiz fülanın halile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Lekad edelleni ane zikri ba'deyiz cani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Zikri konuşan, Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğreten her devirde Allah'ın Resulüdür. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ama anlıyoruz ki şeytan ve avanisi de insanları zikirden alıkoyuyor. Allah'ın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dini İslam. 3 esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir. Tevhid, Allah Teala'nın irşat ve vazifeli kıldığı Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde olanlar ve teslim. İşte zalimler dini yaşamayanlardır. Ve bu dini yaşamamanın arkasında da şeytan var. Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde tevhid yolunu bize bildiriyor. Hani haza sirat-ı müstakim, işte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebiyuhu, ona tabi olun. Sırat-ı müstakimde olmak ancak Resul'e tabi olmakla mümkündür. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Fırka-i Naciye hariç hepsi cehenneme gidecek. Kimdir o fırka-i Naciye Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Allah tek ve tevhid, tevhidin asli boyutu sırat-ı müstakim üzerinde olmak,
ve teslim Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zikir bana girmişken daha Furkan 29, o beni saptırdı, şeytan saptırıyor. Şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul de diyor ki, ve kâle Resulü ya Rabbi, enni kavmi tehâze hâzıl Kur'an-ı Mehşure Rabbim. Resul de diyor ki, ey kavmi, ey Rabbim, muhakkak benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Zikirden ayrıldı. Ebu Derda'dan bu ayetlerle örtüşen hadise baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Efendimizle birlikteydik. Bir ara gözlerini göğe dikti ve şöyle buyurdu. Gün gelir ilim insanları terk eder. Nasr-ı Resul, Mehdi Resul, ya Rabbim benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyorsa Resulullah önceden bildiriyor. Gün gelir ilim insanları terk eder. İnsanların onda hiç nasibi kalmaz. İlim dediği Kur'an. İşte orada Ziya bin Nebit, ilim bizi nasıl terk edebilir? Biz Kur'an'ı okuyoruz. Okuyacağız hanımlarımıza, oğullarımıza da öğreteceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Şu anda Yahudilerin elinde ve Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil yok muydu? Onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Her devirde insanların dinde fırkalara ayrılmasının arkasında elbette şeytan var. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenü la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hututu şeytan, kim şeytan adımına tabi olsa şeytan ona fuhşiyeti münker emreder. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir ve şeytanın kulu ve dostudur. İşte 7. negatif özellik Zümer 17'de şeytanın kulu ve dostu. Bu şeytanın kulu ve dostu olanlar, onlar da insandırlar ama insan şeytanlar ve cin şeytanlardır. Bunlar iradelerini yanlış kullananlar, Allah'a karşı kullanan insanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala onları belirtiyor. Nellezine keferu ve seddu an sebillahi. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırırlar. قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar uzak delalettedir. اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Furkan 27'de ne diyordu? O gün zalime pişmankarlıktan ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar Resul'le birlikte yol tutmayan, Resul'e karşı davranan insanlar. Onlar kâfir ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Yani asla mağfiret etmez. Mağfiretin olabilmesi için mutlaka Nisa'yı 64'e göre Resul'ün bizim için mağfiret, Allah'tan mağfiret talebinde bulunması lazım. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunun manası onlar Resul'e tabi olmayacaklardır. Ve onları tarik-i müstakime, sırat-ı müstakime de oluşturmaz. Onları tarik-i cehennemle sürükler. Tarik-i cehennem üzerinde şeytanla birlikte bir hayatı tutarlar. Nitekim iblis de aldığı müsaade gereğince Allah'tan Araf 16'da Allah Teala diyor ki beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Hepsini saptıracağım. İblisin telkinlerinin üzerinde hüküm ferma olduğu insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani iradelerini yanlış kullananlar ve iradesini kullanmayanlar. İşte
Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar iradenin yanlış kullananlardır. Bir de bunlara meyledenler, ahiret hayatına inanmayanlar, ulaşmayı dilemeyenler, bunlar da iradelerini kullanmayanlardır. Ve Allah Teala En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Biz insan ve cin şeytanın çoğunu Allah'ın nebilerine düşman kıldık. Onlar birbirlerine sözün yıldızını vahyederler. Ama bu insan ve cin şeytanlara kalbi meyledenler kimlerdir? Ahirete inanmayanların kalpleri onlara, insan ve cin şeytanlara meylesin. Yani onlar meyledecek olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, delalet üzerine hak olan insanlar. Allah Teala İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde Resulüne diyor ki, فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنِ Sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, yani ayetleri tilavet ettiğin zaman, seninle ahirete iman etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin baş gözüne icap etmez, süre kulaklarına, vakıra kalplerine yakinet koyarım. Sen Rabbini vahid olarak zikredersen, Allah tektir. Nefretle senden uzaklaşırlar. Onlar o zaman Kur'an-ı Kerim kıraat edilmesine rağmen ayetlere iman etmeyenler, onlar şirkte olanlar ve şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Şeytan onlara fuhuşiyatı münkeri emrediyor ve şeytanın tesiri altında bir hayatı yaşıyorlar. İşte her devirde bu insanlar söz konusu, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde her şeyin başı İslam, orta direği namaz, doruk noktası da cihattır buyuruyor. Öyleyse her şeyin başı İslam, İslam'ın 7 safhasından birincisi ayetlere iman etmek. Ayetlere iman edenler onlar iştenlerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Öyleyse buradan da anlaşılıyor ki dinin yaşanmasında mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Hem ayetlerde hem hadislerde Allah Teala bunu defaatle belirtiyor. Ayetlerde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, tevhidi. İnsanlardan bir ip de Allah'ı temsil eden Resul'ü ifade ediyor. Ama Resul eğer devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Fakat her devirde bütün insanların devrin imamına ulaşmaları zor. Fakat Allah'ı temsil eden bir kişi var. Fakat devrin imamını temsil eden her kavimde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller daima var. İşte 7 tane ayeti kerimede devrin imamını temsil eden müjdeleyici, uyarıcı resulleri Allah Teala ayetlerde bildiriyor. Resuller olarak Nisa 165 ve diğer 7 grup ayet-i kerime İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134 ve Kasas 47, Zümer 71. Yani bu dünyada insanlar öldükten sonra ya cehenneme gidecekler veya cennete gideceklerdir. Ama mutlaka dünya hayatını yaşarken onlara tebliğ yapılır. İşte En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسَلِ الْمُسَلِينَ اِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz.
Kimler için müjdeci? Daveti kabul eden iştenler için. Kimler için uyarıcı? Daveti kabul etmeyen, isyan edenler için uyarıcı. İşte cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakta uyaran Resul gelmedi mi? Geldi. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8-9'da da cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Sevgili kardeşlerim, birçok insan dünya hayatını yaşarken keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. 7 grup ayet-i kerimede Resul tebliğ etmesine rağmen ölüm sırasında tekrar dünyaya geri gelmek istiyorlar. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. İşte Enam 27'de o zaman keşke biz de geri döndürülseydik. Araf 53'te, İbrahim 44'te Rabbimiz bizi yakın bir süreye tehir et. Senin davetine icabet edelim ve Resullerine tabi olalım. Bunlar kimler? Bunlar Resul gelmiş, Resulle birlikte yol tutmayanlar. Resulle birlikte yol tutmayanlar pişmankarlıklarını bildiriyorlar. Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz bu dünyada herkes pişman olur. Kötülük yapanlar kötülüklerinden vazgeçmediklerine pişman olurlar. İyilik yapanlar muhsinler de hayırlarını arttıramadığına pişman olurlar. İşte görüyorsunuz ki burada İbrahim 44'te bu söyleniyor. Müminin 99 ve 100. Rabbimiz bizi geri dönder. Dünya hayatında terk ettiğimiz salih ameli işleyelim. Secde 12. Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Fatır 37'de özellikle Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel işleyelim. Ama Allah Teala diyor ki dünya hayatını yaşarken size yeteri kadar ömür vermedik mi? Fatır 37. Fatır 37'nin bütününe baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Dünya hayatını yaşarken evet, onlar orada feryat eder, Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel edelim. Size orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi?

ömrü Allah Teala veriyor. İki, nezir gönderiyor. Yani herkesi de kötülüklerinden vazgeçmediklerine pişman oluyor. Yani size Allah Teala orada cevap veriyor, nezir gelmedi mi? Muhsinler de iyiliklerini arttırmadığına dair pişman oluyor. Size tezekkür etmek isteyen kimsenin edebilmesi için yeteri kadar ömür vermedik mi? Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala ayetlerle bizimle konuşuyor. Ve okuduğumuz ayet-i kerime Nisa 167, 168, 169 şeytanın temsilcileri insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyor. Allah Resulü de hadisinde buyuruyor ki Allah ilmi insanlar arasında bir çırpıda çekip çıkartarak almaz. O ilmi ulemayı almak suretiyle alır. İki tür alim vardır. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde diyor ki her alimle değil sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Öyleyse görüyorsunuz ki ilmi almak üzere Allah ilmi nasıl alır? Allah ilmi riyadan ihlasa, kibirden tevaziye, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünyaya rağbetten zühde çağıran alimleri almak suretiyle alır ilmi. Sonunda hiçbir alim bırakmayınca insanlar cahil başlar edinirler. Ve bu cahil başlar Resulullah'ın da hadiste bildiği gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu kalbiyle cahil olan alimler, onlar kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı. Ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte Resulullah'ın hadisinde bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar, bunlar dünyanın peşinden koşanlardır. Dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin de kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Resul gelmiş ama Resul'ü dikkate almamışlar. Tekrar ifade edelim. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Devrin imamı temsil eden 7 grup insan var. O slaytımızı gösterecek olursak onu göreceğiz. Bunun dışında devrin imamı ve devrin imamını temsil eden 7 grup insan. Varisler. Nedir onlar? Evet. Devrin imamı temsil eden hidayete vesile olan kavim resulleri var. Veli müşrikler var 2. Salihler var 3. Muhlisler var 4. Ulelbap var 5. Muhsinler 6. Zahitler 7. 7 grup insan devrin imamını temsil ediyor. Devrin imamı her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi. Bütün insanların oraya ulaşması imkansız ama devrin imamı temsil eden herkesin yanı başında, aklı yanı başında çok yakın bir yerde onu temsil eden birisi var. Hacet namazının kılınması halinde mutlaka Allah Teala devrin imamı temsil eden bir kişiyi gösterir. Nitekim kalbin ulaşmayı dileyen ruhun dünyasında Allah'ın zatına ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kıldı. 12 ayetten bir tanesi de Lokman 15. Vette bi sebile men enabe ileyye. Bana ulaşan yoluna tabi ol. Kimlerdir Lokman 15'te Allah'a ulaşanların yolu? Ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar zikirle zahitler olmuşlardır ve onların yoluna tabi ol. Öyleyse bir kere daha bu iki slaytı yan yana getirecek olursak, hacet namazını Allah'a ulaşmayı kalben dileyen hacet namazının kılınması halinde ya bir zahidi, ya bir muhsini, ya bir ulelvabı, ya bir muhlisi, ya bir salihi, ya bir veli mürşidi, ya bir veli resulü veya diğerlerini gösterecektir. Ama her halükarda kalben ulaşmayı

dileyen kişiyi mutlaka Allah Teala gösterecektir. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Resul gelmedi mi? Zümer 71. وَسِقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Nezir gelmedi, Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. İşte sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu ayetle hadisine baktığımız zaman Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzur-u ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ekimi müsahhar kılmadı mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadı mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü dünya diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala öyleyse bugün ben seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi. Allah'la kıyamet günü hesap vermek üzere huzur-u ilahiye hesap vermeyi ummayanlar. Onlar Allah'ı unutmuşlar. Allah Teala da bugün biz sizi unutacağız. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş Allah'ın yardımı iledir. Özellikle o hadisi gösterebilirse birçok şeyde sen bunu yaparsan ben seni bu şekilde zikrederim. Sen şunu yaparsan bunu şekilde zikrederim. Böyle bir hadisimiz vardı, onu gösterebilirsen. Şimdi dünya hayatını yaşarken Allah'ı unutan kişi Allah Teala ahiret hayatında evet bakın hemen şimdi onu ifade ediyorum. Ey Adem oğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Ey Adem oğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi aşarak seni zikredeyim. Beni dilinle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadele ile zikret ki seni müşahede ile zikredeyim. Beni kurca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey adamoğlu beni unutuyorsun. Başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Ey Ademoğlu kulumda benim zikrim galip duruma olunca o bana ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğinden daha üstünlüğü veririm. İşte görüyorsunuz ki dünyadayken Allah'ı unutan kişi kıyamet gününde de Allah Teala onu unutuyor. Yani o kişi Allah'ın müjdesine değil azabına gidiyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala müminler o kimselerdir ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Onlar Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. Onlar Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. İşte onlar sadıklardır buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin bu ayette örtüşen hadisine baktığımız zaman kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden sonra da pişman olan Usayb tepeden tırnağa silahlanmış bir halde Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah sizinle birlikte önce savaşayım mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım? Dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Önce Müslüman ol sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Üsayl Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üsayl için az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Sevgili kardeşlerim demek ki
Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği o hadis, her şeyin başı İslam olmak, doruk noktası namaz ve orta direği namaz, doruk noktası cihattır. Bu cihat küçük cihat olabilir. Bu cihat nefsiyle kişinin cihat olabilir. Onun için mallarıyla ve nefsleriyle cihat edenler. İşte o zaman Resulullah'a gelen kişi önce savaşayım mı yoksa Müslüman mı olayım? Eğer şeyin başı İslam olmaksa, ondan sonra amel geliyorsa, ameller niyete tabi, innemel amalü bin niyeti, önce iman geliyor. Yani İslam. Allah Resulü de öyle buyuruyor. Önce İslam ol. Nitekim bununla örtüşen başka bir hadiste, ya Resulullah en afdal amel nedir diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, en kıymetli amel Allah ve Resulüne iman etmektir. Ya Resulullah biz sana iman amelden sorduk. Sen bize imanla cevap verdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı diyor ki imansız amelin kimseye faydası yok. Öyleyse her şeyin başında iman geliyor ya sevgili kardeşlerim. Onun için Cebrail aleyhisselam beyaz elbiseler içinde Resulullah'a geldiği zaman dört tane sual soruyor. Birincisi imanla alakalı. Kale men iman ya Resulullah. İman nedir ya Resulü? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve Resulü ve tu'minu bahsi. Öyleyse imanla alakalı. Allah ve Resulüne iman etmek. Dikkat edin. Allah'a imanın rüknü likallah. Resul'e iman etmek de mutlak surette tabiyeti gerektiriyor. Bu imanı ifade ediyorum. Sonra amel noktasına geliyor. Kale men İslam ya Resulullah. İslam nedir ya Resulullah? Kale İslam en ta'budullah ve la tuşrike bihi. Allah'a kul olup, kulluk edip ona hiçbir şey ortak koşmaman. Namazı kılman, farz kılınmış zekatı vermen, oruç tutmandır diyor. Sonra ihsan nedir ey Allah'ın Resulü? Kalemel ihsan ya Resulullah. Kale insanı an ta'budullah kenne keterahu. Allah'ı görüyormuşçasına ona kul olmak. Ve kıyamet ne zaman? Mete saate ya Resulullah. Bunların hepsinin biri bir cevabını veriyor ki bu dört sualin içerisinde dinin tamamı söz konusu. İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz de önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Usayr de önce Müslüman oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Sonra savaşıyor. Önce Müslüman ol. Sonra savaş. Yani Zümer 54'te ve enibü ila rabbikum Rabbine yöne ulaşmayı dile ve eslimu lehu. Ve ona teslim ol. Kabir azabı gelmeden sonra yardım bulunmazsınız. İşte önce Müslüman ol sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Usaim de Müslüman oldu. Yani Allah ve Resulüne iman etti. Sonra savaştı ve şehit oldu. Ne diyor Allah? Önce İslam, orta direği namaz, doruk noktası cihat. Bu cihat dış düşmanlarla yapılan bir savaş olabilir. Bu cihat kişinin nefsiyle yapılan bir savaş olabilir. Dış düşmanlarla yapılan savaşın şartları belli. Sizi yurdunuzdan çıkartırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa ve sizi dinden men ederlerse. Bu üç hal söz konusu ise sıcak savaş söz konusu. Ama bunlar yoksa kişinin nefsiyle cihadını Allah Teala öngörüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi. Size dinlemeyi. Devrin imamının dışında onu temsil eden 7 grup insanı dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Dinlediğim zaman onlar ayetleri söyleyecek ve ayetlerin muhalecesinde itaat mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Size cihadı emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum.
Size itaat emrediyorum, size cihat emrediyorum ve size hicreti emrediyorum, cemaati emrediyorum. Dinlemek, itaat etmek, cihat etmek, hicret etmek ve cemaat olmayı. Kuşkusuz ki cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Yani cemaat olmak sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bir, cemaat olmak var pozitif manada. İki, cemaatten ayrılmak var. Cemaatten ayrılanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Cemaatte olanlar da onlar da sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Öyleyse cihad etmek, hicret etmek ve cemaat olmak çok önemli. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamağında seçilmeyenler ve seçilenler var. Seçilmeyenler her devirde iradesini yanlış kullanan, Allah'laşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Geri kalan insanların %90'dan fazlasını seçiyor Allah-u Teala. Ama o seçilenler de mutlaka tebliğe muhatap oluyorlar. Bu tebliğe muhatap olanlardan %10'dan azı iradesini doğru kullanıyor. İradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanıyor. Devrin imamı, kavim resulleri ilahi iradeyle tesbihteler, Allah'ın emrine getirirler. Diğer veli müşritler, vekil müşritler de onlar külli iradeyle ve hepsi iradelerini Allah'ın emrettiği biçimde kullanan kişilerdir. Ama bir de yanlış kullananlar, kendileri yanlış kullanan seçilmeyen insan ve cin şeytanlar, tağutlar var. Bir de seçilmesine rağmen onlara meyleden, delalet üzerine hak olanlar var. Bunlar her iki grupta cehenneme gidiyor. Ama bir de iradesini doğru kullanan, Allah'a ulaşmayı dileyen, üçüncü basamakta Allah'ın Rahim esması ile tecelli ettiği, dördüncü basamak ve Allah-u Teala'nın Allah'a açılan sistemleri açtığı, gözünü açtığı, kulağını açtığı, kalbini açtığı, buna rağmen, buna karşılık şeytanla arasındaki kapıları kapattığını görüyoruz. Evet, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun ahiret gözünü açıyor, ahiret kulağını açıyor, kalbine ahiretle alakalı hükümleri koyuyor. Buna karşılık dünyaya karşı olan meylini kapatıyor. Hicr 39'da ne diyor? Beni azdırmana yemin ederim, dünyayı onlara süsleyin, hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. Kimdir muhlis kul? Muhlis kul Allah'tan başka her şeyi unutan. Evet, tekrar oraya gelelim. O hadise ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hadis-i şerifte, ey Ademoğlu, benden başkasını unutan beni zikreder. Ve diğer hükümleri ard arda sıralıyor. Beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dininle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kurca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Yani kısacası bütün bunlar hepsi bize bir hakikati ifade ediyor. İşte bu hakikatin başında Allah'a ve Resulüne iman geliyor. İslam olmak geliyor. Din, direği, namaz, hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak geliyor. Ve donuk noktasında cihat söz konusu. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Ama
Sohbetimiz burada tamamlanmıyor. Siz sosyal medyadan gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, dinimi öğrenmek için birçok tanıdığımdan yardım istedim. Bana İslam'ın 5 şartını yerine getir dediler. Cennete gidersin. Tarikatlar insanı Allah'tan uzaklaştırır. Bunlara gitme dediler. Bu konular doğru mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Şimdi neden o kurtuluşa ulaşamaz? Beraberce bakalım. İnsanı yaratan Allah'tır. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Hicr 26. Allah Teala şemsiyede bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş. Secde 9. Ve bize serbest irade vermiş. Şimdi beraberce bakalım. 3 tane vücudumuz var. Dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmak. Ne diyordu Allah Resulü? Her şeyin başı İslam. Orta direği namaz. Ve doruk noktası da cihat. Şimdi İslam'ın 5 şartının içerisinde sadece vasıta emirler var. İslam'ın 5 şartının içerisinde ruhun talebi yok. Allah'a ulaşma dileği. Çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Nisa 58'de emanetleri sahibi olan Allah'a iade ediniz, teslim ediniz. Bu ruh emanetinin sahibi tek Allah tektir. Bu dileğin sahibi olmayan herkes şirktedir. Ancak kalbin ulaşmayı dileyen kişi şirkten kendisini kurtarır. Çünkü bu emanetin sahibi tektir ve ruh da sadece ve sadece Allah'ı istiyor. Ya Ademoğlu, benden başkasını unutan beni zikreder. İşte ruhun Allah'tan başka talebi yok. Ruh hiçbir şey düşmez ve o Allah'ı zikreder. O zaman İslam'ın 5 şartının içinde ruhun talebi var mı? Hayır. İslam'ın 5 şartının içerisinde nefsin talebi de yok. Yani kalbi bela gününde Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Aldığı yemin nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizlemek. Bu afetleri temizlemenin yegane vasıtası zikir. İslam'ın 5 şartının içerisinde o da yok. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Namazlardaki tesbihat ayrıdır, zikir ayrıdır. Dolayısıyla bu da yok. Olmayınca o zaman kala kala sadece ruhun talebi yok, nefsin tezkiyesi yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiği, o size ayetleri tilavet ediyor, ruhun talebi yok. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, nefsin talebi yok. Ondan sonra birdenbire ne var? Kitabın öğretilmesi. Eğer ruhunu teslim etmeyen, 7 kademedeki nefs tezkiyesini yapmayan, ruhunu teslim eden hiç kimsenin kitabın ruhuna girmesi mümkün değil. Size kitabı öğretiyor. Kitabın birinci ruhu, ikinci ruhu, üçüncü ruhu, dördüncü ruhu, ilk 4 ruhunu kişi fizik vücut teslimi yaparak. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla fizik vücut teslimi yapılabilir mi? Hayır. İnsanlar sadece kendilerini kandırıyorlar. Nitekim buradan da anlaşılmıyor mu? Şu anda dünyanın en geri kalmış ülkeleri İslam ülkeleri. Bu İslam ülkelerinin geri kalmasının arkasında insanların İslam'ı yaşamaması var. İşte Bakara 44 Allah-u Teala 14 asrı evinden bildirmiş. Siz insanlara iyiliği emreder de yani tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Hala akletmiyor musunuz? Öyleyse nefs tezkiyesi yoksa, ruhun talebi yoksa o kişi akletmeyen birisidir. Ve Resulullah'ın bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu akletmeyenler, kalbiyle cahil olanlar var. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, zerre imanı olan cennete mutlaka girecek deniyor. Zerre iman nedir, açıklar mısınız?
Sevgili kardeşlerim, her ne kadar İslam zahiri amellerle biliniyorsa imanın eftali kalptendir. Yani zerre iman ayetlerin kalbe girmesi, kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kişi kalpten ulaşmayı dilemeyince, ruhun talebine uymayınca Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmez. Ve Rahim esmasıyla tecelli etmediği kişinin baş gözünü açmaz. O kişi irşat kademesine bakıyor ama onu müşrik olarak görmüyor. Kulaklarında vakra olması hasebiyle irşat makamının sözlerini manasına varmıyor. Kulaklarında vakra var. Kalbinde ekinet, üzerinde mühür var ve kalbe imanın girmesi söz konusu değil. Mümin olmanın yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi tane nimet. Ama mümin olmanın yedi inan şartının dilin kalbe indirmesi, dille ikrar ediyor. Kişi deniyor, ben Allah'a inanıyorum, meleklerine inanıyorum, Allah'ın kitaplarına inanıyorum, Resullerine inanıyorum, ruhun ölmeden evvel Allah'ın aşkına inanıyorum, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyorum, ölümden sonra dirilmeyi, bunlar inan şartları. Ama bu inan şartları kalbe girmeyince kişi iman sahibi olamıyor. Kişi Allah'a inanıyor. Kurtuluş için yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Yeterli değil. Farz olduğuna da inanıyor. Yeterli değil. Ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ama kalpten dilemesi. Yani dili kalbe indirmesi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor, farz olduğuna inanıyor ama bu inandığı şey kalbine girmedikçe o kişi diliyle ikrar eden ama kalbiyle cahil olan birisidir. İşte o kişinin kalbine bunun girebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da kalbindeki ekineti alınması, ihbatı koyması, kalbi kendisine çevirmesi, kalbe giden nurun açması gerekir. Bu da ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde iman kalbine giriyor. Yedi Furkan'ın sahibi oluyor. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliği yaptığımız insanlar eskiden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarikat yoktu, bu tarikatlar şimdi çıktı diyorlar. Konuyu açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'a iftira ediyorlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında tarikat yoktu diyorlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an yok muydu? Vardı. Şimdi eğer Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an vardı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Kur'an'ı öğrettiyse o zaman Kur'an'ın bütünü içerisinde tarikata bakalım. Tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Ve dikkat edin. Allah-u Teala Tarık-ı Cehim'den bahsediyor. Nisa 169. Allah Teala Tarık-ı Müstakim'den bahsediyor. Nisa 168. Mümin 17, Akaf 30 ve Cin 16. O zaman tebliğ yaptığımız zaman insanlar eskiden peygamber zamanında tarikat yoktu diyebilirler mi? Tarikat yoktu diyen kişiler Kur'an yoktu diyorlar. Halbuki Kur'an'ın ayetleri işte bu tarikattan bahsediyor. İnkar edenler, zulmedenler, başkalarının müşride ulaşmaktan men edenler, Allah mağfiret edecek değildir. Yani onları Resulüne ulaştırır. Çünkü Resulün talebiyle mağfiret olayı gerçekleşir. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştıracak değildir. Yani müşride ulaşmadıkça mağfiret olayı gerçekleşmez. Müşride ulaşmadıkça ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmaz. Akâf 30'da da ey kavmimiz biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen onların elindekini tasdik eden Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat ondan sonra indirilen İncil onların tasdik eden Hakk'a ulaştıran ve Tarık-ı Müstakim'e hidayet eden bir kitap dinledik. Tarık-ı Müstakim'e hidayet eden kitap Kur'an-ı Kerim. Onların elindekini tasdik eden İncil Hazreti Musa zamanında indirilen de Tevrat. Cinler
Cin 16'da eğer onlar tarikat üzere olsalardı Allah onları bol rahmetle anar, zikrederdi. Öyleyse bu ayetlere bakarak Resulullah'ın zamanında tarikat yoktu demek hem Allah'a iftiradır hem de Peygamber Efendimiz'e iftiradır. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam Hicret namazı ve İsrail namazlarında gördüğümüz cevap uygun olduğu halde yapmayı istemiyorsak veyahut uygun olmadığını görüp istiyorsak gördüğümüz rüyadan aldığımız cevap gibi mi hareket etmeliyiz? Yoksa kendimizin isteği üzerine hareket edebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Hacet namazını kıldığınız an hacet namazıyla bir bilgini Allah'tan sorulması söz konusu. Öründükten sonra tatbik etmeniz lazım. Mesela ne olabilir? Bir ikilem içerisindesiniz. Bunlardan hangisini Allah'a uygun görüyor diye istirahat namazıyla Allah'a başvurabilirsiniz. Ama bir hacetiniz varsa o zaman hacet namazına ulaşacaksınız. Mürşidin görülmesi hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı ve istirahat namazlarında gördüğümüz cevap uygun olduğu halde yapmayı istemiyorsak o zaman sen nefsine uyuyorsun sevgili kardeşim. Veyahut uygun olmadığını görüp istiyorsak gördüğümüz rüyadan aldığımız cevap gibi mi hareket etmeliyiz? Hayır. Tatbik edeceksin sevgili kardeşlerim. Allah Teala itaat bir teslimiyettir. İtaati emrediyor. Kendi nefsinin üzerine arzularına göre yapıyorsan o zaman sen nefsi emmarede şeytanın istediği bir hayatı yaşıyorsun. Şeytanın adımlarına tabi olarak yoluna devam ediyorsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, berzah alemindeki hayatımızın nasıl olacağını dünyadaki yaşantımız mı belirliyor? Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Secde Suresinin 11 ve 12. ayet-i kerimelerinde ölüm kendilerine geldiği zaman derhal dünyaya geri dönmek istiyorlar. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Herkes pişman olur. Muhsin kul hayırlarını arttıramadığına pişman olur. Diğerine de kötülüklerinden vazgeçmediğine pişman olurlar. İşte berzah alemindeki kişi ölmüştür ve secde 12'ye göre gözünden perde kaldırılıyor, görüyor. Rabbena absirna gördük, semina işittik. Fercina bizi geri gönder, neyme salihan salih amel işleyelim. Ama artık işten geçmiştir. Önemli olan dünyadayken bu pişmanlığı yaşamak. O halde orada sıkıntı içinde yani ulaşmayı kalben dileyen kişinin ölümü ve dilemeyen kişinin ölümü bir değil. Ulaşmayı kalben dilemeyen kişinin ölümü Nahl 28'de açıklıyor. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin ölümünü Allah-u Teala Nahl 32'de açıklıyor. İkisinin ölümü bir eşittir. O zaman berzah alemindeki ayetlerin eşit olması söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Melekler nefslerini zulmedenleri vefat ettirdikleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Yani savunmaya geçiyorlar. Hayır. Allah yapmış olduklarınızı biliyor ama Nahl 32'de ise Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olanları emaneti aldıkları zaman Nahl 32. Melekler ona tayyip güzel bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel hayırlı ameller sebebiyle cennete girin. İkisinin durumu aynı. Şey farklı. Öyleyse berzah alemi ulaşmayı dilemeyenle dileyenin hayatının eşit olması söz konusu değil. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvufta evlilik ölçüleri nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ölçüler şöyle. Bakara 221. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin, bir cariye, yani mümin cariye de olsa, müminse, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Birisi hürdür,
Diğeri de cariyedir. Cariye Allah'a ulaşmayı dilemiş. Müşhür kadın da dilememiş. Dileyen kişi dilemeyenden daha hayırlıdır. Zaten Allah'ın dinde üstünlük takva iledir. Müşrik olan takva sahibi değil, diğeri takva sahibi. Takva sahibi daima takva sahibi olmayandan üstündür. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan birinden hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. Yani ne diyelim, köle, cariye, hiçbir şey olmayan, sahibinin emrinde, onun himayesinde yaşayan kişi. Öyle kabul ederim. Bir diğeri de insanlar hür. Malı, evi ve arabası olanlar. İşte ne kadar şey olsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde insanlar evlenirken ya kadının malı için, ya zengin, evet kadının malı, güzelliği ve soyu için veya dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dört seçenekten imanlı olanı seç diyor. Kadınlar dört sebepten biri için alınır. Malı, ama soyu, güzelliği ve imanı. Mal için değil, soy için değil, güzellik için değil. Sen imanlı olanı seç. İşte ayet-i kerimede bu. Hem ayet burada hem de hadis burada. Öyleyse Allah-u Teala evlilik ölçülerini bu şekilde belirtiyor. Ona uymak asıldır inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam sosyal medya üzerinden böyle bir toplumda yalnızlık şifadır diye benzer mesajlar veriliyor. Allah'ın toplum için mesajı nedir açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Cemaat şifadır. Allah'ı zikretmek şifadır. Allah'ın emrettiği biçimde insanları mutlu etmek şifadır. Cemaat şifadır. La teştemi ümmeti an delaleti. Delalette olanlar yalnızdırlar. Birleşmenin adresi cemaat olmak hidayettedir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Allah'ın eli, rahmet ve desteği cemaatle birliktedir. Vallahu yedhum me'a cemaati. Kim cemaatten ayrılırsa ateşe gider. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Öyleyse bütün bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı şeytanın telkinleridir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyince, Kur'an-ı Kerim'i yaşamayınca ve Allah'ın Kur'an öğret dediği emirde mürşitten feyiz almayınca hiçbir zaman mutlu olamazlar. Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahları uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse
Gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz af ve mağfiret. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, kutsal kitapları incelediğimiz zaman, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i incelediğim zaman bütün peygamberler kavimlerini ve insanları af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımızı gözden geçirebilirsek Adem Aleyhisselam af ve mağfirete davet etmiş. Nuh Aleyhisselam af ve mağfiret. Hud Aleyhisselam af ve mağfiret. Salih Aleyhisselam af ve mağfiret. İbrahim Aleyhisselam af ve mağfiret, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz. Öyleyse af ve mağfiret tüm insanların kurtuluş senedidir. Öncelikle hepimizin bunu çok iyi idrak etmesi, anlaması gerekir. Birinci sual, Allah'ın affı ve mağfireti herkes için geçerli midir? Evet. Şu büyük hakikati hiç unutmamamız lazım. Allah-u Teala bütün insanların dostudur. Nefret ettiği, gazap duyduğu hiç kimse yoktur. Allah-u Teala'nın intikamı sadece adalettir. Şu dünyada en büyük kötülükleri işlemiş olanları bile affetmeye hazırdır. Üstelik de onların günahlarını sevaba çevirerek affetmeye hazırdır. Ama Allah'ın kanunları var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın affı hiçbir zaman o kişiyi cennete götürecek bir özellik kazanmıyor. O büyük günahları işleyenlerden kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine ulaşıp tövbe ederse günahları affedilir ve sonra sevaba çevrilir. Öyleyse Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala beni rahmet için gönderdi, lanet için değil. O halde Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz rahmet peygamberi ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek gerekli olan o kişideki değişikliği vücuda getirmek suretiyle mutlaka onu birinci kat cennetine alır. O güne kadar işlediği bütün günahları örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine baktığımız zaman evvelki hadise baktığımız zaman ne görüyoruz? Ben Muhammed'im, Ahmet'im, El-Mükafi'yim, Nebiler silsilesinin sonuncusuyum, El-Haşir'im, Nebiyur Rahme'yim, Rahmet ve Şefkat Peygamberiyim ve Tövbe Nebisiyim. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her peygamberin bir duası var. Benim de duam var. Siz bunu muttakilere zannedersiniz. Hayır, o ümmetimin büyük günah işleyenleri nedir? O halde kişinin günahı ne olursa olsun, büyük küçük günahların hepsi, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını Allah Teala örtüyor, birinci kat cennetine alıyor. Yetmez, onu mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştırıyor Furkan 70'e göre. İlla men tâbe ve âmene ve amile amele salihan fe ulâike yubeddüllâhu seyyâtim ile hasenat. Tövbe eden mümin olan istihadici amellere başlayanların günahları örtülmekle kalmıyor. O günahları Allah sevaba çeviriyor. Bu sebeple Fatır 5'te Ya eyyühen nâsü enne vâdallâhi hakkun fe lâ teğurrenukum hayâtü dünyâ. Sakın dünya ayeti aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Görüyorsunuz ki dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar var. Bir de şeytanın Allah'ın affına güvenerek yaptığı insanlar var. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar da, onlar da mürşide tabi olmayan insanlar. İşte tebliğ kendisine ulaşıyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. İkinci sual, Ramazan ayının bir mağfiret ayı olduğu doğru mudur? Evet. Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Başı rahmet, insanların Allah'a davet etmesi söz konusudur. Ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Yani adeta Ramazan ayı, ümmetimin ayı buyurmasının sebebi budur. Ramazan ayı bir kurtuluş ayı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. Felahtır. İşte Resullerin mağfiret daveti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmaktır buyurmuştur. Rahmet ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlar. Mağfiret ne zaman başlar? Mürşidimize ulaştığımız zaman cehennemden azatsa, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an geçerli. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe eden kişi mağfirette ehlidir. Tüm peygamberlerin kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ettiklerini zaten bir kere göstermişti. Bir kere daha gösterelim inşallah. Evet, Adem Aleyhisselam af ve mağfiret, rahmet ve mağfiret, Musa Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Hud Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Salih Aleyhisselam rahmet mağfiret, İbrahim Aleyhisselam rahmet mağfiret vesaire. Bütün peygamberler kavimlerini rahmet ve mağfirete davet etmişler. Öyleyse şaşırım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İnsanları iblis Allah'ın affına güvendiriyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Üçüncü sual, bu dünya hayatında af ve mağfirete kavuşamamış bir insan için kıyamet günü son bir imkan olacak mıdır? Hayır. Allah Teala şefaatin bu dünya hayatında olduğunu buyuruyor. Şefaatle ilgili ayetlere baktığımız zaman kıyamet günü şefaat yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadan iken yeterince uyarı almadınız da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma yavrum sorumluluklarını yerine getir, kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Hadis-i şerifte akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsin arzu ve isteklerine uyan ama buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Ayetler tam 11 tane ayet, şefaatin bu dünya hayatında olduğu, ölüm sonrası şefaatin olamayacağını Allah Teala açıklıyor. Birçok insan diyor ki Peygamber Efendimiz bize kıyamet günü şefaat edecek. Biz de Allah'ın cennetine mutlaka gireceğiz. Oysa ki kıyamet günü şefaat diye bir şey yok. Şefaat bu dünya üzerinde gerçekleştirilen bir olgu ve işlemi ve günahların sevaba çevrilmesi nedeni. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanları affetmeye her zaman hazırdır. Ama bunun için insanlardan istediği hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek. Bunlar genel olarak.
3: Tövbe etmek, günahlarımızı affettirmek, namazımızı kılmak, orucumuzu tutmak.
4: İbadetimizi yapmak. Yaptığımız zaman Allah'a kavuşmak inşallah.
5: Allah bizi insan olarak yarattı. Allah'a ibadet etmemiz lazım. Allah'ın dediği gibi yaşamamız lazım.
1: Allah'a neyimiz olur?
6: Kalpten niyet etmek. Niyetlerimizin güzel olması. Amellerimizi işte niyetlerle güzel yapmaya çalışmamız. Bu gibi şeyler.
4: Dualarımız. Allah'ın izniyle.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani çok güzel söylüyor. Aynen, dualarla yaklaşabiliriz Allah'a. Yaptığımız ibadetlerle yaklaşabiliriz. İnşallah Allah'ın istediği gibi bir kul olmayı nasip eder Allah.
6: Ulaştırmaya söz veriyorsa biz de ona karşı her zaman umutlu olmalıyız. İşte böyle günahlarımızı affedilmemeyeceğinize karşı kötü düşünmemeliyiz. Ve ibadet etmeliyiz, iyi düşünmeliyiz. Ondan sonra namaz kılmalıyız falan. Bu gibi şeyler yapabiliriz yani.
4: Zaten ibadetimizi yaptığımız zaman, Kur'an'ımızı okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle, temiz kalple ibadetimizi yaptığımız zaman Allah'ın izniyle ulaşır.
1: Bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı?
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
6: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
5: Ben derviş evliyaların gibi.
3: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misal, Allah bizi insan olarak yarattı. Allah'a ibadet etmemiz lazım dedi. Allah insanları ibadet etmeleri için mi yaratmıştı? İbadetler bir vasıta ama o vasıtalarla Allah'ın ulaşmamız gereken hedefleri için söz konusu. Zariyat 56'da ve ma halaklar cinni ve insi illa liya'budun. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattı. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. Ama bir dilekle şeytana kul ve dost olmaktan kurtulabiliriz. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُ لَاللّٰهِ اِلَّهِ مِنْ بِشْرَفَ بَشْرِ بَعْدِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Kur'an-ı Kerim'de ve bütün

0: O halde vasıta emirleri, hedef emirleri yerine getirmek üzere gerçekleştirmeyiz. Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye değil, Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumundadır zaten. Ama ibadet etmek bir amaç değildir. Bizi amaca götüren bir vasıtadır. Kul olmak Allah'ın bütün insanlara gösterdiği hedeftir. Hepimizin 7 safa kul olmayı gerçekleştirmesi Allah'ın temel hedefidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala en büyük günahları işleyen insanlar da bir gün Allah'a ulaşmayı diler ve mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse günahlarının affedilmesinin ötesinde sevaba da çevrileceğini, yani mağfirete kavuşacaklarını müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yarışmış insanlar.
3: Kurban olduğum Allah. Hepsi evliyadır.
4: Allah'a yaklaşmamızda vesile olan kişi ya da kişiler.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
2: Allah dostları vardır. Allah dostları bizleriz. Çok hem de. İstemediğin kadar çok. İyiler de var, kötüler de var.
3: Aslında birisine öğrenmek için değil de Kur'an'ı zaten okuduğunuz zaman ondan zaten her şeyi anlıyorsunuz.
4: Allah'a yaklaşmak için hani daha kolay yollardan birisi aslında müşriklerle daha haşır neşir olmak, onların yolundan gitmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazıyla mürşidimizi bulabileceğimizi söylüyor. Siz de kılmak ister misiniz?
2: Evet, kılmak isterim. Namaz kılmayı seviyoruz. Kur'an okumayı seviyorum. Kur'an'a gidiyorum.
0: Bir misafirimiz Kur'an'ı okuduğunuzda zaten her şeyi anlıyorsunuz. Kur'an'ı okuyan herkes derin manasını idrak edebilir mi? Hayır, mutlaka bir öğreten, açıklayıcı var. Çünkü insanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala bizler için tayin ettiği 7 safa mutluluk hedefine ulaşabilmemiz mutlaka kendisini bizim için tayin-i mürşide tabi olmamızla mümkündür buyuruyor. Allah öyle diyorsa %100 gereklidir. Onun için Allah Resulü vaaz ettiği bir hadiste hepiniz delalettesiniz ey insanlar, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah'ın bizi hidayete erdirebilmesi mutlaka bizim hidayeti dilememize bağlı. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Demek ki hepimiz Allah'a muhtaçız. Nimetlendirilenler, nimetlendirilenler onlar mürşitlerine tabi olanlar. O zaman dileyin ki sizi nimetlendireyim. Allah'ın bizi nimetlendirebilmesi neye bağlı? Bizim mürşidimizi Allah'tan sormamıza, Allah'ın da bize mürşit göstermesine bağlı. Öyleyse mürşit kesinlikle farz. Fusilet 44'te Allah-u Teala şöyle diyor. Eğer kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydı, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. İşte kimdir amin olanlar? Amin olanlar Arapça bilenler değil. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için hidayet ve şifadır. Ama amin olmayan, mümin olmayanlar kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa hidayet değildir. Her ayetin bir lafzı vardır, bir de kelime yapısı vardır, bir de ruhu vardır. Ruhu insanlar farklı şekilde idrak edebilirler. Herkesin Allah'ın katında Kur'an'ın manasını açıklamakta ayrı bir yeri vardır. Herkes mutevazındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir. Oysa ki önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Şu anda dünya üzerinde bütün kavimlerde bir Resul hayattadır ve her birine onların diliyle Allah'ın doğrularını bahsetmektedir. Yani Fusilet 44'te eğer şu anda

0: Her kavimde o kavmin lisanıyla ayetleri açıklıyorlarsa, o zaman biz o Resullerin lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz. Kur'an Arapça ama her kavmin içerisinde Resul varsa, örneğin İngilizce konuşan bir kavim varsa, o zaman o Kur'an-ı Kerim'i İngilizce lisanıyla elbette açıklayacaktır. Resul hangi kavmin içinde yaşıyorsa, Kur'an-ı Kerim'i o kavmin lisanıyla insanlara açıklayacaktır. Allah razı olsun. Yani her devirde o kavmin içerisindeki herkesin konuştuğu lisanla Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın Resulleri vardır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Mürşit önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur diyor kardeşimiz. Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızın sevabı çevrilmesi söz konusudur. Ama oradaki günahlar velayetten önce işlediğimiz günahlardır. Velayet sırasında nefsler %100 aklanmadığı için insanlar mutlaka yine günah işleyeceklerdir. Ama Allah-u Teala bu sefer öyle bir formül getirmiş ki o kişinin cehenneme gitmesini imkansız kılmıştır. Evliya olduğumuz noktadan itibaren yaptığımız yanlışlıkların günahlarını da Allah-u Teala salah makamının ikinci kademesinde ötecektir. Üçüncü kademesinde ise sevaba çevirecektir. Talim suresinin 8. ayet-i kerimesinde tövbe-i nasuhla tövbe edin, umulur ki Allah günahlarınızı örter ve o günahları sevaba çevirir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kişinin af ve mağfirete kavuştuktan sonra bir daha günah işlemeyen noktaya ulaşabilmesi için Allah'ın ismini çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Kendimizi affettirmektir. Yani iyi bir şeydir.
4: Yani sizin de aslında soruda bir nevi cevabı var. Yani hani affedilmemiz için, hani daha çok günahsız olabilmemiz için. Aslında hani hepimiz günahkarız tabii. Allah affetsin günahlarımızı, ama hani ne kadar çok zikir, o kadar çok bence Allah'a yanaşma, o kadar çok ne bileyim bir sevap, günahlarımızın azalması, daha çok affedilme.
5: Allah'ı anmak, Allah'ın yaptığı, söylediği günahları işlememek. Yani eğer Allah'a tövbe ediyorsan geri o günahı yapmamamız gerekiyor, işlememiz gerekiyor, gıybet yapmamamız gerekiyor.
6: Yani ne kadar gönülden zikredersek Allah'a o kadar daha iyi kavuşuruz.
3: Zikir zaten evde de yapabilirsin kendini. Hani bazı zikirler yapılıyor ki gösteriş için.
6: Sadece zikri böyle nasıl mesela Allah diyerek de değil de davranışlarımız olarak da gösteririz. Mesela namaz kılarak falan. Bugün Ramazan'a girdik, oruç tutarak da Allah'ı bizzat zikrediyoruz isimlerini falan. Yani bu gibi zikirler yaparsak Allah'a daha çabuk ulaşırız.
2: Davranış olarak ne gibi değişiklikler olur?
5: Yüzünde nur olur. Hani Allah onu yüzüne yansıtır. Bir insan namaz kılması, Kur'an okuması, Allah'a inanarak yaşandığı insanın yüzüne yani belli oluyor. İnsan yüzünde nur oluyor.
0: Bir misafir, hepimiz günahkar, zaman ne kadar çok zikir yaparsak o kadar günahlarımız azalır, daha çok affedilir dedi. Yapılan zikirlerin günahların azalmasına ve affedilmesine etkisi var mıdır? Elbette. Allah-u Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde. Ve Allah-u Teala emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor. Ama bunun yedi kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Tezkiye olmadıkça ruh gök katlarında yükselemez. Fakat nefsin de tezkiye olabilmesi fizik vücudun yapacağı zikirlerle Allah'ın katından gelen fazılların kalbimize yerleşmesine bağlı. İnsanların en çok hata yaptıkları, en çok günah kazandıkları devre mürşitlerine ulaşmadan evvelki devredir. Çünkü nefsleri baştan aşağı davetlere doğru Nefsin mutlaka değişip ruh hüviyetine bürünmesi lazım ki işlediği günahlar azalsın. Aksine o da sevap kazanır, hale gelsin. Ama kişi mürşidine ulaşmadan bu afetleri temizlemek imkanı sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin mürşidinin önünde tövbe etmesi halinde nefs ezkesi başlar. O noktada kişi zikir yaptıkça hem kalbindeki aydınlıklar nedeniyle sevapları artar, hem de kalbindeki karanlıkların azalması sebebiyle günahları azalır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden. İzninizle sorumu arz ediyorum. Sohbetlerinizce sıkça bahsettiğiniz af, barışın, zekatıdır sözünün önemini bir kez daha açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir daha suali, sizi çok seviyoruz. Bir daha suali okuyacak olursak, sohbetlerinizde sıkça ifade ettiğiniz af, barışın, zekatıdır. Bir kez daha açıklar mısınız? Bir kere kimdir affedebilenler? Barışa ulaşmış olanlar. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'ın kalplerinde sevgiyi birleştirdiği kişilerdir. Nitekim Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi sevgiyle birleştirdi. فَاسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle devrin imamının ruhuyla kardeş oldunuz. Öyleyse kimdir devrin imamının ruhuyla kardeş olanlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Ama 7-8 aylık sure içerisinde o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve kişinin nefsin manevi kalbinde %51 oranda aydınlanma olur. O kişi diğer insanlarla da barışık hale gelmiş olur. Nitekim bu noktadan itibaren herkesi kendimiz için ne istiyorsak diğer kardeşlerimiz için de istememiz lazım. Mevlana Hazretleri başkalarının kusurunu bağışlamakta gece gibi ol diyor. Ama bu seviyeye ulaşabilmemiz mutlak surette nefs ezkesine bağlıdır. Evvela bizim barışa ulaşmamız lazım ki nefse ruh arasındaki kavga devam ettiği süre içerisinde biz başkalarını affedemeyiz. Ama ne zaman ruhumuz Allah'ın zatına ulaşırsa o zaman nefse ruh arasındaki mücadele kendisini barışa terk edecektir. Yani artık o kişi etrafındaki insanlar kendisine zulmetmeleri halinde onlara zulümle cevap vermiyor. Zulme karşı zulüm değil. Kötülüğe karşı kötülükle değil. Kötülüğe karşı af etmesi söz konusudur. Nitekim tasavvufa yeni giren bir kişi mürşidi ona diyor ki evladım şimdi Kur'an okumakta olan 3 kişi var. Her birinin ensesine bir tokat atacaksın ve gelip bana anlatacaksın. Birinci kişinin ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor ve o da ona tokat atıyor. Yani kötülüğe karşı kötülük kısası tatbik ediyor. Mürşidine öyle anlatıyor. Tamam evladım diyor. Şimdi ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at. Tokat attığı zaman ikinci şahıs nefs ezkesini gerçekleştirdiği için ayağa kalkıyor ama ona tokat da cevap vermiyor. Affediyor ve yerine oturuyor. İşte kötülüğe karşı af. Neden öyle? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Tokat atan kişi derecat kaybediyor. Ama bağışlayan kişi tokata kötülüğe karşı kötülük cevap vermeyen kişi derecat kazanıyor. Hepimizin hedefi derecat kazanmak tabii. Kusur bağışlamakta gece gibi olan, yani insanların bize kötülük yapması halinde bizim de affetmemiz. Ama affedebilmek mutlak surette nefs tezkiyesiyle mümkündür. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Araf 199'da Kuzul havfe ve amel bil urfi bâretlenek cahili. Sen affet, maruf rahmet ve cahillerden yüz çevir. İşte affedebilen nefs tezkiyesini yapanlardır. Ama kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Maruf rahmet edenler, onlar da Allah'a davet edenler olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Mevlana kusurları bağışlamakta gerici gibi olun buyuruyorsa, başkası bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın, bizim devamlı onu affetmeye hazır olmamız lazım. İşte af barışın zekatıdır olayı bu inşallah. Ali İmran 133'te ve 134'te Allah Teala Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İşte affedenler kendilerine yapılan kötülüğü bağışlayanlardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
1: Fatiha ma's salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kutlayın misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programın sualler ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz insanı niçin yaratmıştır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı mahlukatın sonsuz sayıda mahlukatı var. Ama bunların içerisinde Allah'ın en yüce eseri, en üst noktada yarattığı insandır. Her şey insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. Ve Allah'ın tek bir hedefi var. İnsanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır, Allah'a dost olmaktır. Ama Allah-u Teala'nın Allah'a kul olmaktan da muradı, Allah'a dost olmaktan da muradı yine tek bir gayedir, iki cihan saadeti. Yaratılışa baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse ve secde 9'da zatından üfürdüğü ruhla. Üç vücutla sadece insan hayatı yaşıyor. İnsandan başka üç vücuda sahip olan bir varlık yok. Ve dediğimiz gibi insanı Allah kendisi için yaratmıştır. Allah için olmak Allah'a teslim olmaktan geçer. Teslimleri sırasıyla sayacak olursak ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son iradenin teslimi olarak sıralanabilir. Ve dört teslimle Allah'a teslim olan kişi artık Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Biz kendimiz için nasıl dört teslimi istiyorsak, başkalarının da dört teslimle Allah'a teslim olması için seferber olmalıyız. Bu bize ne sağlar? Bu bize sonsuz ahiret ve dünya saadetini sağlar. İşte bu hakikati yaşayan Nebile Sultanı Peygamberimiz, ona tabi olan sahabe, 7 safa 4 teslimi yaşayarak yaşadıkları döneme asr-ı saadet damgasını vurmuşlar. Bu dönemde alelade bir dönemde hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam, ona tabi olan sabikunel ahirin, eğer Kur'an'da farz kılınan 7 sabah 4 teslimi yaşarsak, Allah için olursak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, o zaman da mutlulukların zirvesinde bir hayatı yaşarız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa 144 ayetinde geçen dostluğun muhtevasını açıklar mısın? Her vakit mümin olmayanlarla nasıl bir ilişki içerisinde olmalıyız? Ya eyyühellezine amenu la tettehizul kafirine evliya min dunil müminu. Ey amen olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Evet sevgili kardeşlerim, çünkü kafirleri dost edinmek, onların davranışlarına ortak olmak, onların kalp karanlığından kişinin kalbinin de karamasını sağlıyor. Kafirler şeytanın halkını teşkil ediyor. İnsanoğlu ya Allah'a ulaşmayı dileyerek kalpten halkın, Allah'ın halkı içerisine girecek veya dilemeyecek, şeytanın halkı içinde yer alacak. Şeytanın halkı içerisinde şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onların gidişatı şeytana doğru, cehenneme doğrudur. Ama hak müminlerin dostu Allah'tır. Onlar Allah'ın kullarıdır. Onlar Allah-u Teala'ya kulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar. birbirine zıt iki tane istikamet. Allah Teala uyarıyor. Eğer onlara dost olursanız o zaman kaybettiklerin sebebiyle yavaş yavaş onlara meyledersiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın yaşamamızı istediği kavramlar var. Amin olmak kavramı, rıza, felah, takva, hidayet, kul olmak ve teslim. Özellikle takva noktasında baktığınız zaman kesinlikle takvanın Kur'an-ı Kerim'de negatif bir boyutu yoktur. Ama amin olanlar, Allah'a inananlar da amelidir. Amel işleyenler de amelidir. Onlar da Allah rızası için yapıyorlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulallah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Ama Resulullah'ın şu hadisi de var. Helakennâsu illel âlimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel âlimun illel âmilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. Helakel âmilun illel muhlisun. İşte kurtuluşa ulaşanlar muhlislerdir. Dolayısıyla bugün günümüzde birçok Allah'a inanan faydası ilmin sahipleri, İslam 5 şartını yerine getiren birçok kişi ne yazık ki farkında değiller. Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi bir insanın ilmi tek başına onu kurtarmıyor. O faydasız ilimle de amel ettiği zaman da onu kurtarmıyor. Onu kurtaracak olan bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kişiyi ihlasa götüren anahtardır. Kalpten ulaşmayı dilemek yoksa yazık ki onları dost edinmemek, onlarla beraber olmamak gerekir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin küfürde olduğunu beyan ediyor. Üçüncü sual Ankara'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam. Enbiya 105'te arza salih kulların varis olduğunu söyleniyor. Bu durumda yeryüzünün varisleri, sahipleri, salih kullar, öte yandan salih kullar dünyayı istemeyenler olduğunu biliyoruz. Hem dünyayı istememek hem de onun sahibi olmak nasıl oluyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, işte zaten sır burada. Siz Allah için neden vazgeçerseniz Allah Teala onu veriyor. İşte bir salih kul diyor ki ya Rabbim bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi tıraş olmak istiyorum. Bana bir tıraş parası verir misin ya Rabbim? Allah Teala tabii salih kullar Allah'la konuşuyor. Allah Teala da diyor ki dön arkandaki ağaca bak. Bakıyor ki Allah Teala o ağacı altın etmiştir. Ve salih kul diyor ki ya Rabbim seninle de şaka yapılmaz ki. Ve tekrar altına tamah etmeden, istikametini bozmadan yoluna devam ediyor. O salih kul zaten onun kalbinde o altın sevgisi olsa o zaman o noktaya da olmaz. Nitekim Allah-u Teala bunların hepsinin birer imtihan olduğunu buyuruyor mal. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَزُّيُنَّ لِنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنْ زَهَبِ وَالْفِدَّاتِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَصْ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Biz bu ayet-i kerimede herkesin anlayabileceği tarzda şöyle diyoruz imtihan olan nevinden. Kasa, masa, nisa. Evet, ayet-i kerimede bahsedilen nisa var, masa var ve kasa var. Bunlar hepsi birer imtihan. İşte salih kul bütün bunları geçmiş, tamamıyla teslim-i külliyle Allah'a teslim olan bir insan. Aslında yeryüzünün salih varisleri salih kullardır. Varis olan ne kimdir? Salih kullara kumanda eden kimdir? İradesini Allah'a teslim eden salih kul aslında o malın sahibi kim? Yine Allah'tır. Çünkü salih kul iradesini Allah'a bağlamışsa Allah'ın emrinin dışında bir şey yapması söz konusu mudur? Hayır. İşte sır burada. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam ölen bir yakınımızla ilgili hacet namazı kıldığımızda o kişiyi rüyamızda nasıl görürüz? O kişi cehennemliklerden bile olsa Allah'a gösterir mi, açıklayabilir misiniz? Tamamen Allah'ın kudret elinde ve bu tip konularda Efendimiz'e sorulan suallerde bunların edebe uygun olmadığı ifade ediliyor. Biz kimsenin kalbini bilmeyiz. Bizim bir tek hedefimiz bütün insanların sonsuz saadete ulaşması sevgili kardeşlerim. Bizim hedefimiz cennetlikleri cehennemlikleri ayırmak, o bizim işimiz değil. Onu ayıracak olan kıyamet gününde Allah'tır. Ama biz bütün insanların kurtuluşa ulaşması için diliyoruz. Bütün insanları sonsuz saadete ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunuyoruz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'dan bir şey istediğimizde Allah onu bize direkt mi verir, yoksa elde etmemiz için imkan mı sağlar? Tamamen yine Allah-u Teala'nın kudret elinde her şey. Ya anında verir istediği şekilde veya liyakat kesbettiği zaman verir, imtihanları devreye koymak suretiyle o liyakate ulaştığı zaman verir veya mutlaka ahiret hayatına bırakır. Yani Allah bizi bizden daha fazla seviyor. Biz bir şey istiyoruz. Bizim kendi idrakimiz onun bizim için iyi olduğunu zannediyoruz. Ama ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah-u Teala bizim kendimiz için çok iyi zannettiğimiz şeyin bizim belki o mekanda, belki o zamanda bizim için iyi değil. Bütün zamanlara hükmeden, bütün mekanları bilen, her şeyi ilmi ve rahmeti kuşatan Allah Teala bizi bizden daha fazla sevdiğine göre en güzeli ona teslim olmamız. Ama talepte bulunmak durumunda mıyız? Hayır, talepte bulunacağız. Ama sonucu Allah'tan bekleyeceğiz. İster burada verir, ister farklı şekilde verir, ister ahiret hayatına tevdi eder, ama biliyoruz ki Allah kendisine açılan elleri boş göndermez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Bir televizyon programında Allah'ın verdiği emanetleri beden, ruh sağlığı, servet, makam ve mevki olarak anlattılar. Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir muhterem hocam? Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir televizyon programında Allah'ın verdiği emanetleri beden, ruh sağlığı ve mevki olarak anlattılar. Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? Beden bir emanetse muhakkak ki onun içindeki de ruh bir emanettir. Çünkü beden ruh-i nefsinin bir mekanıdır. O zaman bedeni mekan olarak kabul eden Allah'ın zatından üfürülen ruhu da emanet olarak değerlendirmesi lazım. Bedeni emanet olarak değerlendiriyorsa ve yine bedende meskun olan nefsi de emanet olarak kabul etmesi lazım. İrade de bir emanet. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Bunların hepsinin bire emanet olduğunu nereden anlıyoruz? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde, emanetse Allah-u Teala emaneti bana teslim edin diyor. Hadi bunların söylediği gibi beden bir emanet. onu teslim etmemiz lazım. Ama kalu bela gününe gittiğimiz zaman Allah Teala sadece fizik vücudumuzdan ahat almamış. Allah Teala nefsimizden yemin almış. Bu kardeşlerimiz bedeni emanet olarak kabul ediyorlarsa, beden ruh ve nefsin mekanıdır. Mekanda oturan ruh da bir emanet. Kalu bela günde Allah'a misak vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik bedende kalu bela günde Allah'a ahd vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. Nefs de kalu bela günde Allah'a yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. O zaman üçünün de Allah'a Kur'an-ı Kerim'de verdiği yemin, misak, ahd varsa bunların hepsinin emanet olduğu Kur'an ispat ediyor. Ama bu televizyon programda konuşan kişi bunları bilmiyor. Bilmediği için yerine bilmediğin şuradan beri ruh sağlığı, ruh Allah'ın zatından enfürlenen, tekamülün en üst noktasında yaratılan 19 tane hasretli mücehez, en üst noktada bir Allah-u Teala'nın emaneti bizde. Öyleyse ruh sağlığından bahsedilemez. Hasta olan fizik bedendir, hasta olan nefsimizdir. Nefs sağlığı desek daha doğru olur. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur buyuruyor. Yani Mevlana Celaleddin Rumi bütün peygamberler ruh hastalıkların doktorudur demiyor. Nefs hastalıkların doktorudur. Zaten şu anda yaşamakta olduğumuz bu zahiri alemde fizik bedeni tarif ettiğimiz zaman ne diyoruz? Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktoruna intisas alın. Yani bütün doktorlar beden hastalıkların doktorudur. Bütün peygamberler de nefs hastalıklarının doktoru. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve bu afetlerin mutlak surette şifaya kavuşması, tedavi edilmesi gerekir. Neyle bu mümkündür? 19 afetin kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından gelen 19 tane faziletin yerleşmesiyle bu noktaya gelinir ve kişi kalbi selimin sahibi olur. Öyleyse ayetler incelendiği zaman onların söylediği gibi servet, şu makam, mevki değil. Onlar da emanettir eğer kişi zaten kendisini Allah'a teslim etmişse. Ama asıl olan Allah'ın üfürdüğü ruh emaneti Ahzab 72'de açıklanıyor. O teslim olduğu zaman fizik vücut emaneti Allah-u Teala onun da teslimini istiyor. O da bir emanet. Daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi isteniyor. Ve buna dair Allah-u Teala kalu bela gününde bizden misak, ahd ve yemin sırasıyla söylüyorum veya yemin, misak ve ahd olarak da ifade edilebilir. Evet, misak, ahd ve yemin. Bunların bize farz kıldığı ayetleri de şu anda ekranda misakımızın farz kıldığı ayet Rahat 20-21. Fizik vücudumuzun ahdının farz kıldığı ayet Yasin 60-61. Yeminimizin farz kıldığı ayet Müddessir 38-39-40. Bunların hepsinin birer emanet olduğu ve emanetlerin hayattayken, dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a iade edilmesi, teslim edilmesini emrediyor Allah-u Teala. Azerbaycan'da bir kardeşim Muhterem Hocam, şeytanın Hazreti Adem'in yanıltmasıyla Hazreti Adem nefsine uymuşsa bu nasıl gerçekleşiyor? Hazreti Adem nefsini teslim etmemiş miydi? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem ilk insan, ilk peygamber ve ilk halife. Ama biliyoruz ki doğmadan evvel seçilen bütün resuller, peygamber, halife ki hepsi doğmadan evvel seçiliyor. Vakti zamanı gelince Allah-u Teala onu alıyor. Nitekim Ahkâf suresinin 15. ayet-i kerimesinde bunların evet doğmadan evvel seçilmişlerdir ama Allah Teala'nın onları ele alıp Allah'ın kontrolünde tezkiye ve tasfiye onları yaptırması 40 yaşından sonra gerçekleşiyor. Görüyoruz İnsana, anne babasına insanla davranmasını bahsettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, onu güçlükle doğurdu. Onun tanışılması sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Yani bunlar kimler için? Yeryüzünün halifeleri, devrin imamları için. 40 yaşını tamamladı ki Efendimiz, Muhterem Efendimiz 40 yaşında Allah yoluna gidiyor. Burada bakıyoruz, 40 yaşını tamamlıyor. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne babama verdiğin nimetlere şükretmekte, sana razı olduğun salih ameli nefs eskesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi de ıslah et. İşte muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Şimdi bakıyoruz, olay böyle başlıyor. Ama o zaman cennette olduğu zaman nefsinde afetler var mıydı? Vardı. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın açıklamasından biliyoruz. Buyuruyor ki, hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Öyleyse cennete konulduğu zaman da tamamen nefs tasfiyesinde değildi. Hırs afeti vardı ve hırstan sakının diyor. İşte neyi talep ediyor? Şeytan onun afetlerine teslim ne istiyor? Diyor ki Allah Teala sana sonsuz ebedi hayatı vermedi ki işte şöyle şöyle. Yani Allah'ın kendisine verdiğinin dışında talepleri oluyor şeytan tesir etmek suretiyle. Hırs ve emel, bakın Adem oğlu helak olur da ya da yaşlanır da onda iki şey baki kalır. Hırs ve emel. İşte hırs afeti sebebiyle cennetten yeryüzüne indiriliyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz, Tanım Hocam, Hud suresi 27-28. ayetlerde, Duhan suresi 13-14. ayetlerde her devirde Allah katından rahmet ve beyineler, Resullerin davetine karşılık insanların çoğu neden araştırma gereği duymadan Resulleri yalanlayıp inkar ediyorlar. Çok basit değil mi? Şeytan devrede, iblis insanları uydurduğu yalanlara inandırmış. Şu anda şeytanın insanların nefsine tesir etmek suretiyle insanların eliyle ortaya çıkarttığı 19 tane hürafe var. Şimdi 19 tane hürafeye baktığımız zaman bu 19 hürafeye iman eden, inanan insanlar, Allah'ın Resulleri onlara gelip bütün Resuller peygamberdir diyor. Buna inandırmış iblis. Bu yalan, Kur'an-ı Kerim'e göre yalan ama iblis bunları inandırmış. Şimdi Allah'ın Resulü geliyor diyor ki bütün Resuller peygamberdir olayı yanlış. Muhterem Efendimiz'de olduğu gibi sadece Nebi Resuller peygamberdir. Onun dışında Veli Resuller var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin. Ama şeytan ona inandırmış. O zaman kişi yanlışa inanıyor, yalana inanıyor ve gelen Resul ona diyor ki senin inandığın şey yalan diyor. O da hayır diyor, ne münasebet diyor. Benim babamdan öğrendiğim şöyle buydu. Nebi olmadan Resul olmaz. Yine gelen Resul ayetlerle ispat ediyor ama inanmış buna. İblis onu inandırmış. Vahiy Peygamber Efendimiz'den sonra sona ermiştir diyor. Kendi kutsal kitabını bilmeyen kişi İblis bunu insanlara inandırmışsa o zaman ne yapıyor? Geliyor Allah'ın Resulü diyorsa ki daimi zikre ulaşan herkes Allah'tan vahiy alır. Böyle şey mi olur diyor. Ve karşı çıkıyor. Allah görülmez. Allah baş gözüyle görülmez. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalp gözüyle görüldüğünü, ruhun baş gözüyle görüldüğünü açıkça ayetlerde bildirmiş. Ayetleri bilmeyen insanlar, iblis onları buna inandırmışsa, Resul geliyor diyor ki, yahu sizin bildiğiniz yanlış, doğru değil. Kur'an'daki hakikati söylüyor. O yalana inananlar, hayır diyor, biz doğruyu biliyoruz, sen yanlış biliyorsun. Yani her şey iblis öyle numara çekmiş ki uydurduğu yalana insanları inandırmış. Ve insanlar kolay kolay terk etmiyorlar. Tamamen şeytanın bir tuzağı bu. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an öğretim metotlarından tezekkürde Allah'ın eğitimi ve devrin imamın eğitimi birlikte mi devam eder? Herkesin tezekkürdeki seviyesi farklı sevgili kardeşlerim. Tezekkürün en üst noktasında devrin imamıdır. Ve devrin imamı bütün mürşitlere onların bilmediği şeyi öğretiyor. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Bakara 151'de zikrettiği gibi 7 sabah 4 teslimde teslim olanlar var. Ama onlardan sonra irade tesliminden sonra da öğretim ölüme kadar devam ediyor. Ondan sonraki öğretimde onlara öğreten kimdir? Daima devrin imamıdır. Devrin imamının 5. görevi vardır. Kavim Resullerin 5. görevi yoktur. Sadece devrin imamı olan, hidayete erdiren kişinin 5. görevi hikmetin ötesini de öğretmektir. Allah razı olsun. Gümüşhane'de bir kardeş Müreyyik Kazan mı kardeşimiz? Birinci suali Ahzab suresi 72. ayetten açıklar mısınız? 72. ayeti kerimede Allah Teala ruhun bir emanet olduğu, bu emanetin de fizik vücut ve nefsin beraber yüklendiğini buyuruyor. İkinci suali Ahzab etmiş de münafık erkin münafık erkekler ve müşriklerden bahsediyor. Bunların müşrik ve münafık olmalarının sebebi nedir? Müminlerden de bahsediyor. Bunların müşrik ve münafık olmalarının sebebi kalben Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bunlar da Allah'a inanıyorlar. Bunlar da ibadet yapıyor. İslam 5 şartını yerine getiriyorlar. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Nereden biliyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah'ın daveti belli diyor. Senin davetin müşriklere ağır geldi. Ama Allah sadece kimi seçip hidayete erdiriyor? Kendisine yönelen, ulaşmayı dileyeni. O zaman burada ayet-i kerimede bahsi geçen müşrikler ve münafıklar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Amel de yapıyorlarsa da onların kurtuluşu söz konusu değil. Müminlerden de bahsediyor. Doğuştan delalette olan insan nasıl hidayete erebilir diye ifade ediyor. Demektir hidayeti, adaleti açıklar mısınız? Burada sevgili kardeşlerim, buradaki bahsi geçen müminler, kalben ulaşmayı dileyen mürşid önünde tövbe edenler. Ve tübel alim mümin el müminat. Bakın Allah Teala diyor ki, müminlerin de tövbesini kabul etmek için. Yetüvallahu alel mümin evel müminat. Ne zaman kişi tövbe ediyor? İkinci safhada. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, şirkten ve münafıklıktan kurtulmuş ve gitmiş. Allah'ın kendisi için taneti mürşidin önünde tövbe etmiş. O tövbe noktasındaki bir durumu açıklıyor inşallah. 10. sual. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam. İrademizin güçlenmesi için üzerimize düşen vazifeler nelerdir açıklar mısın? İradeyi güçlendiren yegane olay zikirdir. Ne kadar zikriniz varsa o kadar iradeniz güçlenir. Çünkü irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Zikirle nefsin afetlerinin azalmasına paralel iradeniz güçlenir. İrade sabit bir kuvvettir. Ama karşıt güç, afetler azaldığı için zikirle o zaman iradeniz de güçlenmiş olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle öperim. Muhterem Hocam müsaadeniz olursa bir sualım olacaktı inşallah. Muhterem Hocam zaman çocukluğumuzda bir türlü geçmek bilmiyordu. Yaşımız ilerledikçe zaman da hızlı geçmeye başladı. Arkamıza dönüp baktığımızda göz açıp kapayıncaya kadar geçti diyoruz. Bu sebeple ölümü düşünmeye başlıyoruz. Bu konuda hazırlıklı olmak için ne yapmalıyız Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Diyor ki akıllı insan ölüm sonrası için hazırlık yapan insandır. Tabi bir bedevi geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah buyuruyor ki sen ne hazırladın? İşte akıllı insan, akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için anlık çalışandır. Aciz de nefsini hevasının peşine takan Allah'tan temennide bulunan kimsedir. Yani adam bir hazırlık yapmıyor. Hevasına takılmış vaziyette takılıyor, nefsine uyuyor ve Allah'tan diyor Allah gafur ve rahimdir. Nasıl olsa bizi cennetine alır diye temennide bulandır. Neyse bu ayetten de anlıyoruz ki evet, kimdir akıllı insan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen insan ölüm sonrası için hazırlık yapan ve kendisini hesaba çeken. Allah'ın verdiği emirleri yerine getiriyor mu? Nedir bu emirler? 7 tane vasıta emir. Bu 7 vasıta emirle nereye ulaşacak? Allah'ın kendisine farz kıldığı hedefler var. Bu 7 hedeften bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şahat ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir var. Ve kişi devamlı kendisini sorguluyor. Allah-u Teala bu hedefleri bana farz kılmış. Sahabe gibi bir insanı kamil olmak istiyorsam bu vasıta emirleri ait olduğu ölçüde Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmem lazım. Devamlı diye hesaba çekiyor kendisini. Onun için Resulullah ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ruhunuzu Allah'a teslim edin ve devamlı olarak hesaba çekin kendinizi başkaları için ne yaptınız. Çünkü başka insanlar için yaptığınız her şeyi Allah kendisine kabul ediyor. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak, başkaları için yaşamak. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi, çok enteresan, bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

Tüm dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar, neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Fatiha ma'as-salawat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hak ve vazife. Birinci sual, Allah Teala'nın yaşama hakkı verdiği insanlardan beklediği vazifeler nelerdir? Allah Teala'nın kutsal kitaplarda bildirdiği ve özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği hedef emirler var ve vasıtalar var. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane ihsanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa, irşada ulaşmak ve nefsin Allah'a teslimi olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane vasıta emir var yine. Bunların başında Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve zikir yapmak. Belki çoğunlukla İslam 5 şartın içinde yer alan sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet, işte bu İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri oluşturuyor ama hayati ve neme haiz olan ilk bidayette yer alan Allah'a ulaşmayı dinlemek ve zikir yok. Bu hayata gelirken bizim irademizin hiçbir rolü yok. Doğumumuz kader, ölümümüz de kader. Allah bizi yaratmayı diledi ve var olduk. Yaşamak bizim hakkımız. Mutluluk bizim hakkımız. Ama bir hakka ulaşmak ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse bu hayata layık olmak, mutlaka Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeleri yerine getirmemiz de mümkündür. Niçin bu dünya hayatını yaşıyoruz? Allah ile aramızdaki vazifeleri gerçekleştirmemiz söz konusu. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olmamız söz konusu. İşte İslam'ın 7 safhası, 7 hedef vazifelerimiz. Bu hedeflere ulaşabilmek için de Allah'ın vasıta emirleri var ettiğini görüyoruz. Onlar da vazifelerimiz. Bu vasıtaları kullanırken

Allah-u Teala'nın bizden istediği sadece mutluluk, ikinci han saadetine ulaşmamız. Ama bu ikinci han saadetine ulaşmamız, mutlu bir hayatı yaşamamız, vazifelerimizi yerine getirmemize bağlı. İkinci sual, insanların mutsuz olmasının sebebi haklarını, vazifelerini unutması sebebiyle midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şeytan elbette bizim huzursuz ve mutsuz olmamızı istiyor. Allah nasıl ikinci şan saadetine ulaşmamızı istiyorsa, insanların baş düşmanı iblis de bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme gitmemizi istiyor. Allah-u Teala iki can saadetine ulaşmamız meyarında hak ve vazifelerimizi bize hatırlatmak üzere Resuller gönderiyor. Enam 48'de وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ. Bu Resuller diyorlar ki, eğer vazifelerinizi yaparsanız, 7 tane hedef emri yerine getirirseniz, 7 vasıtayı yerine getirirseniz, insanlarla onlarla mutlu edecek bir diyalog içindeyseniz, mutlu bir hayatı hak ediyorsunuz. Ama yapmazsanız, o zaman mutsuzluk, huzursuzluk yakanızı bırakmaz. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de cengiz cehennem olur. İşte ölüm sonrası hayatta mutluluğun yaşandığı yer cennet ve cehennem azabın yaşandığı yer. Cehennem bekçileri cehenneme girenlere sual soruyorlar. Size nezir gelip uyarmadı mı? Onlar da geldiler. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Tabii bu yalanlama şeytanın etkisi altında gerçekleşiyor. Mutlu olmak hepimizin hakkıdır ama vazifemizi yerine getirdiğimiz takdirde bu hak vardır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in temelini ve Kur'an-ı Kerim'in sahabeye mütalik olan ayetlerini bilmedikleri için ondan gerekli hükmü çıkaramıyorlar. Bu sebeple hakları olan saadete ulaşamıyorlar. Bu zulmün baş mimarı da iblistir. İnsanoğlu vazifelerini unutturmuş ve tabiatıyla haklarını da onlara unutturmuş. Oysa ki inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelendirmiş olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun karşında hakkımız olan mutluluktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse, ondan sonrası Allah'a aittir. 3 tane cennet, dünya saadetin yarısını Allah mutlaka ona ulaştıracaktır. Sahabe ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i tüm insanlara karşı onların mutluluğa ulaşması meyanında 5 görevle vazifelendirmiş. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi. Ayetlerin tilaveti ve nefs tezkiyesi, ilmel yakini, bu daha sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş ve hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesi.

0: üretilmesi Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği 5 görevin içerisinde yer alıyor. Üçüncü sual, insanların sahip olduğu hakların bir sınırı var mıdır? Herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde bir başkasının çiğnemesine müsaade etmez Allah Teala. Hepimiz için hürriyet sınırı başkalarının rahatsız ettiğimiz noktada biter. Başka insanların hakkına riayet etmek mutluluğu yaşamak için vazifelerimiz arasındadır. Kemal derecesine ilerledikçe bunun temel bir sonuç olduğunu göreceğiz. Örneğin Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala en sevdiği mahluk olarak insanı yaratmış ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın ibadetlerini, Allah'a karşı yollarmalar, Allah'a karşı inancını intikat etmek.
3: Bütün ibadetleri yerine getirmeyi düşünüyorum.
4: İbadetlerimiz, birebir ibadetlerimiz, maneviyatımız.
2: Allah'a yollaracağız yani. Allah'ın tabii ki bize ihtiyacı yoktur. Allah'a bizim ihtiyacımız vardır yani. Yollaracağız, Allah da kabul edecek yani.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Daha çok ibadetimiz, imanımız. İman ve ibadet.
4: Her şekilde her şeyimiz ulaşıyor aslında.
2: Zikirlerimiz yani. Allah'a yollarmalarımız yani.
4: Ama ibadet anlamında birebir Allah'a ulaşmak duamız ve maneviyatımızda ruhumuz ulaşıyor.
1: Allah'ım, ölmeden önce ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermişlerin, evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
3: Yok. Çok dua yaparım.
2: Tabii ki, tabii ki.
4: Kişisel dualarımız oluyor.
1: Peki şu an birlikte yapmak ister misin bu mübarek saatte? Ey yüce Allah'ım.
4: Ey yüce Allah'ım.
3: Bana emanet verdiğin ruhumu.
2: Ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ben de dostlarından olmak istiyorum.
1: Amin.
0: Misafirimiz Allah'a ibadetlerimiz ve imanımıza ulaşır dedi. İbadetlerini yerine getiren kişi iman sahibi olarak Allah'a ulaşmış olur mu? Eğer yapılan ibadetler hedef emirlerin mütevası içinde yapılmıyorsa hayır. Çünkü ibadetler vasıta, ameller niyete tabi. Niyet hedefi belirliyor. Öyleyse ibadetleri yerine getiren kişinin o ibadetleri hangi sebeple yerine getirdiğini de tayin etmelidir. Hedefi belli olmalıdır. Örneğin İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor diye hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırmış olmaz. Çünkü asli şartı, asli görevleri yerine getirmiyorlar. Asli görev nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. İman lügat manasıyla inanç demektir ama inancın ya da mümin olmanın 7 tane inanç şartı söz konusu. 7 inanç şartından bir tanesi de ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaktır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya insan inanmadıkça Allah'a uyanmalarına rağmen ne yazık ki gidecekleri yer cennet değil. O kişiler İslam'ın 5 şartını yerine getirmesi cenneti almaya yetmiyor. ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve de zikir bunun temel şartlarını oluşturuyor. Gerçekten de Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yecalekum furkanen. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte günahlarımızın örtülmesi birinci kat cenneti, ama bize furkanların verilmesi ise yedi furkan bizi mutlaka Allah-u Teala'nın insanlar için vazifeli kıldığı mürşide götürür. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan bir ip, insanlardan bir ip olarak şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim. Neden öyle diyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir sırat-ı müstakimle ifade edilebilir. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi evfu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Zalikum ve sakum bi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki tezekkür edersiniz. Ve enne hâzâ sirâtı müstakim. İşte bu sirâtı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'u subûle feteferâkû bikum an sebîlihi. Sizi sirâtı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Örneğin Allah-u Teala Hazreti Musa vasıtasıyla yerine bıraktığı kardeşi Harun'a ıslah et, bilmeyenlerin yoluna tabi olma diyor. Arap suresinin 128 veya 142. ayet-i kerimelerinde

0: devam edecek olursak La Tevbiye 142. ayet-i kerimesinde Kale Musa li ahihi Harunu ufkini fi kavmi ve asleh la tettebi'u sebilel müfsidin. Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmimde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et. Müfsitlerin yoluna tabi olma. Kimdir müfsitler? Yedi grup insan, pardon beş grup insan bunları meydana getiriyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmanimle amel edenler. Bunların yoluna tabi olma diyor. Diğer grup insanlar da seçilmişlerdir. Ama bir kısım seçilenler de ölüme kadar asla lavlaşmayı dilemezler. Kalpleri kasiyet bağlayanlar olur. İşte şeytanın ilkaları kalbi kasiyet bağlamış ve kalbi hasta olanların üzerine bu fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetler, lal edenler, zülmanimler bunlar hepsi kalbi hasta insanlar. Bir de kalbi kasiyet bağlayan insanlar seçilmişlerdir ama onlar üzerine derahata koyuyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse her devirde bu altı grup insan cehenneme gidiyor. Birinci cehenneme de kimler gider? Yine ayetlerden gafil olanlar. Ama ayetlerden gafil olmasına rağmen her zaman imkan dahilinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Ve bunlar ne yazık ki Allah'ın ilminden nasiplenemiyorlar. Yani ezbere yedi inanç şartını söyleseler dahi bu inanç kalbe girmediği için yedi kalp şartının sahibi olamıyor. Yedi kalp şartının sahibi olamayan kişi yedi nimetin de sahibi olamıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşid, irşad eden Allah dostları demek. Mürşide tabi deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Mürşide tabi derken takvalıdır. Takvalı olmak.
3: Mürşide yani bir yol gösteren. Yani ileri derecede eğitimli, kendini hazırlamış, dünyadan soyutlamış, tamamıyla Allah yolunda ilerleyen eğitimciler olarak düşünüyorum ben, yorumluyorum.
1: Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Hasan Sezai Hazretleri Fenai Hazretlerine tabi olmuş ve dinini mürşidinden öğrenerek yaşamış. Siz de bir kamil mürşide tabi olarak dininizi ondan öğrenmek ister miydiniz?
4: Tabii.
3: O şekilde hani eğitim alabileceğimiz, fikirleri danışabileceğimiz büyüklerimiz maalesef kalmadı.
2: Tabii çok isterdim ama takvalı olmasını isterdim.
4: Yani istiyoruz yani bize de hani o güzel şeylerini görmesini falan Allah'tan diliyoruz yani. O şekilde yollarıyoruz ona. Diliyorum ki Allah'ım kabul ediyor yani.
3: Bu şekilde olduğunu ilk defa duyuyorum. Hani namaz kılarak hacet namazında görülebileceğini ya da hiç öyle bir istem olmadığı için ilk kez duyuyorum.
0: Bir misafirin mürşidi için ileri derecede eğitimli dünyadan kendini soyutlamış eğitimciler ifadesini kullanan insanlar Allah yolunda ilim aldıkça dünyadan kendini soyutlayacak mıdır? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeyi bize bir örnek veriyor. Resulullah'ın yetiştirdiği sahabe, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Öyleyse kemal kademelerinde ilerledikçe Allah Teala o kişiyi başka insanlar için vazifeli kılıyor. halk için hak ile, hak ile halk için. Evet. Hak ile halk için. Ama bu hak için hak ile olması gerekir. Hepimiz hak içiniz. Hak ile, halk ileyiz.

0: hak için halk ile, hak ile halk için olması lazım. Öğrenenler ve öğretenler. Gerçekten de öğrenenler, hak için halk ile, öğretenler de hak ile halk içindirler. İlim verilenlerden olabilmek sadece ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İlmi Allah-u Teala huzur namazının imamı vasıtasıyla gönderir. O Allah'tan öğrenir ve başkalarına da öğretir. Gerçekten de Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da diğer insanlara. Bu ilim şuna her geçen gün Allah'ın söylediklerini anlayan, onları yaşayan ve başkalarına da öğretmek için canla başla uğraşan insanlar söz konusu olacak. Öyle olunca da insanlar kutsal kitaplardaki hakikatleri ancak bu yolla öğrenebilirler ve hayatlarına tatbik edebilirler. Hidayete erdiren her devirde mutlaka bir tek kişi var, o devrin imamı. Diğer bütün insanlar ise bu yolda vesile olanlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Cabbar Hocam. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalpten. İzniniz olursa bir soru arz edecektim. Aile içinde anne, baba ve çocukların hakları ve vazifeleri nelerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Gerçekten de suali bir kere daha tekrar edecek olsak, aile içinde anne, baba ve çocukların birbirine karşı hakları ve vazifeleri nelerdir? Biz hak ve vazifelerimizi müdrik oldukça onun şuurunda olduğumuz oranda aile saadetini yaşarız. Evvela şu husus kesin standartlarda bilmeli ki bir anne ve babanın haklarıyla çocuğun hakları birbirine eşit olamaz. Emir ve kumanda merci babadan başlar. Anneye gelir, anneden çocuklara iner. Bütün çocuklar anne babalarından aldığı emirleri yerine getirmekle mükelleftirler. Ait olduğumuz yer neresi olursa olsun o yerin mutlak bir sorumluluğu vardır. Biz bunu hissetmesek de vardır, hissetsek de vardır. Öyleyse herkes sorumluluğunu aramak mecburiyetindedir. Vazifelerini yapmadığı zaman bir iç huzursuzluğu mutlaka duyabilmelidir. Örneğin biz insanlar Allah'a karşı vazifelerimizi yerine getirmediğimiz takdirde hakkımız olan mutluluğu yaşayamayız. Ama mutluluğu yaşamadığımız takdirde de başka insanları da mutlu edemeyiz. Tam tersi onları huzursuz ederiz. O zaman toplumun düzenini bozan konumda oluruz. Bu da bizi cezaya götürüyor. Öyleyse her şey birbirine bağlı. Vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde hakkımız olan mutluluğu yaşarız. Yerine getirmediğimiz takdirde bunun neticesi olan mutsuzluğu, huzursuzluğu mutlaka azap olarak yaşarız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala zikrin Allah'ı Allah, Allah, Allah diye zikretmenin farz olduğunu söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Doğrudur, doğrudur. Ben her şeyimle de Allah, yani tesbihlerimle de olsun şey olarak onu yani devamlı getiririm onu yani.
4: Olur, çok mutlu olur hem de. Zaten bizim görevimiz o, Cenab-ı Allah'ı zikretmek. Cenab-ı Allah'ı ne kadar zikredersek biz daha huzura kavuşuruz.
5: yapıldığı zaman zaten ruhen insanda bir rahatlama, bir ferahlık, bir huzur zaten oluyor. Yani bu hem maneviyata hem maddiyata her şekilde bedenen de hissedilebiliyor.
4: Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Beni zikredin. Kulum ben sizi yarattım ama ben sadece yaşayanız için yaratmadım. Bana ibadet ediniz diye, bana kulluk görevinizi yapınız diye ben sizi yarattım diyor Cenab-ı Allah.
2: Sürekli Allah'ı zikreden bir kişi sürekli mutlu olabilir mi?
3: Tabii ki olabilir, tabii ki. Allah'ım çok güzel yollar gösteriyor yani. Sen yeter ki şey yap, Allah sana o kadar güzel yollar gösteriyor, o kadar bir ferahlık veriyor ki. Yani bunu anlatmakla yani şey yapamıyorum yani.
5: Zikir işte az önce dediğim gibi yani manevi bir huzur öncelikle.
3: Ben de size çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Böyle güzel bir program yaptığınız için Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Allah'ım bunun temelini nasip etsin sizlere yani.
0: Misafirimiz Cenab-ı Allah bizi sadece yaşayalım diye değil, ona kulluk edelim, ona kulluk görevimizi yapalım diye yarattı. Allah insanlardan beklesi ibadet etmeleri midir? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. İbadetler bir vasıtadır. Vasıtaların yerine getiren insanlar abittir. Ama her abid mutlaka bir hedefe, Allah'ın emrettiği hedefe ulaşmalıdır bu vasıtalarla. Bu vasıtaları yerine getiren, hedeflere ulaşanlar, onlar abdırlar. Yedi safa abd olmak var. Ve bu yedi safa abd olmayı ancak yedi vasıta emirle, ibadetlerle ulaşılabilir. Çok insan şu dünya üzerinde niçin yaratıldıklarının farkında bile değiller. Öyle yaşıyorlar. Kısmı diyor ki Allah'a ibadet etmek için yaratılmışız. Ha kul olmuş, ha ibadet etmiş aynı şeydir diyorlar. Hayır, aynı şey değildir. Abd kul demektir. Abid ise ibadet eden demektir. Cehennemden kurtuluş Allah'a ibadetle değil, Allah'a kul olmakla mümkündür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sadece sana kul oluruz. İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, istâneyi de senden dileriz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden ve hasretle, hürmetle mübarek yerlerinizi öpüyorum. Muhterem Hocam uygun görürseniz bir sualim olacak inşallah. Başkalarını mutlu ederek vazifelerini yerine getiren bir kişi hak ettiği karşılığı mutlaka alır mı? Arz ederim sizi çok ama çok seviyorum de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka insanları mutlu ederek vazifelerini yerine getiren kişi hakkı olan karşılığı mutlaka alır mı? Evet. %100 evet. Çünkü Allah Teala'nın mutlak adaletini ekersen onu biçersin. Mutluluk ekersen mutluluk biçersin. Mutsuzluk ekersen mutsuzluk biçersin. Nasıl başkalarına karşı mutlu ettiğimiz ondan gelmese de bir başkasından mutlaka bize ulaşıyorsa, mutsuzluk da tıpkı bunun gibi. Kimi mutsuz edersek onun da mutlaka başka birisinden veya kendisinden karşılığı bize dönecektir. Başkalarına en iyi davranışları sunmak yetmez. Onlardan beklediğimiz karşılığı almayı düşünmek demek nefsimizin kibir afetinin, gurur afetinin bir takım taleplerinin bütün boyutlarıyla geçerli olduğunu gösterir. Bu büyük bir hatadır. Tasavvufta, İslami yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahanızda kalacaksınız, başkalarının sahasına geçmeyeceksiniz. O sebeple eğer olay buysa, başkalarına iyilik yapmak, onları mutlu etmek, onun karşılığında da onlardan bir karşılık beklemek, bu nefsani bir taleptir. Ama iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halık bilir. İslami yaşamaktaki temel kanun var. Kendi sahamızda kalmak, başkalarının sahasına geçmemek. Biz sadece bize düşeni yapacağız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ona karışmayacağız. Ondan etkilenmemek temel hedefimiz olacak. Biz onlardan bir beklenti içinde olsak, olmasak da onları mutlu edecek olan olaylara ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
7: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hidayet dinin temelidir. Hidayet dinin omurgasıdır. Hidayet dinin, Kur'an-ı Kerim'in de hedefidir. Kur'an-ı Kerim dinin yegane kaynağı. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine baktığımız zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali radıyallahu anh bu fitnelerden kurtuluş neydi ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Allah'ın kitabı Kur'an'dadır. Çünkü onda Kur'an-ı Kerim'de sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve aranızdakinin hükmü vardır. O Rahman'ın kelamıdır. Kim hidayeti Kur'an'dan başka yerde ararsa Allah onu delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam ipi, apacık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Görüyorsunuz ki hidayetin adresi Kur'an'dır. Kim de hidayeti Kur'an'dan başkasından ararsa Allah onu delalette bırakıyor. Hidayet ne? Geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman hiç sadra şifa vermeyen bir tanımla hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim doğru yoldur diye tarifler yapılmaktadır. Bu da tabi Kur'an'a uymamaktadır. Hidayet her şeyden evvel yol değil. Sırat-ı müstakim ise sırat yoldur. Sırat-ı müstakim alalede bir yol değil. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman geleneksel din tatbikatının hidayet tarifi Kur'an'a uymuyorsa Kur'an hidayet içinde buyuruyor. Kur'an hidayeti nasıl tarif ediyor? İki ayet-i kerime bize ışık tutuyor. Birincisi Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ عَلَى النَّصَرَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَوِينَ تَبَعْتَ اَوَّاً بَعْضَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Okudum Arapça ayet-i kerimenin Türkçe mali. Sen Yahudilerin, Hristiyanların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, Allah'ın kendisine ulaştırması olduğunu buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim ilmi giriş kapısı bu.
sana gelen ilimden sonra eğer onların hevasına uyarsan, yani hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur diye onların hevasına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yoktur. Hidayetin tarifi Ali İmran 73'te de verilmektedir. Ehli kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Yani Yahudiler ve Nasraniler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inenler ayetler söz konusu olunca diyorlar ki onlar Yahudi ve Hristiyan olmadıkça siz onlara inanmayın. Allah Teala tekrar hidayeti tarif ediyor. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, tabii ki bu ruhun hidayetidir. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de mutlu olmasını istediği, en çok sevdiği varlık olan insanın sadece ruhtan ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde berzah alemine ait olan bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun üç vücudun sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim bu üç vücudumuza ait olan hidayeti bir bir tarif ediyor. Ruhun hidayeti dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi yerine 19 faziletin gerçekleşmesidir. Kalbin 19 tane faziletle doldurulmasıdır. Ve iradenin hidayeti Allah'ın bize farz kıldığı ruhu, fizik vücudu, nefsi ve en son olarak iradenin Allah'a teslimidir. İşte geleneksel din tatbikatında Kur'an'a uymayan, hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim doğru yoldur tanımı, insanları mutluluk hedefine ulaştırmamaktadır. Tıpkı buna paralel, ruhun hidayeti, ruhun teslimi, ilmel yakini, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, İrfanı, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, hikmeti, iradenin teslimi, iradenin hidayeti, hikmetin ötesini öğrenmeyi gerektiriyor. Ayetleri net olarak burada görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet olmazsa olmaz, dinin giriş kapısıdır, dinin temelidir, dinin omurgasıdır. Konu Kur'an-ı Kerim olunca Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim için neler söylemiş? Buyuruyor ki,
benden önceki her peygambere, insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim insanların hidayetine sebep olduğu açıkça belirtmektedir. Bir kere daha benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka vermişti. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanların hidayetine vesiledir. Kur'an-ı Kerim hidayetin hedefidir. Bana Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim neyin vesiledir? İnsanların hidayetine vesiledir. Şimdi günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman Resulullah'ın 14 asır evvel açıkladığı bir durum söz konusu. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Bir kere daha kalbinde hidayetten eser olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruyor. Fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Öyleyse kimin kalbinde Allah'ın ayeti yok? Kalplerinde hidayetin eseri olmayanların kalplerinde ayet yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerirleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. İşte bu fitnenin elebaşları olan insanlar, diliyle alim ama kalbiyle cahil, bunlarla mücadele vermek gerekiyor. Çünkü diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar, kalbinde hidayetten eser olmayan kişilerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerin ilmi faydasız ilimdir. Bakara suresinin 78-79. ayet-i kerimesinde onlar ümmüdürler, kitabı bilmezler. Ümmü olan kitabı bilmeyenler kalplerinde hidayet bulunmayanlardır. Onları sadece zannederler. Ve şeytan bu kalplerinde kapalı olan, hidayet olmayan insanlara kitap yazdırıyor. Ve onları insanlara sattırıyor. Az bir dünyalık satın almak için. Ve yazdıklarına ve kazandıklarına. İşte Kur'an-ı Kerim'e muhalif, sadra şifa vermeyen bidatler bu insanlar tarafından yazılan şeytanın tesiri altında zanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'imiz görüyorsunuz ki bunları tarif ediyor. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'i unutmuş, Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış ama dini insanların el yazması kitaplarından faydasız ilimle insanları Allah'ın yolundan saptırmaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde bulunan İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir başka hadiste yere düz bir çizgi çiziyor Allah Resulü. Bu Allah'ın yoludur.
Sahne soruna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Kur'an-ı Kerim'e uymayan yanlışlar nelerdir? 19 tane yanlış. Ve bu fırkalara ait olan yollarda bulunanlar insanları bunlara davet ederler. İşte 19 tane Kur'an-ı Kerim'e uymayan hürafe. Bu zanlar şeytanın tesiri altında oluşturulan faydasız ilmi içermektedir. İnsanlar bununla meşgul olmaktadırlar. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın öğrenmemizi ve yaşamamızı istediği 19 tane kavram da din tatbikatından çıkartılmış oluyor. İşte şeytan ve avanesi insanlara Kur'an'ı unutturarak insanlara bu faydasız ilme çağırmaktadırlar. Allah Teala Kur'an'daki ayetlerle başlangıç noktasında herkesin 19 tane negatif özelliğin sahibi olduğunu buyuruyor. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalettir. İnsanlar ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağırdırlar ve kördürler, fısıkladırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, amelleri boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette de ve gideceği yer cehennem olan insanlar. 19 tane negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özellikten bir tanesi delalette. Evet, başlangıçta bütün insanlar delalettedirler. Hidayete değillerdir. Ve Allah Teala'nın katından gönderilen Nebi Resuller, Veli Mürşitler hepsi insanları Allah'a davet etmektedirler. Allah'a çağırmaktadırlar. Hidayete çağırmaktadırlar. Nasıl fırkalara ait olan yollar üzerinde İblis ve avanesi insanları yanlışa davet ediyorlarsa Allah Teala'nın Nebi Resulleri hidayet imamlarıdır. İşte Enbiya 73 ve cealnâhum eymeten yehtûne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikâmi selâti ve itâzede ve kânûle nâbidîn. Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Bütün Allah'ın Nebi Resulleri hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçilen bir tanesi yine Secde 24'e göre hidayete erdiren imamdır. Onları emrimize hidayete erdiren imam kıldık. Sabır sahibi ayetlere yakın sahip olmadan dolayı. Sadece devrin imamları hidayete çağırmıyor, bütün kavim resulleri de hidayete davet ediyor. İşte Taha 123, Bakara 38'de Kâlâ hebitâ cemî'an ba'dikum li ba'din adû fe imâ yâtiyennekum min yuhudem fe men ettebe hüdâye ve lâ yedülü ve lâ yaşkâ. İkiniz oradan, siz ve şeytan hepiniz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakirlerden olmaz. En başında devrin imamı, ona bağlı olan, vesile olan veli resullerin hepsi, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete, Allah'ın zatına davet ediyorlar. Bakara 38 قُلْ نَبِيتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Hepiniz oradan aşağıya inin, benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar için korku yok, onlar mahsur olmazlar.
Görüyorsunuz ki şeytan ve avanesi nasıl hidayeti paralize etmişlerse, Kur'an'daki tarifiyle değil de insanların zanlarına uyarak hidayet doğru yoldur, sadra şifa vermeyen bir hürafeye dönüştürmüşlerse, Allah Teala'nın her kavmine o kavmin lisanıyla vazifeli kıldığı Meli Resulleri ard arda göndererek insanları hidayete davet etmektedirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Kur'an'da 7 safa hidayet olmasına karşın iblis insanlara kulağını unutturarak başka bir emaniyet tatbikatla onları meşgul etmektedirler. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Söylemiştik. Bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Allah Resulü de Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'la hepiniz delalettesiniz buyuruyor. Ama hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ahiret ve dünya saadeti ancak hidayetle mümkün. Hidayet yoksa insanoğlu için ahiret ve dünya saadeti yok. Delalette olanların ne bu dünyada mutlu olması ne ölüm sonrası hayatta cennete gitmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah'ın Resulü bakın ne buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Devrin imamı, kavim resulleri, veli müşrikler, vekil müşriklerin hepsi insanları Allah'ın zatına davet ediyorlar. Hidayetin Allah'ın zatıyla ilişkisi ne? Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. Yani insanları hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmaya, hidayete davet ediyorlar. Delalettesiniz, hidayete erdirdiklerimizsiniz. Dileyin ki Allah'a ulaşmayı, dileyin ki ben sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabenin hepsini hidayete erdirdiği gibi hidayete erdirmedikleri insanlar var. Örneğin dedesi Abdülmuttalip ama amcası Ebu Talip Resulullah'ın tebliğine çok muhatap olmasına rağmen hidayeti Allah'a ulaşmayı dilememiş Kasas 56-57'de. Ve ne yazık ki onu hidayete erdirememiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz küçükken kendisine kol kanat gelen amcası Ebu Talib'i hidayete erdirememesine rağmen amcasını katleden, şehit ettiren Vahşi'yi hidayete erdirmiştir. Ayetler gerçekten öyle. Amcası şehit olmasına rağmen çok üzülen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara tebliğden vazgeçmemiştir. Ve tebliğde Nisa 48'de ayeti kelimeyle Vahşi'ye tebliğ yapıldığı zaman Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındaki her şeyi bağışlar dediği zaman ben zaten müşriktim. Bu beni kurtarmaz diyor. Daha sonraki Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Şirkte de olsa, en büyük günahın sahibi o da olsanız, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahınızı mağfiret eder. Bu da Vahşi'yi pek tatmin etmiyor. Ama ne zaman Furkan suresinin 68, 69, 70. ayetli kelimeleri kendisine okunduğu zaman, o zaman Resulullah'ın önünde tövbe ediyor.
Onlar Allah'la beraber başka bir ilah tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı şeyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günahların cezasıyla karşılaşır ve kıyamet günü azaba kat kat artar. Ama Furkan 70 İlla men tabe. Ama kim tövbe ederse ve amene ve amil amene salihen. İşte Furkan 68 ile 70'i beraber 3 ayet-i kerime başı okunuyor ve o zaman tövbe ediyor. Çünkü diyor kim tövbe ederse daha önceki halinde şirkte olabilir, haksız yere adam öldürmüş olabilir vesaire, ama kim tövbe ederse, yani bu fiilleri işledikten sonra tövbe ederse, mümin olursa, ıslah edici amellere başlarsa Allah onun bütün günahlarını mağfiretin diyor. Öyleyse amcasını hidayete erdirmeyen Nebila Sultan Hazreti Muhammed Mustafa

Baş gözünde icab ölmez süre, kulaklarda vakra, kalpte ekinet var. Ve kişi mürşidi müşrit olarak görmüyor. Mürşidin sözlerinden mana çıkartıp anlamıyor ve idrak etmiyor. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse ki Allah Resulü öyle buyuruyor. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerimi müstesna. Yani hidayeti dileyin. İşte bu baş gözündeki icab-ı mesureyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekinetin alınıp gözlerin, kulakların ve kalbin açılmasının anahtarı hidayettir. Hidayeti kişi dilediği an Allah Rahim esması ile tecelli ederek bu engelleri kaldırıyor ve o kişinin kalbine ihbatı koyuyor. Başlangıçta herkes olayları yaşar, herkes olayları değerlendirir ama seçilenler ve seçilmeyen diye iki gruba ayrılan insanlardan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. O seçilenlerden kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah Rahim esması ile tecelli ederek bu engelleri kaldırıyor ve o kişi amin oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde İlahukum ilahun vahid feeslimu lehu ve beşiril muhbitin. İşte ekineti kalpten alan, ihbatı koyan insanlara müjdele, onlar birinci kat cennetin sahibi. Allah o halde bırakmıyor. Tekabun suresinin 16. ayet-i kerimesine göre hidayet de kalbe ulaşıyor. Kalbi kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. En'am 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kalbine nur giren %2'lik huşuya ulaşan bir insan hadis 16'ya göre hacet namazı Bakara 45-46 gibi hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor. Yani hidayetçisini istiyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu an 14. basamakta Furkan 70'e göre o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Ama o halde bırakmıyor Allah Teala. Rahim esması ile tecelli ettiği bu kişiye mürşide tabi olduğu an ruhun hidayeti başlıyor. Fizik gücün hidayeti başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. İraden hidayeti başlıyor. İşte üçüncü yedili basamakta merdiveni görüyorsunuz. 15. basamakta 15 bin zikirle nefsi emmare Yusuf 53. 16. basamakta 17 bin zikirle nefsi levvame kıyame 2. 17. basamakta 21 19 bin zikirle nefsi mülheme Şems 8. 18. basamakta 21 bin zikirle nefsi mutmainne fecir 27. 19. basamakta 23 bin zikirle nefsi raziye fecir 28. 20. basamakta 25 bin zikirle nefsi marziye fecir 28. Ve 21. basamakta nefsi tezkiye 33 bin zikirle fatır 18 ve şems 9. 7 kademede nefs tezkiye oluyor ve bunların hepsi Allah'ın garantisinde oluyor. Ne diyormuş işte Allah Resulü? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama nefs tezkiye olmadan ruh Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. Nefs tezkiye olmadan ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın garantisinde. Allah Teala Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah fe inne ecrahu lahad. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti gelecektir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama 6. ayet-i kerime men cahede fe innemâ yücadu li nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. Öyleyse burada mürşide tabiyetle nefs cihadı başlıyor. Nefsi emmare, nefsi levvame bunlar hepsi nefse yapılan cihadın kademeleri. Nefs tezkiyesinin kademeleri. Buna paralel ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhu Allah'ın zatına ulaştıran Allah'tır. Allah bunu gerçekleştiriyor.

0: Sanki kişi yapmış gibi de onu mükafatlandırıyor. Üçüncü kat cennet, dünya saadetin yarısı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz burada olayı bitirmiyor hadisinde. Ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Olay, birbirinize zulmetmeyin. Evet. İşte bu noktadan itibaren o kişinin ne yapması lazım? Fizik vücudundan Allah-u Teala'ya teslim etmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım etmeyi anladık. Sabır, ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Zalime yardım onun zulmünü azaltmakla gerçekleşir. Öyleyse bu noktadan itibaren eğer Allah Resulü diyorsa ki Allah, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. İşte birbirimize zulmetmemek ancak fizik vücudun teslimiyle gerçekleşiyor. O zaman kişi ruhun hidayetini gerçekleştirdikten sonra, ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslimi için harekete geçmesi lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de sahabe tarafından bu gerçekleştirilmiş mi? Evet. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Alimran 20. Fizik vücut teslimi yapanlar başkaları kendisine zulmetmesi halinde onlar da karşılık verenler mi? Hayır. Kötülüğe karşı kötülük var ve kötülüğe karşı af var. İşte fizik vücut teslimi yapanlar kendisinin dışındaki bütün insanları kendisine kötülük yapması halinde kısasla cevap vermeyenlerdir, affedenlerdir. Onun için kısas şeriatı, af tarikatı. Öyleyse tarik ehli olan kişinin fizik vücut teslimini yaparak kendisine yapılan zulmü daima af ile karşılaması söz konusu. Sahabe bunu gerçekleştirmiş. Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde bize örnek gösterilen Allah Resulü, Allah emrediyor, huzul afe, sen affet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi affı gerektiriyor. Affetme. Ama bir üçüncü davranış biçimi daha var ki kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, o ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ve ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki mutlak surette bizlerin daimi zikre ulaşması asıldır, hedeftir biz insanlar için. İşte Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Evvela ruhun hidayeti, daha sonra fizik vücut hidayeti, daha sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimini içeriyor. Evet, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. Olay burada bitiyor mu? Hayır. Daimi zikre ulaşan kişinin artık tekrar geri dönüşü söz konusu değil. Otomatik olarak zemin kattaki ana dergahı gördükten sonra kalp gözüyle Allah onu ihlasa ulaştırıyor. Gök katlarını muhlis kuluna birbiri gösterdikten sonra bir seher vaktinde muhlis kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve tövbe-i nasuha tövbe edebilen, salaha ulaşan kişi 28. basamağın 4. kademesinde de iradesini de Allah'a teslim ediyor. Görüyorsunuz ki gerçekten Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kimdir ahiret ve dünya saadetinin sahibi kişi? Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden. İşte ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam, Kur'an'daki İslam, yedi safa dört teslim, başka bir deyimle yedi safa hidayeti içermektedir. Evet, yedi safa hidayet. İşte birinci safa hidayet En'am 87-88. İkinci safa hidayet Mumin 38, Meryem 43. Üçüncü safa hidayet Bakara 120, Ali İmran 73. 4. safa hidayet Ankebut 69. 5. safa hidayet Zümer 18. 6. safa hidayet ve 7. safa hidayet olmak üzere 7 safa hidayetin sahabenin hepsi gerçekleştirmişler. Ama günümüze baktığımız zaman hidayetin yerinde yerler esiyor. Hidayet tamamen yok olmuş. İşte hidayetin unutulduğu Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırdığı bu dönemde Allah'a Resulullah'ın da bir geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analizi diye buldu. Mehdi Aleyhisselam Mehdi adını almasının arkasında hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren imam olması hasebiyle Allah-u Teala bu ismi vermiştir. Biz de bu hidayet ilmini devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan aldık, öğrendik. Hepinizin Kur'an'daki 7 safa hidayeti yaşamanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dinleyerek sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma salaba. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama eğer siz de gerçekten ben de Kur'an'daki 7 safa hidayeti yaşamak istiyorum. Hazırsanız ben de Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilekle ruhumu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek istiyorum. Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, tövbemi gerçekleştirmek istiyorum. Hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz Balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha mazharavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz başkalarından yana olmak. Bir başkalarından yana olmanın önemi nedir? Allah'ın insanla insan arasındaki ilişkilerde, beşeri münasebetlerde beklediği şey, elimizden ve dilimizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi. Başkalarına her açıdan yardımcı olmamızdır. El müslümü selime minel müslümine min nisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kişidir. Davranış biçimlerinin temelinde başkalarından yana olmak teşkil eder. Güzelliği yaşamamızı temin edecek olan kesinlikle budur. Başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmanın iki temel vasfı vardır. Bir hatayı kendimizde arayacağız. İki başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacağız. Sahabenin bununla hedefe ulaştığını kesin anlamamız lazım. Evet, her zaman muhterem efendim şöyle buyuruyor. İtiraf varsa tek taraflı değil, çift taraflı. O zaman herkes o itirafa sebep olan hatayı kendisine arayacak ve karşı tarafın masum olduğunu düşünüp ona yardımcı olmaya çalışacak. Başkalarından yana olmayı başardığımız zaman dünyadaki en mutlu insanlardan olacağız. Çünkü hatayı kendimizde ararsak karşı taraftan özür dilememiz lazım ve ikinci adımı da onlarla çok güzel bir münasebette bulunmamız gerekir. Gerçekten de insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Allah-u Teala'nın Nebire Sultanı örnek olarak bize gösterdiği Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e Araf 199'da Huzul Avfe ve Amr bil Urfi ve Aretan'ın Cahilin. Tabii ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda kendisine karşı yanlış davranan insanları affetmesini ve irfanla emretmesini ve de cahillerden yüz çevirmesini istiyor. Huzul avfa ve amir bil urfi ve anet enel cahilin. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde biz bu kuralı yerine getirdiğimiz takdirde her zaman mutluluğu yaşayabiliriz. Şeytan devamlı faturayı başkasına çıkartarak kendimizin temiz olduğuna inandırmaya çalışıyor. Halbuki her olayda Allah-u Teala'nın bize verdiği iki temel mesaj var. Devamlı insanlara mutlu etmek. Kendin için istediğini kardeşin için de istemek. Kendin için istemediğini kardeşin için de istememek. Eğer kendimiz için hatanın bizde olduğunu biz istemiyorsak, o zaman kardeşimiz için de istemeyeceğiz. Kendimizin masum olduğunu düşünüyorsak, o zaman kardeşimizin de bu noktada olduğunu düşünürsek ve hareket edersek, o zaman hep mutluluğu yaşarız. İkinci sual, nefsimizde bunca afet varken başkalarından yana olmayı nasıl başarabiliriz? Gerçekten sahabenin kardeşlerini başkalarından yana olmakla gerçekleştiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Eğer kardeşlik bu şekilde olacaksa elbette bunu başarmamız lazım. Bileceğiz ki kim ne yaparsa kendine yapar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse ne ekersek onu biçiyorsak, bize dönüyorsa, insanın fikri seviyesi veya zikir seviyesi ne olursa olsun, her kademede başkalarından yana olabilir. Ve nefsinin afetlerinin varlığına rağmen devamlı derece kazanabilir. Bu konuda irademizi kullanmamız yeterli bir sebeptir. Bırakınız tatbikatı, o insana mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığımız andan itibaren Allah'ın izniyle biz en güzeline sahip oluruz. Allah-u Teala'nın hayır kanunu şu: biz düşünür ve yapmasak derecat kazanıyoruz. Düşünür ve yaparsak en alt seviyede 1-10 kazanıyoruz. Eğer müşride tabiysek bu 700'e kadar artıyor. Ve daha sonrası daimi zikre ulaştığımız zaman hesapsız. Külli zikre ulaştığımız zaman sonsuz. Ve tesbihe ulaştığımız zaman da en büyük mükafat da sahip oluyoruz. Her yaptığımız olayın aynanın bize mutlaka o insanlardan geri döneceğini, eğer biz onları üzecek bir davranışta bulunursak, toplumun başka bir bireyinden başka bir zaman mutlaka onun bize geleceğini düşünmeliyiz. Her yaptığımız davranışın karşılığında Allah-u Teala'nın bize onun bedelini mutlaka ödeteceğini bilmeliyiz. Her olayda hesap bizimle Allah arasında. Allah-u Teala'nın seril hesap olduğunu ve yanlış yapmamız halinde mutlak surette bize döneceğini bilmeliyiz. Ama etrafımızdaki insanları mutlu edersek, yine toplumun başka bir bireyinden mutlaka onun bize tekrar döneceğini olmasa bile Allah'ın lütfu kereminden bize bunu nasip edeceğini bilmeliyiz. Onun için yanlış yapanlar için ne kendi eyleyede rahat, ne aleme verdiği huzur, çekti gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Ne bu dünyada rahat huzur içerisinde olur, ne de etrafı huzur verir. Öbür tarafta da aynı şekilde azapla karşılaşır. Üçüncü sual, başkalarından yana olmaya gayret ederken bir yandan da beklenti içinde olmak doğru mudur? Hayır, doğru değildir. Allah'tan bekleyeceğiz. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz zaman biz evvela kendimize sorun. Soralım. Ben onlara vermem lazım gelen verebiliyor muyum? Biz başkalarına mutluluk sunmadıkça onlardan bize mutluluk sunmalarını bekleyemeyiz. Allah indinde bütün güzellikleri yaşamak bizim elimizde ve kanun başkalarından yana olmak. Birlik ve beraberlik ruhunun, vahdet güneşinin, yani Allah'ın yolunda birbiriyle perçinlenmiş tek bir kitle oluşturmanın temelinde bu yatar. Hidayetin bir ışığı olabilmemiz ancak buna bağlı. Başkalarından yana olmaya bağlı. Hataları başkalarının bize yaptığı güzellikleri düşünmemiz, onların hataları görmememiz, bizim başkalarından yapmış olduğumuz iyilikleri, iyilik yap denize at balık bilmese kim bilir halık bilir, ama başkalarına yaptığımız kötülükleri unutmamalıyız. Daimi olarak özür dilemeliyiz. Eğer bu şekilde davranabilirsek, o zaman her zaman başkalarından yana olma davranış biçimini kendimize mal etmiş oluruz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala mutluluğun reçetesini başkalarına mutluluk vermek olduğunu açıklıyor. Sizce herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz?
2: Herkes birbiriyle anlaşırsa tabii daha güzel bir dünya olur.
3: Kimse kimseyi ön yargıda bulunmaz. En azından bir sevgi oluşur.
4: Daha güzel bir dünya olurdu elbette. Daha temiz bir dünya olurdu. Korkusuzca yaşardık.
5: Bu en küçük bir canlıdan tuttum, örnek olarak verdim. Bütün canlılara yani yüksel gelsek daha güzel bir dünya olur tabii ki.
4: İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar aynı şekilde biz de mutlu olacağımızı düşünüyorum. Keşke öyle bir şey olsaydı. Böyle bir dünya olur mu bilmiyorum ama herkes kendi evinin önünü süpürürse bütün dünya tertemiz olabilir. Daha mutlu yaşayabiliriz, daha mutlu olabiliriz.
1: Bir mutluluk dünyası içinde yaşayabilmemiz için Allah-u Teala önce tüm insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir etmek, en çok dua etmek. Bunlar yaptıktan sonra zaten ona ulaşırız her türlü.
5: Başkalarının mutluluğuyla ilgili herhangi bir reaksiyon gösterdiğinde insan, kendini mutlu hissettiğinde Allah'a daha çok yaklaşıyor.
4: Peygamber Efendimiz'e buyurdular, Allah'ı nerede bulursun dediler. Allah'ı dedi, kırık kalplerde bulurum. Allah'a ulaşmanın en güzel yolu odur. Gönül almaktır.
2: Bu yani ettiğimiz dualarla zaten Allah'ımıza ulaşırız.
3: Hiçbir zaman ettiğimiz dualar da karşılıksız değildir. Zamanı vardır ki illaki kabul ediyordur. O merhametli, o her şeye kadir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmanın en güzel yolu gönül almaktır dedi. Başkalarının gönlünü aldığımızda Allah'a ulaşmış oluyor muyuz? Allah-u Teala başka birine mutluluk vermek üzere olan düşünce platformundaki gayretlerimizi kendisi için yapılmış kabul ediyor. Çünkü bizim dışımızdaki herkes aslında Allah'ı temsil eder. Her olayda muhatabımız Allah'tır. Ancak her insanda Allah'a ait olan bir emanet olarak bulunan ve mutlaka Allah'a geri dönmesi gereken bir ruh mevcuttur. Allah-u Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmamızı emretmiş ve üzerimize de farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendisini Allah'tan öne geçirmiştir. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah'ı öne geçiriyor. Öte yandan mürşidine tabi olmayan kişi yine kendisini öne geçiriyor. Ama mürşidine tabi olan kişi mürşidini öne geçirmiş oluyor ve doğru olan da Allah ve Resulünü öne geçirmek, her konuda en üst seviyedeki itaati gerçekleştirmek ve insanların hidayetine vesile olmak. Gönül yapmak yani. Gönül yapmak, Yunus'un deyimiyle ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Gönül yapmak ancak hidayetin yaşanması ile mümkündür. O kişi hidayeti dileyecek. Bakara 120, Alimen 73'te. Kul ünne evdallahu ve evda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Alimen 73. Eğer Allah'a davet eder, daveti kabul ederse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman biz onun gönlünü yapmış oluruz. Onun gönlünü kazanmış oluruz. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. O zaman onun mutluluğuna biz vesile oluruz. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe başkalarıyla ilişkilerimizin de düzeleceğini, onları hep mutlu edebileceğimizi açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yaptığımız zaman Allah'ı anıyoruz. Onu andıkça zaten Allah bizim yanımızda oluyor.
3: İnsanın bedensel sağlık her türlü kendine geliyor.
4: Zikir insanı Allah'a yakınlaştırır. Kalbine ferahlık verir. Ruhuna sükunetlik verir.
5: Sonuçta beşeriyiz. Kendimizi kaybettiğimizde ya da örnek veriyorum dünyaya daha çok tamah ettiğimizde, zikir ettikçe daha çok kendimize dönerken de Allah'a dönüp dinimize daha uygun hareketler sergileriz.
4: Kuşlar bile, ağaçlar bile Allah'ı zikrederken bizim boş durmamız aslında çok yanlış. O yüzden zaten kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle mutmain olur.
1: Zikir yapmak insanda ne gibi değişiklikler olur?
3: Huzur dolar insan. Kafası boşalır, huzur dolar. Onunla meşgul olur. Sadece Allah'la meşgul olur.
2: Yani zikir yaptıkça Allah'a daha yakın oluyoruz. Ona yakın oldukça ettiğimiz dualarımızı geri çevirmez.
4: Hem mutluluğu yaşar, bu dünyaya olan hevesi kalmaz. Hani demişler ya, parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz. Zikir oldukça insanın gönlündeki bütün pislikler, bütün kötü duyguların hepsi arınır.
5: Zikir eden insanın yorumlayabileceği bir soru bence bu. Hani benim için öyle bir şey yok. Zikir yapmayı düşünmüyorum.
0: Bir misafirimiz zikrin faydası konusunda bu zikir yapan bir insanın yanıtlayabileceği bir soru. Zikir yapmayı düşünmüyorum dedi. Zikirden uzaklaşmanın kişiye etkisi nedir? İnsanın iki düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Nefs ve şeytan eşittir mutsuzluk. Zikretmeyen bir insan devamlı şeytanın telkinleri altında dünyaya tamah ediyor. Zümer Zuhruf 36'da men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan devredeyse nefsin afetlerini aktif hale getiriyor ve o kişi devamlı mutsuzluğu yaşıyor. Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına mani olacağım. 17'de sağlarından, sollarından, önlerinden, arkamdan gireceğim. Hepsini saptıracağım, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Teala bizim şükretmemizi istiyor. Çünkü şükredersek arttırıyor Allah Teala. Ve in şekertum lazinenekum. Allah Teala şeytan da küfretmemizi. Öyleyse küfreden, devamlı Allah'tan uzaklaşan, şeytanın daha çok ibasına düşer olan birisi olur. Ama şükreden Allah'ın ülkesinde her zaman mutluluğu yaşayabilir. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Ama muhlis kullar hariç. Allah razı olsun. İslam olmak iki temel mefhumu içeriyor. Birincisi teslim olmak. İkincisi sulh ve sükun. Gerçekten mutluluk da üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaktır.

0: Kavganın bitmesi teslim olmayı ifade ediyor. Eğer her olayda muhatabımız Allah'sa, başımızdaki insanlar açısından konuşuyoruz, o zaman teslim olmak, kavgayı bitirmek, iç dünyamızda kavgayı bitirmek, dış dünyamızda kavgayı bitirmek, Allah'la olan ilişkilerimizle kavgayı bitirmek. Bunu gerçekleştirdiğimiz an en büyük vasıta elbette gerçekleştirmek için en büyük vasıta zikir. Zikir seviyesi ile kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel. Ne zaman ne kadar çok zikrediyorsak o kadar çok mutlu oluruz. Zikirden uzaklaşan kişi Allah'a tevekkül etmeyen kişidir. Allah'a kendisine vekil tayin etmeyen kişidir. Zikirden uzaklaşan namazdan da uzaklaşır. Zikirsiz hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceği için İslam olmanın temel standardının dahi yerine getirilmesi mümkün değildir. Hadis-i şerifte zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve özlemle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sorum olacak Muhterem Hocam. Başkalarına yardım etmeyi bir gösteriş olarak savunanlara nasıl cevap vermeliyiz inşallah? Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarına yardım etmenin bir gösteriş olduğunu savunan kişilere nasıl yanıt vermeliyiz? Başkalarına gösterici için yardım etmek nefsin talebidir. Şeytanın bizi en çok aldattığı şey bu. Sen başkasına yardım ediyorsun ama aslında içinde olan şey bu değil. Sen bu yardımı senin ne kadar yardımsever olduğunu hissetsinler diye yapıyorsun. Diye bizi yardımdan alıkoymaya çalışır. Halbuki Allah'ın bizden en çok istediği şey bu. Başkalarına yardımı yaptığın anda bil ki Allah'ın için kıymetli bir şeydir. Diyelim ki başkasına gösterici için yardım ediyorsun ama gene yardım ediyorsun. Başkasına yardıma başladığın andan itibaren Allah mutlaka yardım edecektir. Her olayda muhatabımız Allah-u Teala, ruh Allah'ın emrinden, iç dünyamızda nefsle ruhun kavgası söz konusu. Biz muhatabımızın burada Allah olduğunu kabul eder teslim olursak iç dünyamızda sülh ve sükunu yaşarız. Dış dünyamızda başka insan olan kamuza, dışımızdaki herkesi Allah'ın temsil eden bir kişi olarak kabul eder, teslim olursak yine kavganın bittiğini göreceğiz. Allah ile ilişkilerimizde Allah Teala'nın emirleri var, neyler var. Bizi Allah Teala kendisi için yaratmış. Allah için olmak Allah'ın emir ve neylerine en üst seviyede itaat etmektir. Dolayısıyla olayları bu şekilde düşünür ve biz hangi oranda buna riayet edersek o oranda da mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamış oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah Teala bütün dünyada kavgaların biteceği huzurlu ve mutlu günlere erişebilmemiz için bizleri bir hedefe yönlendiren resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani o Allah'ımıza yakın olmamızı sağlar. Her türlü kötü günlerde, sıkıntılı günlerde dua ettikçe yanımızda olduğumuzu sağla.
4: Onları ziyaret ederek hani en azından mutlu oluruz.
5: Zaten bizim önderimiz Peygamber Efendimiz. Eğer yola girmek istiyorsan orayı takip etmen lazım. Eğer önünde kimse yoksa, rehberin yoksa, ne anladım ben bu işten?
6: Zamanında din için, Allah yolunda ya da insanların iyiliği için bir şeyler yapmış insanlara tabii ki saygımız var. Fakat öyle bir tabi dediniz. Benim için bir anlam ifade etmiyor.
3: Mürşide tabi olmak insana ne sağlar?
5: Maneviyat sağlar, Allah'a yakınlaştırır. Bu dünyadan gelip geçiyoruz bir şekilde. İşte depremler oldu, insanlar vefat etti, öldü. Şehit oldular inşallah Allah'ın izniyle. Yani ne olur Allah'a yakınlaştırır. Belki bu dünyanın kirinden, pasından bizi arındırır.
4: Gördüm yani. Orada gördüğünüz zaman kendinizi ayrı hissediyorsunuz. Sanki böyle bir mutluluk, bir huzur doluyor içiniz. Gözyaşınız akıyor, kendinizi tutamıyorsunuz. O çok güzel bir duygu.
5: Kur'an-ı Kerim'de her şey buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen şeyleri de Peygamber Efendimiz vesilesiyle zaten bize söylemiş. Sen eğer o hocayı takip etmezsen, o yolu takip etmezsen yolun sonu nereye gider?
0: Bir misafirimiz, Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen şeyleri de Peygamber Efendimiz vesilesiyle söylemiş. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ilgili açıklamaları Peygamber Efendimiz'le birlikte sona mı ermiştir? Vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel de vardı. Ondan sonra da kıyamete kadar da hep var olmakta devam edecektir. Böyle bir nizamda insanlar eğer birlik düşünüyorsa bu vahdetin merkezinde Allah olan kişinin mutlaka Allah'tan vahiy alabilen birisi olması gerekir. Gelecek günler böyle bir dünya birliğine doğru yelken açtığımızı göreceğiz. Hadis-i şerifte İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecektir. O gariplere müjdeler olsun. Kimler olur garipler ey Allah'ın sözü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler diyor. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Evet, onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünneti de ihya ederler. İşte bu başkalarından yana olmak, daha önce biçimler açısından sahabe gibi olmak mutlaka bunun gereğini yaşamaktır, yerine getirmektir. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala kavim resullerinden bir tanesini mutlaka vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ve onunla konuşuyor vahiy ile. Cin 26-27'de bu kavim resulü arasından seçtiği kişinin tasarruf rızasının sahibi Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği vekaleten devrin imamı olduğunu buyuruyor Rabbimiz. Allah beşerle vahiy yoluyla konuşur. Ve her devirde devrin imamının 5 görevi var. Birincisi ayetleri tilavet etmek. İkincisi tabi olanların hepsini tezkiye etmek. Üçüncüsü kitabı öğretmek. Dördüncüsü hikmeti öğretmek, hikmetin ötesini öğretmek. Kısacası her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Öğretenler Allah'tan vahiy alan, öğrenenler de vahiy öğrenmeye çalışanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadeniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Bir sevgi sohbetinde şöyle buyurmuştunuz. Uzlaşın, paylaşın ve yardımlaşın. Bunu biraz daha açmanızı ve bizlerin de bunu başarabilmesi için mübarek dualarınızı bekliyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah sizden sonsuz razı olsun. İyi ki varsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Sizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Her zaman muhterem efendimiz buyuruyor ki mutluluk üç dünyamızda kavganın bittiği sülh ve sükun halini yaşamaktır. İş dünyamızda nefse ruhun kavgası vardır. Ruh Allah'ın emrindendir. O zaman kavgayı bitirmesi gereken nefsimizdir. Nefsimizin ruhun halleriyle hallenmesi, ruh gibi olması bizi hedefe ulaştırır. Burada mutlaka uzlaşmayı beraberinde götürür. İkincisi, paylaşmak mutlaka mutluluktan geçer. Biz mutluysak etrafımızda bu mutluluğumuzu başkalarıyla paylaşmamız, yani onları da mutlu etmemiz gerekir. İşte bu tebliğ, insanlara Allah'a davet etmek, Allah'ın güzelliklerini onlarla paylaşmak her zaman hedefimiz olması lazım. Bu da Allah'la ilişkilerimizde bizi en zirve noktaya taşıyor. Ve yardımlaşmak, insanoğlu her şeyden önce hepimiz Allah'a muhtacız. Hepiniz delalettesiniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. İşte Allah'ın güzelliklerini bu şekilde paylaşmak ve birbirimize yardımlaşmak asıldır. Ama Allah buyuruyor ki zulmü kendime haram kıldım, sizin aranıza da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Zulmün var olduğu her noktada biz derecat kaybederiz. Ve o derecat kaybettiğimiz her noktada da bir başkasını mutsuz etmiş oluruz. İşte Allah Teala, Allah kullarına zulmedici değildir. Allah la yuzumlen nase. Velakinen nase enfusum yazimun. Allah insanlara zulmetmez, lakin insanlar birbirine zulmederler. İşte birbirimize zulmetmekten kendimizi kurtarmamız, aynı zamanda yardımlaşmamız ve paylaşmamız asıldır. Üç alemde o zaman mutluluğu, sür ve sükun halini yaşarız inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz. Hocam, Allah'ın yolunda yücelmek ne demektir? Teslimler ilişkisi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah yolunda yücelmek, Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefleri bir bir yerine getirmektir. Allah bizden yücelen bir toplum olmamızı istiyor. Aşağılayan, birbirlerine kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazanan insanlar değil, tam tersi birbiriyle paylaşan, yardımlaşan, birbirini mutlu eden insanlar olmamızı istiyor. Sevgi, mutluluğun anahtarıdır. Sevgi aynı zamanda yücelmenin de merdivenidir. Evvela yükselmek, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasıdır. Yücelmek ise davranış biçimlerimize Allah-u Teala'nın emrettiği hedefleri gerçekleştirmektir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde anı yaşamak demek, her an Allah'ı düşünmek demek diye buyurdu. Bunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insan hayatında insan zamanı kullanan bir varlıktır. Zamanın da geçmişi var, geleceği var, bu anı var. geçmiş zaten hesabı görülmüştür bizim açımızdan. Olay bitmiştir. Onu değiştirmemiz söz konusu değil. Gelecek de Allah'ın iktidarındadır. Biz sadece anı yaşayabiliriz, değerlendirebiliriz. Anı değerlendirmek de en üst seviyede ibadetlerin sultanı zikirdir. Zikir, Allah'ı düşünerek Allah ismini arda arda tekrar etmektir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci sualı, rabıta kurarken neticeye ulaşamazsak her gün rabıta kurmalı mıyız? Evet. Vazgeçmezseniz bir gün Allah nasip eder. İkinci sualı, 13 saat zikir yapan bir kişi 8 saatini Allah'ı düşünerek zikir yapıyorsa, 5 saatini Allah'ı düşünmeden zikir yapıyorsa zühd makamında olur mu? Önemli olan zikirinden zamanı, zikrin kalitesi. Düşünerek Allah'ı yapıyorsan 13 saatlik zikirle elbette zahitlerden olursun inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci sualı, Allah katında nasıl liyakat sahibi oluruz? Allah katında liyakat sahibi olmamız evvela iştiyak sahibi olmamıza bağlı. İştiyak Allah yolundaki, Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz, isteğimizi belirtiyor iştiyak. O iştiyak sahibi kişinin kalpten bir talebi varsa mutlaka gayretle bunu desteklemesi lazım. Dilimizde söylüyoruz ama kalbimizde de mutlaka tasdik edip gayreti göstermemiz gerekir. Ama bunların hepsi mürşidin himmetiyle desteklenir. Mürşidin himmeti Allah'ın yardımını davet eder. Ve liyakat oluşur. Liyakatın gerektirdiği mükafat mutlaka vardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu alırız. İkinci suali, çevremizde herkes kendisi için yaşamaya başladı artık. Kimse kimseyi düşünmez oldu. Bu konuda en doğru olan nedir, açıklar mısınız? Kendinizi başkalarına adadığınız takdirde mutluluğu yaşarsınız. Herkes kendisini düşünür ve ona göre bir hayat yaşarsa hep huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşar. Ama başkalarından yana bir hayat yaşamak bize daima mutluluk getirir. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünyadayken canımızı yakanlara hakkımızı helal etmesek bize fayda ve zararı olur mu, açıklar mısınız? Elbette. Helal ederseniz kazanan tarafınız. Zaten o kişi size zarar verdiği andan itibaren, verdiği zarar miktarınca o derecat kaybederse o derecatı kazanırsınız. Ama affedersen bir kere daha kazanırsın. Fakat helal etmezsen o zaman kazandığını yine kaybedersin. Tanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir insan kaynakları eğitim firmasının bilimsel çalışması sonucu insan davranışı çeşidi 19 adet olduğunu sonucuna ulaşmış. Kişilik testlerinde 20. bir davranış çeşidi de bulunmuyormuş. Eğitimlerde hep bu saptamaya çıkıyormuş. Nefsin 19 afeti olduğunu Muhterem Efendimiz'den öğrenmiştik. Bu saptamayla birlikte bir illet rabıtası var mıdır? Vardır tabii. Aslında ilim ilerledikçe, araştırmalar gerçekleştikçe sadece Kur'an'ın söylediğini ispat etmiş olduğunu göreceğiz. Sadece ilim henüz bu seviyede değilse Kur'an'da karşılığı vardır ama henüz o insanlar o seviyede değil. Dolayısıyla hepimiz Kur'an'ı yaşamalıyız. İşte aşağı yukarı büyük patlama, ne diyelim, 150-200 yıllık bir süredir keşfedilmiş veya 100 yıldan beri keşfedilmiş bir durum söz konusu ama Kur'an-ı Kerim anahtar 1400 eve koymuş. Onun manası Kur'an-ı Kerim her bulunan keşiften 1400 ileride. Öyleyse hepimiz Kur'an'a yönelmeliyiz, Kur'an'ı öğrenmeliyiz, yaşamalıyız ve hayatımıza tatbik ederek hep örnek insanlar olmalıyız. Allah razı olsun. Evet, bir insan kaynakları eğitim firmasının bilimsel çalışması sonucu insan davranış çeşidi 19 adet olduğu sonucuna varmış. Hep diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak başlangıçta herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Şu ana kadar tespitlerimiz, evet. Ayetlerden gafildir, hüsrandadır, cehennemliktir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, şeytanın kuru dostudur vesaire. Bunu arttırabiliriz. Evet, 19 tane zaten kardeşimiz çıkartmış. Mümin değildir, hidayette değildir, huşu sahibi değildir, dinde fırkalara ayrılmıştır, sahir dizisi bekördür, Allah'ın rahmetine ümit kesmiştir, fısktadır, isyandadır, sefihtir, akletmeyen birisidir, zalimdir, nefsine zulmeden birisidir ve cahildir. Evet, 19 tane hastalık. Allah'a ulaşmayı

0: الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
2: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
2: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz, Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, birinci sualımız daha doğrusu, Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kurtuluşa ulaşmak için namaz kılmak, Kur'an okumak yeterli midir? Açıklayabilmişsiniz. Değil sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için kurtuluş bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Şu anda insanların %70'ten fazlası ülkemizde diyelim. Hadi %50 diyelim. %50'den fazlası namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Ama gerçekten de her namaz kılan, Kur'an okuyan kişi kurtuluşa ulaşmış olsaydı 100 milyon diyelim ülkemiz, 50 milyonu bu şekilde oluyorsa Türkiye haritasının üzerine her namaz kılan

0: Kur'an okuyan kişi yanan bir kibrit çöpü olarak koymuş olsaydık, Türkiye'nin gecesi gündüz olurdu. Ama hiç de öyle değil. Muhtevaya baktığımız zaman ne yazık ki herkes zifiri karanlıklar içerisinde, birinin eli diğerinin cebinde, ahlaken şu dünya üzerinde en çok suç işlenen ülkeler sıralamasında Türkiye 5. sırada. Artık dünyada kaç ülke var bilemiyorum. Anket hangi sayıda ülke için yapıldı? Ama en çok suç işleyen ülkelerden 5.'si ülkemiz oluyor. Halbuki gecesi gündüz olan ülkemiz eğer namaz ve Kur'an okumakla olmuş olsaydı tam tersi olması gerekirdi. Demek ki namaz kılmak, Kur'an okumak kurtuluş için bir yeterlilik ihtiva etmiyor. Kurtuluşun olmazsa olmaz şartı Allah iledir. Allah'ın katından beslenmek asıldır. Bu noktada kurtuluşa ulaşabilmek de istisnasız kişinin ruhun talebine bak Allah'a ulaşmayı dilemesi ve daha sonra nefsini tezkiye etmesi. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmakla aynı eşdeğer midir? Evet. Kimdir mutlu olanlar? Allah'a dost olanlar, Allah'a kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen ve hediye kadar ben nefs eskesini yapanlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, sadece ve sadece ve sadece bizden Allah'ın istediği ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette bize farz kılıyor. Ve bu 73 ayet-i kerimenin gereğini bir insanın yerine getirmesi, 12 farza itaat etmesi sadece bir dilektir. Bu kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Şimdi tekrar insanı üç ucu serbest irade o slaytımızı gösterecek olursak. İnsanların çoğu biz kesinlikle Kur'an'a inanıyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasına da inanıyoruz. Bunlar Allah'ın ayet-i kerimesi. Farz olduğuna da inanıyoruz. Namaz da kılıyoruz, tövbe ediyoruz falan. Bunlar hepsi tamam. Ama bunları fizik vücut olarak yerine getirdikleri, aklın dizaynı içerisinde bunu yaptıklarını ama kalbe imanın girmediğini farkında değil. Allah-u Teala da fizik vücuda şekle bakmıyor, soya bakmıyor, mala bakmıyor. Neye bakıyor? Kalbe bakıyor ve kalpteki niyete bakıyor. Kalpteki niyet ve kişinin işlediği amel. Kalbi niyeti ruhun talebi ise ruh sadece Allah'a diliyor. Ve nefs daima nefsle ruh arasında bir kavga var. Ruh zaten 19 tane hasletin sahibi. Negatif istikamete değişmesi mümkün değil. Allah'ın değişmesini istediği nefstir. Nefse 7 kademede tezkiye ve tasfiye ile gerçekleşir. O zaman nefsin gerçekten doktoruna tabi olarak tedavi olabilmesi, nefs tezkiyesi yapabilmesi kalpten ruhun talebine uymasına bağlı. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Nefs de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir durumda. Allah nefsten değişmesini istiyor. Neye göre değişmesini? Ruha göre değişmesini istiyor. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdaydı. Nefs de buna niyet edecek. Nasıl niyet edecek? Ruhun talebine uyarak. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman nefs de Allah'ın emrine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen üzere bir niyetin sahibi oluyor. Allah Teala da Rahim esması ile tecelli ediyor ve bu dileğin sahibi olan kişiye dört kalp şartını veriyor. Ama o halde bırakmıyor. Mürşidine ulaştırıyor. Üç kalp şartı daha nefs yedi kalp şartıyla tezkiyeye başlıyor, değişime başlıyor. Nefs de diyor ki ben de ruh gibi olmak istiyorum. O zaman kurtuluşa ulaşabiliyor. Ama nefste hiçbir değişim olmadığı takdirde nefs devamlı karanlıklar içerisinde kalbi gittikçe kararıyorsa, İlmi de artarsa, ibadeti de artarsa o Allah'tan uzaklaşıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Hacet namazında henüz mürşidimi göremedim fakat ben de derse başlamak istiyorum ve devrin imamına tabi olmak istiyorum. Bu konuda ne boy yapabilirim? Evet sevgili kardeşlerim, vakti boşa harcamak istemiyorsan, değerlendirmek istiyorsan, devrin imamı şu anda dünyadaki 8 milyar, hatta kainatta bütün cin ve insanların mürşidi. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah'ın tasarrufunda. Hemen gösterelim inşallah. Ve devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. 7 ayet-i kerimede Allah'ın tasarrufunda. Öyle olunca diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyor insanlar arasında. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledir. Devrin imamı hidayete erdirendir. O zaman sen devrin imamına tabi olursan hazırlık sınıfından muaf olursun. Hemen şimdi şöyle bakalım, başlayalım beraberce. Tekrar 28 basamak İslam merdivenini gösterelim. Ne demiştik? İlk 14 basamak şey, hazırlık sınıfı. Ama herhangi bu seviyede Allah Teala sana bir mürşidi gösterirse, diyelim ondan sonra o noktadan devrin imamın ana dergahına bir yolla geleceksin. Ama doğrudan doğruya devrin imamını gösterirse o zaman 14. basamaktan başlarsın. Bu kısımdan muaf olursun. İşte hacet namazıyla göstermezsen de doğrudan doğruya devrin imamına tabi olabilirsin. Ama başka mürşitlere hacet namazı olmadan olamazsın. Çünkü o başka mürşit, devrin imamın dışındaki başka mürşit, mürşit değildir. Alternatiflerden bir tanesi. Mürşittir ikinci alternatif ama senin mürşidin değil. Üçüncü alternatif mürşittir ve senin mürşidin. İşte bu devrin imamının dışındaki bütün mürşitler için üç tane alternatiften bir tanesi doğrudur. Ama devrin imamına doğrudan doğruya bağlandığın zaman o zaman soruya %100 cevap veriyorsun pozitif. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, namaza başlayan bir kişiye o zaman hemen gidip devrin imamına vekilinden veya kendisinden tövbe alman lazım inşallah. Tövbeni gerçekleşir ve zikre başlar inşallah. Burada birkaç Muhterem Hocam, namaza başlayan bir kişiye hidayete ermiştir diyorlar. Gerçek anlamda bir insanın hidayete ermesi bu şekilde mi gerçekleşir? Hayır sevgili kardeşlerim. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala sırat-ı müstakimin insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol olduğunu buyuruyor. Enam 87-88'de وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُّيَّتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَا مِنَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakim ulaştırdık. Ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla, sirat-ı müstakimle hidayet erdirir. Sirat-ı müstakimle kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması 21 basamağa geçmesine bağlı. 21 basamaktan geçecek. Hemen gösterelim tekrar o İslam 28 o İslam merdiveni. Üçüncü basamakta ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Rahim Esması ile tecelli etti. 5, 6 ve 7'de bütün kapalı olan sistemler Allah'a açtı. 14. basamakta müşriklerine tabi oldu. 7 basamak, 21. basamağa kadar Allah-u Teala onun nefsini tezkiye eder. Ruh Allah'ın zatına ulaştı. Ermiş evliya oldu. Demek ki bir kişinin hidayete ermesi 21. basamakta gerçekleşen bir ordudur. Namaza 3. basamakta da başlayabilirsin. Ama hidayete ermiş değilsin. Hidayete erebilmen, sendeki Allah'ın emaneti olan ruhun senden ayrılarak 14. basamakta seyri sülükle 7 tane gök katını açtıktan sonra 7 alem geçerek Allah'ın zatına ulaşmasına bağlı. Allah razı olsun. Adıyaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünya ve ahiret mutluluğunun ikisini birden aynı anda elde etmek mümkün müdür? Yoksa bir tanesini mi tercih etmeliyiz? İkisini birden elde edebilirsin. Sevgili kardeşlerim, dünya ve ahiret. Allah Teala diyor ki dünyayı istersen, ahiret, dünya için ahiretini terk edersen ikisini kaybedersin. Ama ahiretini istersen, ahiret için dünyadan vazgeçersen ikisini kazanırsın. Marifet dünyayı kalbe koymama. İkisini birden kazanırsın. İşte 7 ayet-i kerimede dünyayı talep edenler. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Allah'a yönelmeyen, dünya hayatını yönelen kişi bize dünyada ver diyenler, ahirette nasibi yok, gideceği yer cehennem. Ama ahireti isteyenler, 7 ayet-i kerimede ahireti isteyenler, Allah Teala ahiretli niyet önce ahiret olana dünyayı bedava veriyor. Bakın ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Allah'ın nasihatine uyuyor. Allah Teala onu yola ulaştırıyor, onu kendisine ulaştırarak ikisini birden veriyor. Öyleyse dünya ve ahiret mutluluğunun ikisini birden aynı halde etmek mümkün mü? Evet, bir dilektir. Allah razı olsun. Kalpten ulaşmayı dilemek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Tövbe kapısı herkese açık mıdır? Tövbe edince günahlar affolunur mu veya silinir mi? Açıklar mısınız inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tövbe kapısı herkese açık mıdır? Evet. Tövbe edince günahlar affolunur mu veya silinir mi? Şimdi sevgili kardeşlerim, kimin tövbesini Allah-u Teala kabul etmiyor? 7 ayet-i kerimede tövbesi kabul edilmeyenler. Üçüncü fıskta kişi ne kadar tövbe ederse etsin Allah-u Teala kanunu gereğince artık onu mağfiret etmiyor. O ayet-i kerimeleri gösterebilirsek. De kelime-i şahide gitti tövbesi kabul edilmeyenler. Alman 90'da üçüncü defa fıska düşenlerin tövbesi kabul edilmiyor. Nisa 18'de adam devamlı seyyiat işliyor. Ama ölüm geldiği zaman ben şimdi tövbe ettim diyen kişilerin tövbesi kabul değildir. Yani devamlı nefsine uyuyor, hata işliyor ve ölüm sekerat halinde ben şimdi tövbe ettim. Allah-u Teala o tövbeyi de geçerli kaybediyor. Şirkteyken adam Allah'a ulaşmayı dilemiyor, tövbe ediyor. Allah-u Teala onun da tövbesini kabul etmiyor. Ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Nisa 168'de inkar edenlerin, kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanların da tövbesini kabul etmiyor. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, yani üçüncü fısk, hem de başkasının dilemesine mani, Allah-u Teala onun tövbesini de kabul etmiyor. Enam 158, ben bana mucize göster ancak o şekilde inanırım diyenin tövbesini de kabul etmiyor. Ve ölümle birlikte ruhun Allah'a ulaşmasında o kişiye bir fayda yok. Bir şiddet sırasında, Mumin 85'te şiddetli azabımızı gördükleri zaman ben tövbe ettim diyenlerin de tövbesi ona fayda vermiyor. Öyleyse bu insanlara, 7 ayet-i kerimede açıklanan insanlara tövbe kapısı kapalı, Allah-u Teala etmiyor. Onun dışında bütün insanlara tövbe kapısı açık. Bu kapıdan geçebilmeleri kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Evet, kelime-i şehadet getirip tövbesi kabul edilmeyen insanların 7 ayet-i kerimedeki durumu inşallah. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, sahabenin hayatını biz bugün bu farklı dünya şartlarında yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim, çünkü sahabenin hayatını bize yaşattıran Allah. Sadece Allah'ın kanunlarına itaat etmemiz söz konusu. Mesela sahabe ne yapmış şimdi? 7 sabah 4 teslim yaşamış. Bakalım beraberce. Evet. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Resulullah ayetleri tilavet etmiş. Birinci görevi ayetlerin tilaveti. Ve sahabe de bu ayetlerin tilavetinde anlamış ayetlerin manasını ve Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemiş. Biz bugün de Allah'a ulaşmayı dileyebilir miyiz? Evet. Resulullah'ın temsil eden devrin imamı bugün de var mı? Var. O devrin imamının birinci görevi ayetleri tilavet etmek mi? Evet. Devrin imamı ayetleri tilavet ettiği zaman biz de davete uyar Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah bu talebi kalbimize görürse, Rahim Esması ile tecelli eder mi? Eder. Öyleyse sahabenin hayatını biz bugün de bu farklı dünya şartlarında kesinlikle yaşayabiliriz. İkinci görev, 12 tane insanla mürşide tabi yok. Mümtehin 12. Sahabe Mümtehin 12'ye göre gidip biat etmiş devrin imamına tabi olmuşlar. Bugün de herkes hacet namazını kılarak Allah'ın kendisine gösterdiği devrin imamına biat edip tabi olabilir mi? Evet. Devrin imamına tabi olduğu zaman veya kendi Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer aldığı zaman O kişi de nefs seskiyesine başlayabilir mi? Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye. Evet. Buna paralel ruhu da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşabilir mi? Evet. O da ermiş evliyadan olabilir mi? Evet. Bugün de o zaman da ona ermiş evliya oldular. Bugün de kişi bunu yaparsa ermiş evliya olur. Onlar sahabe 18 saat zikre ulaştılar. Bugün de kişi zikrini Allah'a tevekkül ederek zikrini arttırabilir mi? Evet. Fizik vücut teslimini yaşayabilir mi? Evet. Onlar sahabe Zümer 18'e göre hepsi daimi zikre ulaştılar. Bugün de insanlar gerekli gayretli gösterirse, Allah'tan yardım eder, mürşidin himmeti devreye girerse daimi zikre ulaşabilirler mi? Evet. Öyleyse sahabenin yaşadığı 7 safa İslam her devirde katten talep eden herkes yaşayabilir. Yeter ki kendisine düşeni yapsın inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'ın anlaşılmasını ve yaşanmasını insan tek başına idrak edemez mi? Tek başına yapamaz mı? Yapamaz sevgili kardeşlerim. Çünkü başlangıç şartlarında herkes nefsi emmarede ve nefsi emmarede olan insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim bakalım 19 negatif özellik. Çünkü neden 19 negatif özellik? Bakalım beraberce. Nahl 78'e bakalım. Başlangıçta. Allah Teala diyor ki herkes sizi hiçbir şey bilmeden annenizin karnından çıkarttı. Bakın. Vallahi ahrajukum min butuni ummahatikum la ta'lemun şeyen. Yani herkes ayetleri bilmeyen bir dizayn içinde dünyaya geliyor. Ayetleri bilmeyen bir dizayn içinde dünyaya geliyor. Allah Teala ona zatından ruh üfürüyor. Doğar doğmaz. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah-u Teala ona zatından ruhu üfürüyor. Bu ruhun üfürümü. جَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükredebilmesi için. Şükretmek nedir? Şükretmek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Allah-u Teala secde 9'da da Nahl 78 ile secde 9 arasında bir illet rabıtası var. ثُمَّ سَوَاهَا وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ قَل۪يلًا تَشْكُرُونَ Yani burada şükretmeniz için burada şükredenler azdır diyor. Kimdir şükredenler? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Der suresinin 3. ayet-i kerimesi اِنْ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Dileyen şükreder şakirlerden, o dileyen küfreder kafirlerden. Şükredenler ulaşmayı dileyenler, küfredenler, ulaşmayı dilemeyenler. O zaman kişi ulaşmayı dilemezse sağır diz ve kör olarak istediği kadar Kur'an okusun, Kur'an'ın ayetlerinin manasına varamaz. Kur'an kalbine girmez. İdraki sıfırdır ve hiçbir zaman tek başına gitmez. Bilseydi Allah-u Teala katından hidayetçiler göndermezdi. Allah insanı en iyi bilendir, yaratan o olması hasebiyle. Ve Allah Teala diyor ki ben size hidayetçi göndermesem azap etmem. Siz tek başınıza niye Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsunuz demiyor. Böyle bir ayet yok. Aksine tam tersi katımdan size hidayetçi gönderiyorum. O kat Allah'ın katından besleneceksiniz diyor. Allah razı olsun. Allah'ın katından beslenmezseniz yerde şeytan sizi bekliyor. Devamlı o sofrayı önüne o koyuyor. Evet. İki tür insan var bu dünya hayatında. Şeytanın önüne koyduğu sofradan rızıklananlar, bunlar bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirette de gideceği yer cehennem olanlar, haramla beslenenler. Bir de Allah'ın katından gelen hidayetçilerin önüne koyduğu maide sofrasından beslenenler. Ne diyordu Allah-u Teala? Hazreti İsa Aleyhisselam havarileri bize Allah katından bir sofra indirsin. İşte bütün kutsal kitaplar insanoğluna Allah'ın katından indirilen Maide sofrası hükmündedir. Maide suresinin kaçıncı ayet-i kerimesiydi? Bize bir sofra indirsin kardeşimiz ayet-i kerimeyi göstersin. Yani havariler diyorlar ki ya İsa Rabbine talep et bize bir sofra indirsin. Hazreti İsa'nın Allah'tan talebine havarilerin 7 safayı yaşaması. Yani İncil'in tamamı, Kur'an'ın tamamı, Tevrat'ın tamamı. Bir sofra indirsin. Bakın Maide 112. Devam et Maide 112. Havariler ey Meryem oğlu İsa. Rabbin gökten bize bir maide sofrası indirebilir mi? Demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız o sofradan beslenirsiniz manasında. 114'e bakalım. Maide 112. Hazreti İsa dua ediyor. Kale İsa ibn Meryem'e Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mine semai tekunu lena iden li evvelina ve ahirina. Bizden öncekilere ve bizden sonrakilere bayram olsun diye. Ayeten münke. İşte verzukna ente hayri razıkin. Yani katından bizi besle diyor. Allah razı olsun. Kıbrıs'tan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, şeytan neden İslam'ın beş şartından birini değil de Allah'a ulaşma dileğini unutturmuş, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah'a ulaşma dileği kalpten ve Allah-u Teala o kalbi dileği kendisi yerine getiriyor. Kalbinizden Allah'tan ne isterseniz onu mutlaka yerine getirir. Kalp Allah'ın doğrularının merkezidir. Ayetlerin muhtevasıdır. Kimdir fakir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. Öyleyse iki tür insan var. Allah ayetler kalbinde olanlar, bu ayetler muhacesinde hangi ayet kalbe girmişse onu talep ettiğiniz an Allah'a mutlaka Allah cevabını verir. İşte lika Allah ile ilgili ayetler kalbinize girmişse onu Allah'tan talep ettiğiniz an Allah'ın onu yerine getirmemesi mümkün değil. Mutlaka yerine getirir. İşte hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama duanın kabulü, yani o lika Allah kalbe girecek, o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücuttan ayrılıyor. 7 kat gök semasını yükselerek seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor ve böylece yaratılış gayesiyle Allah'a kul oluyor o kişi inşallah. Allah razı olsun. Ama iblis onu unutturuyor ki tamamen o kişiyi kendisine bağlasın diye. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, çocuklarımız ibadet yapmayı bilmelerine rağmen ibadetlerden hep kaçıyorlar. Çocuklarımıza ibadetleri ve Allah'ı sevdirebilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla ibadetler sevdirilir. Çünkü ibadetleri sevdiren Allah. Dolayısıyla onlara öyle Allah'ı anlatır ki Allah'ı çok sevsinler. Ve istedikleri her şeyin Allah'tan kendilerine gelebileceklerini iman etsinler. Şimdi kişi ben cennete gitmek istiyorum derse Allah ona cenneti vermez. Ama kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona cenneti ikram ediyor. Ne diyelim, kişi zikri sevmek ister. Ben zikri sevmek istiyorum derse zikri sevemez. Ama kişi Allah'a talep edip de bana zikri sevdir derse kalpten Allah ona zikri sevdirir. Yani kısacası Allah'a giden yol, hayatı, dini yaşamanın yolu Allah'tan geçer. Çünkü kainatı yoktan var eden, her şeye kadir olan Allah'tır. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ben zikri sevmek istiyorum. Tamam, zikri sevmek o kişinin bir talebi. Ama zikri ona sevdirtmek ancak o her şeye kadir olan Allah yapar. Dolayısıyla Allah'tan istediklerimizi kalpten ne istiyorsak Allah-u Teala'nın mutlaka bize vereceğini, Allah'ın her şeye kadir olduğunu idrak etmemiz ve ona göre çocuklarımıza bunu vermemiz gerekir. Allah-u Teala bize bir görev veriyor. Neye karşı? Çocuklarımıza karşı. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْا اَنْفِسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yakıtı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi ve evladı ailenizi koruyun. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an kendisine indirilip de ilk tebliğe başladığı zaman bütün aşiretlere hitap ederek, Arap aşiretlerine hitap ederek ne diyor? Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Şems oğulları, ey Abdülmenaf oğulları, ey Kab oğulları, Şems oğulları, Kab oğulları, Abdülmenaf oğulları, Haşim oğulları, Abdülmuttalip oğulları, ve kızı Fatma'ya kendinizi cehennemden kurtarın. Cehennemden kurtulmak bir dilektir. Hemen bu hadisi şu hadisle beraber yan yana mütalaa edecek olursak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şura 14, belki bu iki hadisi ve Şura 14, Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesini birlikte. Şura 214'te Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e Şuara 214. Enzir aşiretekel akrabin. En yakının olan aşiretini uyar. Yani en yakın olan ne? Şems oğulları, Kap oğulları, Abdülmenap oğulları, Haşim oğulları, Abdültalip oğulları ve kendisinin yakın akrabası diye onları uyar. Hepsini Arafat'ta topluyor ve bir yemek veriyor. Yemekte Allah Resulü konuşuyor. Diyor ki, ey Kureyş cemaati, Haşim oğulları var. Ey Kureyş cemaati, kendi akrabası. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bulunduğu akrabalık şeyi Kureyşidir. Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları size geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Bugüne kadar sen hiç yalan söylemedin. O zaman bakın Allah-u Teala'nın Resulü ne diyor? O halde ben şimdi size önünüze şiddetli bir cehennem azabı vurunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderdim. Öyleyse cehennem azabından kendinizi kurtarmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Mülaki olmak. Ey Kureyşliler, size karşı benim halim düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber veren ona koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varacaksınız. Dünyadaki her hal ve hareketinizin hesabını mutlaka vereceksiniz. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini göreceksiniz. Mükafat da ebedi, ceza da ebedidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok kalpten seviyorum inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, panik atak hastası bir kişi maddi ve manevi tedavisi için nasıl bir yol izlemelidir inşallah arz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, iki tür hastalık var. Bir, fiziksel hastalıklar. Bunların doktorları tıp okullarında mezun olanlardır. Biyolojik hastalıklar diyoruz. Oraya müracaat edip onlardan gerekli ilaçlar almak suretiyle. Bir de psikolojik hastalıklar, yani nefs hastalıkları var. Nefs hastalıklarıyla fiziksel hastalıklar için Kur'an-ı Kerim'in söylediği şey şu. Tevbe 14, Yunus 57, İsra 82, Fussilet 44. Bunlar bize neyi gösteriyor? Nefsimizin hastalıklarının şifaya kavuşması Allah'ın bize verdiği nefs tezkesi ve tasfiyesini gerektiriyor. Panik atak hastası olanlar genelde nefs hastalıklarının içerisine giriyor. O zaman Allah Teala durumu bildirmiş. Kalpten ulaşmayı dileyen, ki bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Belki de Tahrim suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesini buraya koyalım. Ne diyordu o Tahrim 6'da? Yakıtı insan ve taştan, o ateşten kendinizi ve evladı yanınızı koruyun. O zaman yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten bir kişinin cehennemden kendisini kurtarabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle de mümkündür. O zaman evvela kendisi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra çocuğuna da Allah'a ulaşmayı dilettirecek. O zaman kalpten bu dileğin sahibi oldukları zaman Allah rahim esması ile tecelli ederek onu mutlaka dört kalp şartına, daha sonra da mutlaka Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ona tabi olacak. Tabi olmaya başladığı an nefsin tezkiyesi, tedavisi başlıyor. Tövbe 14, Yunus 57, İsra 82, Fussilet 44. Fussilet 44 Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Yunus 57, size öğüt geldi, kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Ve zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi ruhun Allah'ın zatına ulaşması sizi kesinlikle birçok negatifliklerden kurtaracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu nefs hastalıkların oluşması fizik bedene de sirayet ediyor. Mesela depresyon hastası olanların imanından şüphe ederim diyor bir zat-ı muhterem. Doğru mu? Doğru. Çünkü ne zaman kişi depresyon hastası olabilir? Evvela insanlar birbirinden nefret ediyorlar. Nefsin 19 afeti kendi alanında işlem görüyor ve kin de nefretin kalpteki yerleşik halidir. Evvela kişi kin duyuyor. Kin alınmamış intikam. Kin alınmamış intikam nefretin yerleşik halini ifade ediyor. Kişinin kalbinde birilerine karşı kin duyuyor. Ama o kin eğer normal olarak kalpten silinip atılmazsa bu sefer nefrete, nefretten daha ötede öfkeye, düşmanlığa kişiyi sürüklüyor ve kavga sebebi oluyor. Ama eğer kişi tasavvufun adabına uyarak kalpten ulaşmayı dilerse düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Bir insanın bir başkasına kin duymaması yedi kademedeki nefsine, tezkiyesine bağlı. Yedi kademede nefs tezkiyesi yapan bir insan başkasına kin duymaz, başkasının kendisine yaptığı hatalardan dolayı kinlenmez, affeder. O zaman meseleyi çözer. İşte yedi kademedeki nefs tezkiyesi bu açıdan çok önemli. Panik atak hastası maddi manevi tedavisi için yapılması gereken şey ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak ve zikrin, Allah zikrinin bütün hastalıkların ilacı olduğunu bilmesi ve idrak etmesi, ona göre devreye girmesi lazım. Doktor Allah'ın mürşidi, yedi kalp şartının sahibi olan kişi bunu yerine getirdiği zaman Allah'ın izniyle bu tip şeytanın da tesiri altında oluşan psikolojik hastalıkların hiçbirisinden eser kalmaz. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'aserevat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha mahassalavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefs tezkiyesi kalbe nurların girmesiyle oluşmaz diye bir hürafe, bir bidat din tatbikatına girmiş durumda. Acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Biliyorsunuz Kur'an'da var olmasına rağmen din tatbikatına konulmayan, olmamasına rağmen din tatbikatına sokulan her şey bidattır. Birinci sual, nefsin tezkiye olmasında Allah'ın nurlarının fonksiyonu nedir? Nefs tezkiyesi demek, nefsin kalbine Allah'ın %2 rahmet nuru ve %98'e kadar ulaşacak olan ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle %98'e kadar ulaşacak olan kalbin nurlanmasına deniyor. Nefs tezkiye kademesinde %49'a kadar yükselen fazıl nurlarıyla bezenmesidir nefs tezkiyesi. Bir başka ifadeyle Allah'ın nurlarının nefsin kalbini tamamen %49 oranında kaplamasıdır. Zikir bu söyleyeceğimiz konunun anahtarıdır. Sadece bu kelimedir ki Allah'ın katından nefsimizin kalbine önce rahmetle fazıl, sonra da rahmetle selavat gönderir. Ve nefsimizin kalbine yerleşen bu nurlar Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi denen bir olayı gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bize öğretecek, yaşatacak olanların ikinci görevinin nefs tezkiyesi olduğunu görüyoruz. İster Bakara 129'a bakalım. Allah'ın Resulü o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. İster Bakara 151'e bakalım. O sizin nefsinizi tezkiye eder. İster Alimen 164'e bakalım. O sizi tezkiye eder. İster Cuma 2'ye bakalım. O sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse nefs tezkiyesi Allah tarafından üzerimize farz kılınmış ve Allah Teala bütün zaman parçalarında tezkiyeciler gönderiyor ki her devirde devrin imamı 5 görevle vazifeli. Vazifelerden bir tanesi de nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. İşte ayetlerimizi o size tilavet eder. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye eder. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Hikmetin ötesinde bilmediğin şeyleri o öğretir. Buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması din tatbikatından iblis tarafından çıkarılırken, unutturulurken o zaman mürşide tabiyet ve bu tabiyetin neticesi olan nefs tezkiyesi de din tatbikatından çıkmış durumda. Ve insanlar İslam'ın 5 şartına mahkum edilmiş. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. İslam'da hedef daima amelden üstün. Niyet amelden üstün. Öyle olunca hedefler yoksa amellerin hepsi boşa gidiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz innemel amali bin niyeti, ameller niyete tabidir. İkinci sual, nefsi tezkiye edip nurlandırmak için zikir yapmak yeterli midir? Evvela nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için yedi kalp şartı ve yedi nimetin olması lazım. Yedi kalp şartına giden yol yedi furkandan geçer. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu in tettakullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Takva sahipleri kimdir? Takva sahipleri her halükarda kalp şartlarını sağlayan kişilerdir. İnan şartları dilden ikrar etmekle hedefe ulaşmamız mümkün değil. Ama bu dilin kalbe inmesi, öyleyse yedi furkanın sahibi olan kişiler kimlerdir? Onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve yevmil-ahire kalpten iman edenlerdir. İşte yedi tane ayet-i kerime Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler, Allah'a ve yevmil-ahire iman etmeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil-ahire iman edenler ki Bakara 62 ehli kitap var. Bakara 177, Ali İmran 114 ehli kitap yine var. Amel'de 69. Bütün bunlarda ehli kitabın da dinin giriş kapısı olan Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler olduğunu görüyoruz. O zaman Allah'a ve yevmil-ahire iman edenler, yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yedi furkanın sahipleridir. Allah onların günahlarını ötüyor. Birinci kat cennet. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Onları 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ki Allah'ın kendisi için hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan kişi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesiyle kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi olur. Kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, Allah Teala'nın göğsümüzü yararak kalbimize nur yolunu açması, nefs tezkiyesinin olmasa olmaz şartlarıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ilk nurlarını kalbine alabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun üzerine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sonra Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. İşte yedi tane ayet-i kerime ancak nefs tezkiyesini mürşitler yapabilir, mürşit vesiledir. Bakara 129, Bakara 151, Ali İmran 164, Cuma 2, Nisa 49, Nur 21 ve Necm 32. Genellikle insanlar benim kalbim tertemizdir diye söylerler. Allah Teala diyor ki hayır, o kendini temize çıkarana görmüyorsun. Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Ama Allah da Necm 32'de takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse her şeyden evvel tezkiyenin başlayabilmesi için kişinin takva sahibi olması lazım. Yani gerekli kalp şartının sahibi olması lazım. Üçüncü sual, zikir bırakan kişinin kalbindeki nurlar azalır mı? Evet. Allah Teala Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Men yahşu an zikru rahmani nuqayt lehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Bakara 257'de Allahu veliyyu'l-lezina amenu yukhrijuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezina keferu evliya'u't-tagut'a yukhrijuna minen-nuri ilez-zulumat. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kafirlerin dostu da kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki müminlerin dostu Allah'tır. Allah nefs tezkiyesiyle onları zulmetten nura çıkartıyor. Ama kafirler de, Allah'a ulaşmayı dileyen kafirler de, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Kişinin kalbini zulmetten nura ulaştıracak olan asıl faktör fazıllardır. Her zikirde kişinin kalbini zulmetten nura doğru adım adım biraz daha değişir. Zikir bitti mi Allah'tan rahmet, fazıl ve selavat gelmeyecektir tabi. Bu sebeple aşağıdan gelen karanlıklar kalbi yeniden işgal ederler. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını zikirle daraltın. Hatta kilitleyin. Evet, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltın. Neyle daraltacağız? Zikirle. Zikirle şeytanın kapısını kilitleyin. Evvela tezkiyede daraltmak, daha sonra yüzde şeytanın vücuda giriş yolu ne kadar daralır? %51. Şeytan nurlara tesir edemiyor. Ama tasfiyede %100. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiz, daim zikirle. Öyleyse her halükarda dini yaşamanın olmazsa olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, şeytanın kapısının zikirle kilitlendiği bir noktayı ifade ediyor ki kalp 14 kademede müzeyyen olmuş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefs tezkiyesi, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının toplanması demektir. Ve bu nurlanmanın başlayabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce zikir çekmemiz gerekiyor. Namaz kılma, dua etme. Ben Allah'ımı çok seviyorum.
3: Kur'an okumak, Türkçeden yalvarmak Rabbime. Türkçede yalvarabilirsin.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve ermiş evliyam yaparım diyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Hayır, tabii ki. Ben gece gündüz onu düşünüp ağlıyorum. Evet, ettim.
3: Ben Allah'ın kuluyum. Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
1: Siz dileyin diyor, yeter. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ermiş evliyam yapacağım siz diyor.
3: Evlatlarıma, kendime hayırlar yaz başımıza, hayırlar çıkar karşımıza derim. Başka türlüsüne uzanamam. Hakkım değil.
2: Ey yüce Allah'ım, benim ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
3: Allah'ım, ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin yanında kabul olmuş bir kulunum. Evliya olamam. Kabul edilmiş bir kulun olmak isterim. Ne olur Allah'ım, beni de sana ulaştır.
4: Allah'ım, seni çok seviyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Beni de sevgilerinden kalın.
0: Bir misafirimiz ben Allah'ın kuluyum. Evliyan durumuna yükseklerine yükselemem dedi. Evliyalık mertebesine ulaşan Allah'ın kulları kimlerdir? Allah Teala yaratılış gayemizin Allah'a kul olmak olduğunu Zariyat 56'da buyuruyor. Kul olmak, mutlu olmak mıdır? Evet. Allah Teala yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama Allah-u Teala'nın bütün insanlara şu vaziyette hedefte mutluluk. Öyleyse kimdir mutluluk hedefine ulaşanlar? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar. Kul olmak nedir? Kul olmak da bir dilektir. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَنْسَمُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a yönelen herkes 7 ayet-i kerime muhtevası içinde Allah'ın kuludur. 7 ayet bize Allah'a yönelen kişinin takva sahibi olduğunu buyuruyor. Münibine ileyhi ve takuhu enabu münib yünib 7 ayet bize bunu söylüyor. Ve Rum 31'de de Allah'a yönelen kişinin takva sahibi olduğunu buyuruyor. Takva sahiplerinin de belki bunun altına biraz kısaltarak Bakara 223'ü takva sahiplerinin Allah'a mülaki olanlar olduğu Rabbimiz tarafından buyuruluyor. Evet. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَمُ اَنَّ مُلَاكُ Takva sahiplerinin de Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Allah Teala Şura 13'te de وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُبْ Allah'a yönelen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır, söz vermiş. Kimdir evliya? Evliya hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Biz mi ulaştırıyoruz? Hayır, sadece ulaşmayı diliyoruz. Geri kalanı ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Ne demiştik? Yaratılış gayemiz kul olmak ama Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Kul olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, %100 paralel bir ilişki var. Hangi oranda Allah'a kulsanız o oranda mutlusunuz. Öyleyse 7 safa kulluğa baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala şeytanla arasındaki irtibatı kestiği için mutludur. Mürşidine ulaşan kişi daha da mutludur. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi daha da mutludur. Fizik vücut teslimi yapan kişi daha da mutludur. Nefs teslimini yapan daha da mutludur. İhlasa ulaşan daha mutludur. En üst seviyedeki mutluluk salih kullarda gerçekleşir. Allah Teala insanı kul olsun diye yaratmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluk söz konusudur. Düşünce olarak kişinin kafasında Allah'ın ruhunu ulaştırmak vardır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kulluktadır. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kulluk söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka üçüncü kulluğa kadar ulaştıracaktır. Bu Allah'ın herkese verdiği bir sözdür. Allah'ın garantisindedir. Öyleyse Rabbimiz diyor ki siz bana ulaşmayı dileyin, gerisine karışmayın. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah Teala'nın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Hazreti İsa Aleyhisselam bu sebeple kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Çünkü Allah'ın karşısında hiçbir güç yoktur ve o neyi dilerse mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah her şeye kadirdir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a güvenin. Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a güvendiğiniz an Allah Teala mutlaka sizi hedefinize ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala nefsimizi nurlandıracak yegane amelin zikir olduğunu açıklıyor ve daimi zikre ulaşarak kalbimizin tamamen nurlanmasını emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Bedenen ve ruhun ilacıdır. 23 seneden beri Allah Teala'nın izniyle yani bu yollardayım. Çok şükür elhamdülillah. Manen Allah'a ulaşmak isteyenler bu yoldan geçmesi gerekiyor.
5: Bedenimiz böyle, ruhumuz böyle, bir Allah tarafından böyle içine bir ferahlık geliyor insanın. Allah'ım her zaman yanımızda.
3: Rahatlık. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Şükür. Şükür ediyorsun sadece. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe şükür.
1: Allah-u Teala kalpteki nurlanma arttıkça mutluluğun da artacağını söylüyor. Sizce daimi zikirle kalbi tamamen nurlanmış biri olursak kesintisiz mutluluğa da ulaşır mı?
2: Ay kesinlikle onu diyecektim zaten. Ben o kadar büyük zorluklar aştım ki hep Allah Teala'nın yakınımda olduğunu hissederek çok güçlü bir şekilde yere düştükçe kalk,

0: hükümlerine kalan dinimi yaşar. Tabii ki doğru değil bu. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin cevabı kalu bela gülüm. Zamandan evvel Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu bela diyoruz. Kalu bela diyenler, sözlerimi işittiniz mi? İşittik, öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ahd veriyor. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse her şeyden evvel Allah'a teslim olmamız gerekir. Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde وَاِذَا قِيلَ لَمْ اِتَّبِيُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِيُوا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهَا بَعْنَا Allah'ın indirdiğine gelin tabi olun dediğimizde onlar babalarımızın neyin üzerinde olsa o bize kafi. Allah Teala cevap veriyor. وَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْيًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onlar akletmiyorsa ve hidayete değilse de mi? Kimdir akledenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir hidayette olanlar? 12 tane insanla müşhidine tabi olanlar. Dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Ancak şirkten kurtulanlar akledenlerdir. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Ancak Allah-u Teala'nın kendisi için tayinli müşhide tabi olanlar, onlar tevhiddedirler. Ondan sonra da teslim. Nüfus kağıdında Müslüman yazan bir anne, babadan doğan herkes Müslüman olarak kabul edilir. Ama Müslüman olmak, nüfus kağıdınızda Müslüman yazıyor diye bizim üzerimize yapıştırmış bir etiket değildir. Müslüman olabilmek için İslam şerefinin en son noktasına ulaşabilmek demektir. Müslüman olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle sadece başlar. Müslüman aileden gelen sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, siz Müslüman değilsiniz. Nüfus kağıdınıza Müslüman yazması bizi Müslüman yapmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Müslüman olamaz. Yunus Emre içi kafir dışı Müslüman diyor. Öyleyse bir çocuk Müslüman doğar. Eğer annesi babası onu Hristiyan yapmazsa bu kişi mutlaka cennete gidecektir. İslam fıtratıyla doğar. İslam olacak şekilde bir dilektir. Çünkü kim evladına kalben Allah'a ulaşma dileğini benimsetirse, ikna ederse, o kişi dilerse, o kesinlikle İslam fıtratıyla yaratılması hasebiyle Allah tarafından ruhu kendisine ulaştırılır ve o kişi ruhunu teslim eden bir kişi olur. Ama eğer annesi babası onu Hristiyan yapmazsa, bu kişi mutlaka cennete girer. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in sadra şifa olmasının nefs tezkiyesiyle bir ilişkisi var mıdır Muhterem Hocam? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun
0: Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in sadra şifa olmasının nefs tezkiyesiyle bir ilişkisi var mıdır? Vardır. Allah Teala Yunus 57'de Ya innasu kat ca'akum a'izzetun min rabbikum ve şifan limâ fî sudûri ve rahmeten lil mu'minîn. Ey insanlar, size Rabbiniz

0: evden öğüt ve göğsünüzdeki nefsin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmettir. Sadır, göğüs demek. Göğsün içindeki muhteva kalbi ifade eder. Bütün insanların nefslerinin kalbi doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Muhtevasında 19 tane afet vardır. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane karanlık hastalık var. Allah Teala nefsimizi bu 19 tane hastalıktan kurtarmamızı, yani nefsimizi tezkiye ve tasfiye ederek kalbi temizlememizi, 19 tane faziletin sahibi kılmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bu övüde olarak geliyor. O övüde Allah'ın farzlarına riayet ettiğimiz takdirde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat partiküllerinden fazıllar nefsimizin kalbinde kasiyeti yok edici bir eylemi içeriyor. Öyleyse sadra şifa vermek elbette aynı zamanda nefs tezkiyesi yapmak, sadrın hastalıklarından nefsimizin sadrının içindeki hastalıkları şifaya kavuşması manasına geliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Halk arasında mürşitsiz de nefs tezkiyesi yapılabileceği iddia edilse de Kur'an-ı Kerim'e göre hiç kimse mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit dediğim gibi Allah-u Teala'ya giden yoldur. Bize bir penceredir. Nasıl bir yere gidersiniz adressiz ulaşılamıyor. Onun gibi yani.
3: Nasıl bir memleketin başbakanı varsa o da bizim efendimiz, hanımımız, kadın olursa hanımefendi, erkek olursa efendimiz.
4: Allah dostları. Mevlana'ya gidip de dua edip de dönmek isterim yani öyle onlar gibi.
1: Mevlana gibi bugün de Allah dostları var yaşayan. Onları bulmak ister miyim?
4: İsterdim. Dualarını almak isterdim.
2: Tarikatı şey olarak görüyorlar. Yobaz olarak görüyor çoğu kişi ama bu İslam'ın temel taşları. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yaşayıp hüsnü hatimle Allah'ımıza ulaşmayı diliyoruz. Bizi öcü gibi görmek yani çok yanlıştır. Biz bütün Ümmet-i Muhammed'i seviyoruz. Açık, kapalı hiç biz fark etmez. Allah'ım onları da hidayeti ihsan etsin bize de. Bizim de çok eksiklerimiz var.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki mürşidinizi hacet namazı kılıp bana sorabilirsiniz. Bunu yapmak ister misiniz?
3: Yok. Allah'ın verdiği kısmete razı olurum. Yeter ki acıtma Allah'ım.
1: Sizin için kimi tayin etmiş mürşidinizi sormak ister misiniz?
4: Tabii isterim. Yaparım.
0: Bir misafirimiz hacet namazı yeni mürşidi Allah'tan sormak konusunda yok Allah'ın verdiği kısmete razı olurum dedi. Allah'tan mürşid talep etmeyen bir insanın mürşidine ulaşabilir mi? Allah-u Teala her şeye kadirdir. Yani onun kişinin kalbi yapısına bağlı her zaman Efendimiz bize bir kısa anlatırdı. Abdülhakim Şeyh Hüseyin'i Hazretleri'ni denetlemek, devlet adına kontrol etmekle vazifeli birisi var. Ama bir müddet sonra Abdülhakim Şeyh Hüseyin'i Hazretleri hep onun yanında oluyor, kalp gözünü açıyor ve sonunda o da tabi oluyor. Başlangıçtaki niyeti hiç de mürşide tabiyet değil. Tam tersi onun kusurlarını aramak, onu o şekilde denetlemek babında vazife almıştır. Ama sonuçta Allah-u Teala onu kalp gözünü açarak devamlı olarak onunla beraber olmasını gösteriyor ve sonunda gidip tabi oluyor. Demek ki Allah her şeye kadirdir. Allah Teala insanların kalbine bakıyor. Kalbindekini biz bilmiyoruz. Allah Teala biliyor. Maide 35'te benim için vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Fatiha 5. İstihane-i mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Allah Teala irşat makamını Allah'tan istemeyi farz kılmıştır. İstihanenin yani 7 tane ayet-i kerimede istihanenin mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceğini tek makam Allah'tır. Bunun da yolu hacet namazını kılarak Allah'a sormaktır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona göstermemesi söz konusu değildir. Ama eğer bir kişinin bilmeden yaptığı bir duayı okumak suretiyle şuurunda olmadan yaptığı bir talep Allah Teala tarafından tabii ki kabul edilmeyecektir. Edilseydi mürşit istemeyenler de bilmeyerek Fatiha suresini 40 defa okudukları için mürşitlerine ulaşmış olurlardı. Halbuki öyle değil. Allah Teala ağzımızdan çıkan sözün kulağımızın duyması, işitmesi lazım. Çünkü kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. O zaman ağzımızdan çıkan söz kalpte varsa Allah Teala mutlaka bizi hedefimize ulaştırıyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Zikir yaparken olduğu gibi esmaları çektiğimizde de nurların gelmesi söz konusu mudur? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz sizlere. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zikir yaparken olduğu gibi esmaları çektiğimizde de Allah'ın nurlarının kalbimize gelmesi söz konusu mudur? Elbette. Söz konusudur. Allah da Allah'ın bir ismidir. Bütün esmalar da esma kelimesi, ismin çoğulu olabilse bütün esmalar da Allah-u Teala'nın ayrı ayrı isim kelimesidir. Allah'ın 99 esmasından sadece bir tanesidir. Öyleyse bütün esmalar da o esmanın ait olduğu nefsimizin afetlerini azaltmış olursunuz. Diğer afetlerde de o esma tesir etmez. Ama o afeti mutlaka azaltır. Yani Es-Sabur esması. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi sabırsızlıktır. Eğer Es-Sabur'u çekerseniz o afette azalma söz konusu olur. Fazilette artış söz konusu olur. Ama sabır esmasını çektiğiniz zaman kibir ve şey azalmaz. İrade güçlenebilir ama azalmaz. Allah razı olsun. Rabbim sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir insan geçmişinde iftira, gıybet, dedikodu, yalan söylemişse, aklı başına geldiğinde Allah'a ulaşmayı dilerse, geçmiş günahları silinir mi? Elbette. Allah-u Teala konuyu söylüyor. İki ayet-i kerimede. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha yec'al lekum furkane ve yukeffir ankum seyyiatikum. İşte eğer takva sahibi olur Allah'a ulaşmayı dilerseniz size yedi furkan verir ve günahlarınızı örter. Günahların örtülmesi demek o günah miktarı kadar sevabın verilmesi demektir. İkincisi Enfal suresinin 38. ayet-i kerimesi. Kafir olan kimselere de ki eğer vazgeçerseniz ki kimdir kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Ama ulaşmayı dilerse ve eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. O zaman bu iki ayet-i kerime evet ne yaptıysanız geçer. Şanlıurfa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali teslimiyet ve tevekkül arasında fark var mı? Yoksa ikisi aynı şey midir? Farklı, fark var tabii ki. Yedi safa tevekkülden bahsedebiliriz. Ama kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın verdiği söz gereğince Allah adeta onu tasarrufuna alıyor. Öyleyse bu Allah'a garantisinde gerçekleşen bir tevekkül olayıdır. Henüz hiçbir şeyini Allah-u Teala'ya teslim etmemiştir. Allah-u Teala onun ruhunu teslim aldığı zaman üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Teslimiyet Allah'la aramızdaki ilişkilerde 7 sava 4 teslimden üst kademelerde gerçekleşen bir olaydır. 22. basamakta ruhun teslimi, 25'te fizik vücut teslimi, 27'de nefs teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimi gerçekleşir. İkinci sual, teslim olabilen tevekkül eder mi yoksa? Teslim olabilenler elbette tevekkül eder. Tevekkül eden de müteslim olur. İkisi de var ama farklı durumları söz konusu. Öyle olsaydı aynı şeyi Allah-u Teala ifade ederdi. Üçüncü suali teslim olan tam hakkıyla nasıl teslim olabilir? Tevekkül eden tam hakkıyla nasıl tevekkül edebilir? En üst seviyede teslim olan devrin imamı aklını da Allah'a teslim etmiştir. O en üst seviyede tevekkülün de sahibidir. Allah'a en çok güvenen kişidir. Çünkü Allah'ın kendisine verdiği hiçbir şey artık kendisine ait değildir. Her şeyi Allah-u Teala vermiş, teslim etmiştir. Öyleyse en üst noktada güven sahibi, Allah'a güvenen de O'dur. Şanlıurfa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenler kimlerdir açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'e göre şükredenler kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenlerin dilleriyle ağızlarıyla şükretseler dahi onların şükürleri Allah katında makbul değildir. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinden hedeynâhu sebîle imma şâkire ve imma kefûre. Biz onları hidayete yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. O zaman şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler dilemeyenlerdir. Nitekim Araf 16-17'de İblis diyor ki sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis neye mani oluyor? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine. İblis insanlara bu tuzağa düşürmüş. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. İşte İblis bunda, bu konuda kimi ikna ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve o kişi ilelebet küfürde kalacaktır. Ama Allah'ın katından da Allah-u Teala Resullerini, mürşitlerini gönderiyor. Mürşitler de insanlara Hakk'a daveti, Allah'a daveti, daveti kabul edenler otomatikmen şeytana konulmaktan tek bir dilekle kendisini kurtarabilenlerdir. Allah-u Teala herkese bunu farz kılmıştır. Kayseri'de mi kardeşim muhterem hocam, birinci suali öğlen uykusuna yatarken Efendimizin sohbetini ve cehri zikrini açıp başucuma koyuyorum. Bunları dinleyerek uykuya dalıyorum. Bunun zikir artışına bir faydası olur mu, açıklar mısınız? Elbette. وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَوْا. Miskal-ı zerre hayır işlerseniz elbette faydası olur. İkinci suali, abdestsiz yapılan zikrin faydası olur mu? Elbette olur. Ama size derecat kazandırmaz. Mutlaka ne diyor Allah Resulü? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Abdestsiz de zikrederseniz şeytanın kapısı kilitlemiş olursunuz. O zaman şeytan sizinle uğraşmaz. Derecat kazanırsınız ama kalbinizdeki o aydınlanmayı sağlamaz. Ama abdest de zikrederseniz hem derecat kazanırsınız hem de kalbinizin nurlanması Allah'ın katından bir çift, iki çift nur göğsünüze, oradan kalbinize ulaşmasını sağlarsınız. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci sual, iştiyak liyakat kanunu delalette olan birisi için de geçerli. Kötülükte elbette, yani şöyle söyleyelim. Üç kişi banka soymaya niyetlenmiş. Ama bunların farklı tecrübeleri var. Hani farklı negatiflerin sahipleri. Elbette en çok tecrübe sahipleri buna muvaffak olabilir. Dolayısıyla burada da bir böyle bir kanun söz konusu. Talepte olan birisi hacet namazıyla Allah-u Teala'dan iştiyakının artması için talepte bulunursa iştiyaki artar mı? Hayır. Delalette bulunan bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunsa iştiyaki artmaz. Ama delalette olan bir insan bir dünyalık talebinde bulunsa Allah-u Teala ona da verir. Rahman esması herkes için geçerli. Ama Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İkinci suali, muhterem Efendimiz bir sohbetinde kişinin aklı olduğu ortamda şekil alır. Eğer etrafında Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, nefsine tabi olan kişiler varsa o da nefs afetlerini üstelemekte zorluk çeker buyuruyor. Bu konuyu nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, dergah ortamları bunun tam tersi. Herkesin Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi zikirlerini yapan bir çevre, bir ortam oluşturuyor. Herkes Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Ve dergah ortamına gelen herkes bir mutluluğu yaşıyor. Ama bunun tersi, tam mefhum muhalifinden hareketle tersini düşünelim. Bu sefer de hiç Allah'ın emirlerini yerine getirmediği, yasakların işlendiği bir ortam söz konusu. Akıl ve nefse yeşil ışık yakıyor. Böylesi bir ortamda sadece huzursuzluk, mutsuzluk söz konusu. Allah razı olsun. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'tan ilham almak ne demek? Bu konuyu açıklar mısınız? Daimi zikre ulaşmayan herkes Allah'tan ilham alabilir. Hangi bir noktada Allah'ın yardımıdır. Ama sadece spesifik noktada, bunun devamı söz konusu değil. Fakat vahiy kesintisiz devamlı ihtiyaç duyulması halinde vahiy ile Allah'la konuşan kişi devamlı Allah'a müracaat eder. Allah-u Teala'nın verdiği yeni bilgilerle ufku yeniden açılır ve devamlı bir durum söz konusu. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam, Furkan 69 ayetini açıklar mısınız? Azapları kat kat artanlar kimlerdir? Tüm cehennem katları için geçerli midir? Muhterem Efendimizin tefsirinde Furkan 69 ayeti, cehenneme bir defa giren kişi orada artık halidin olarak kalacaktır, ebediyen kalacaktır. Furkan 69 ama kimler? Bir önceki ayet-i kerimeye bakalım. Furkan 69. Furkan 68'e bakalım. Furkan 67'yi biliyoruz. İnfak ettiğimiz zaman lem yakturu ve lem yesrifu. İsraf etmeyin ve cimrilik etmeyin. Bunun arasında bir ölçü tutturun. Ama Furkan 68 vellezine la yed'une ma'allah ilahen ahar. Bunlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Kimdir bunlar? Bu ölçüyü tutanlar. Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı şeyi haklı olmadıkça öldürmezler. Kısas tatbik etmezler. Ve zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Öyleyse şirk, haksız yere adam öldürme ve zina. Bu üç günah, bunu yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. 69 Kıyamet günü onun azabı kat kat artar. Orada açılmış olarak ebediyen kalır ve 70 işte kimler farklı? İlla men tabe ve amele. Ve amile salihan ve ulake, yani bütün bu günahlar, eğer kişi şirkte ise, kişi adam öldürmüşse 99 kişinin katili ise, kişi zinada ise ne yapmışsa yapmış. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş ve 12 tane insanın müşriğine tabiyse bunların hepsinin sevaba çevrildiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Heram Kur'an, Heram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Heram Kur'an, Heram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki, kaç kişi şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
6: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetleri sahabenin hayatı. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ مَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Evet, sahabe başlangıç noktasında cahiliye adetleri üzere bir hayatı yaşıyorlardı. Yani Kur'an'ın da belirttiği 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Tekrar ekrana bu 19 tane özelliği getirebilirsek, evet sahabe Nahl 78'e göre ayetlerden gafildi, sahabe şirkteydi, küfürdeydi, delaletteydi başlangıçta, fısktaydı, isyandaydı, zulüm, nefsine zulmeden birisiydi, cahillerdi, cahili adetleri bize yaşıyorlardı, fitnededirler, sardisi ve kördürler ve bütün bunlar birbirine düşmandırlar, dinde fırkalar hemşardır, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, hüsranda ve gideceği yer cehennem olan insanlar. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan cahiliye üzere adetleri olan sahabe, Allah-u Teala'nın Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul olarak vazifelendirdikten sonra 23 sene boyunca Allah'ın kendisine vahyettiği Kur'an-ı Kerim'i ayet be ayet sahabeye öğretti. İşte Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ayet be ayet indirilmesiyle sahabenin kemalatı arasında kesin bir ilişki, bir illiyet rabıtası var. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İşte sahabe de cahili adetleri üzere hayatı yaşayan, olayları yaşayan insanlardı. Ve onlar hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlardı. Çoğu sahabe babalarından, dedelerinden gördükleri geleneksel bir din tatbikatının da içindeydiler. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala ayetleri vahiy olarak indirdiği zaman Allah-u Teala emrediyor Resulün lisanıyla. Bir Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesi وَاِذَا قِيلَ لَمْ اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهَا بَانَا Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiği zaman hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. İşte bir kısım müşrikler Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz onlara tebliğ yapmaya başladığı zaman gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun, yani vahye tabi olun. Yani Allah'ın hükümlerine tabi olun. Allah yaratandır, Allah emredendir, Allah hükmedendir. Ama onlar babaların elindekine tabi oluruz diye söylüyorlar. Bakara 170'te hayır, biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Maide 104'te babalarımızı bulduğumuz şey üzerine tabi oluruz. Hud 109'da onlar ancak babaların önceki ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar. Onların taptığı şeylere tapıyorlar. Kehf 5, onların ve babalarının, atalarının ona buna Allah'ın evlat edinmeyeceğine dair bir ilimleri yoktur. Bütün bunlardan baktığımız zaman, evet, geleneksel din tatbikatını yaşayan insanlar Allah'ın Resulüne indirdiği ayetleri reddediyorlar. Vahye tabi olmuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde
kurtuluşa ulaşanlar 7 ayet-i kerimede vahye tabi olanlardır. Delalette kalanlar da 7 ayet gelince zanlarına tabi olanlar. Evet, vahye tabi olanlar, onlar kurtuluşta olanlardır. Allah'ın indirdiğine tabi olun, şeye tabi olun, vahidir. En amelli, ancak bana vahyedilene tabi olurum. Arap 3, babalarının size, Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve görüyorsunuz ki tamamen bu Allah'tan indirilen vahye tabi olmak. Allah'tan indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamız emir buyuruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayanlar, bu ayetlerde de görüldüğü gibi kendi zanlarına tabi olanlardır. İşte babalarından gördüklerine tabi olanlar, kendi zanlarına tabi olanlardır. Ama Allah Teala'nın Resulü, hayır gelin Allah'ın hükümlerine tabi olun diyor. Ve insanlar ikiye ayrılıyor. Bir, zanlarına tabi olanlar babalarından öğrendiklerine tabi olup insanları Allah yolundan ayıranlar, görüyorsunuz babaların dinine tabi olanlar. Bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte o günün Ebu Cehli, o günün müşrik ve zalimleri hep bu standart içerisinde Allah Teala bu ayetlerde onları bildiriyor. Siz ve babalarınız onu isimlendirdiğiniz başka bir şey değildir. Yani putlara tapıyorlar. Ondan başkasına ibadet etmeniz, Allah Teala kesinlikle Allah'tan başkasına ibadet etmenizi istemiyor. Allah'a ibadet etmenizi, Allah'a kul olmanızı istiyor. Enbiya 53, babalarınız ona ibadet diyor bulduk yani. Putlara tapıyorlar vesaire. Ama Allah Resulüne indirdiği ayetlerle insanları Allah'a davet ediyor. İşte Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْتَجَبُوا لِلَّهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْكُمْ Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve onun Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Acaba Allah Resulü bizi neye davet ediyor? Allah'ın zatına davet ediyor. Bu davetin muhatabı insan ve neyimiz Allah'a ulaşır derseniz, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu Allah-u Teala emanetini geri istiyor ve dünya hayatını yaşarken bu emaneti kendisine teslim etmemizi buyuruyor. İşte 7 Safa davet, Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25, keza öyle, Yunus 25, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Haç 67, sen Rabbine davet et. Kasas 80, sen Rabbine davet et. Fusilet 33, Allah'a davet eden. Bu ayetlerden de anlıyoruz ki, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın kendisine öğrettiği ayetlerle, çevresindeki sahabeye, akrabayı talukatına ve diğer insanları hep Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye açıklamalarda bulunuyor. İşte 7 tane hadis. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadis mi olamaz? Biz bu 7 hadisi Allah'a ulaşma dileğiyle ilgili 7 hadisi niye buraya aldık? Çünkü bunlar tamamen Kur'an-ı Kerim ayetlerine uyuyor. 7 tane hadis. Öyleyse 7 hadisle ispat ediliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birinci görevi itaatinde o size ayetleri tilavet ediyor. Sahabeye kendisine Allah'ın indirdiği ayetleri, Kur'an'ı tilavet ediyor ve Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve sahabenin yaşadığı 7 safhadaki İslam, ki bunu başlık olarak şöyle söyleyebiliriz. Belki sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşaması. Hani Kur'an ayetleri sahabenin ayeti diyoruz ya, şöyle de ifade edebiliriz. Sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşaması. Öyleyse ilk etapta sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı Allah'tan öğreniyor ve sahabeye öğretiyor. Ama sahabe de
Allah'tan öğrendiğinden öğreniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i sahabeye öğretmiştir. Sahabe de Kur'an-ı Kerim'i Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den öğrenmişlerdir. Özellikle birinci safa ile alakalı görüyorsunuz tam 7 tane hadis söz konusu. Tekrar sahabenin Kur'an'ı öğrenmesi ve yaşamasına bakacak olursak görüyorsunuz ki birinci 7 basamakta sahabe Zümer 17'ye göre onlar tavukta kul iken kalben Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanlık olmaktan kendini kurtarmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyip şeytanlık olmaktan kurtuldukları için Enfal 29 ne diyor? Onlara Allah 7 furkan veriyor ve bütün günahlarını örtüyor. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileği cehennemlik olan sahabenin hepsini tek bir dilekle cennetlik kılıyor. Ama Allah Teala orada halde bırakmıyor. Tekabun 11'e göre hidayetle kalplerine ulaşıyor. Enam 125'e göre kaf 30'a göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre de göğsünden kalbine Allah nur yolunu açıyor. Böylece zikretmeye başladığı an onun kalbine Allah'ın rahmeti sızıyor ve %2'lik huşuyla hadis 16'ya göre o kişi huşu sahibi oluyor. İşte huşu sahibi olan insan Allah'tan 12 tane ihsan alan kişidir. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Özellikle Hazreti Ebubekir Resulullah tebliğe başlamadan evvel bir rüya görüyor. Etkisinde kalıyor. Ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Ve bunu o günkü Allah dostlarına tabir ettirdiği zaman bir Allah dostu diyor ki ayrı zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Çok yıllar sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe başladığı zaman ilk ona koşan Hazreti Ebubekir diyor ki Resul olduğunu söylüyorsun da delilin ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan aldığı emir gereğince delilim o gördüğün rüya. O gördüğün rüya deyince Hazreti Ebubekir hemen ona tabi oluyor. İşte dilerse Allah Teala öncesinden de rüyasında mürşidini gösterir. Dilerse hacet namazı kılarak da mürşidini gösterir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamı olması hasebiyle o gün dünyada yaşayan bütün insanların mürşididi. Bu sadece Peygamber Efendimiz için değil. Allah'ın Nebi Resulleri yaşadıkları dönemlerde bütün dünyada hatta bütün kainattaki insanların mürşidi olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyle olunca Peygamber Efendimiz de bütün insanların mürşidi ve sahabe Resulullah'tan aldığı Kur'an öğretisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikinci sefada 12 tane insanla tabi oldular. Mümtehine 12. Ey Allah'ın Nebisi, mümin hanımlar sana geldiklerinde şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina işlememek, iftirada bulunmamak, marifte sana isyan etmemek üzere biat etmeye geldikler, onların biatını alır ve onlar için Allah'tan mağfiret talep et. İşte bu şartlar altında sahabenin hepsi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. İkinci safa. Gerçekten de görüyoruz 14. basamak. Ama tabi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, delalette kalanlar, ikinci basamakta seçilmeyenler ve seçilenler olmak üzere, seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah'ın yolundan saptıranlar. Mesela Ebu Cehil böyle birisi. Hangi ayet-i kerime bu Ebu Cehil'in durumu? Nisa 167, 168, 169. Ebu Cehil bu ayetlerde bahsi geçen bir zalim ve Allah Teala'nın asla mağfiret etmediği birisi. اِنَّلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يرِ اللّٰهِ Muhakkak ki onlar kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, mürşitlerine ulaşmadıkları için uzak dalalete sapmışlardır. اِنَّلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَسَدُّ Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Asla onları Allah mağfiret etmez ve onları tariki müstakime ulaştırmaz ila tariki cehenneme. İşte Ebu Cehil ve onun yoldan saptırdıkları bir ve ikinci basamakta kalıp cehenneme gideceğim kuranlar. Ama sahabe öyle değil.
sahabe Kur'an'ı öğrenen ve yaşayan olarak üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediler. Yedinci basamakta yedi furkanın sahibi olarak cennetin aliyetinin sahibi oldular. Allah onları o halde bırakmıyor. Çünkü Allah Teala kalbinde ulaşma dileğini gördüğü kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hangi ayette? Şura 13 ve Rad 27. İşte bu garanti tahtında Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. 12 tane ihsanla da Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. İşte sahabe de aynı şekilde mürşidi olan Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Biat edince mürşidine tabiyetle nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesinin olması olmaz şartı mürşide tabiyettir. Tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi oluyor. Ayetlere bakacak olursak, evet gerçekten sahabenin hepsi Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman kalbindeki ekniti almış, ihbatı koymuş, kalbi kap 33'e göre kendisine çevirmiş, Enam 125'e göre nur yolunu açmış, 4 kalp şartının sahibi. Ama müşride tabiyetle birlikte Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor ve böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Nefs tezkiyesi ancak 7 kalp şartıyla gerçekleşir. Sahabenin hepsi de nefs tezkiyesini gerçekleştirdiklerine göre hepsi 7 kalp şartının sahibiydiler. Ama aynı zamanda 7 nimetin de sahibiydiler. Devrin imamının ruhu bunun 15'e göre Allah onların başlarının üzerine gönderdi. Kalbe iman yazıldı Mücadele-i İlmik'e göre. Furkan 70'e göre Allah bütün günahlarını sevaba çevirdi. Nebe 39'a göre ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim ulaştı. Rad 36'ya göre fizik vücut şeytanlık olmaktan kurtulmaya başladı. Zümer 23'e göre nefs tezkiyesine başladı ve Bakara 257'ye göre de iradeleri güçlendi. Ve böylece emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, matiyaz, tezke kademeleriyle bir bir nefs tezkiyesi gerçekleşti. Tekrar bakacak olursak, evet, 15 bin zikirle %7 nur, 1'e 100 derece artırımı, Yusuf 53, nefs-i levame 17 bin zikir, %14 nur, 1'e 200 derece artırımı, kıyame 2, nefs-i mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derece artırımı, şems 8, nefs-i mutmainne 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400, fecir 27, nefs-i raziye 23 bin zikir, %35 nur, 1'e 500, fecir 28, nefs-i marziye 25 bin zikir, %42 nur, 1'e 600, fecir 28 ve nefs-i tezkiye 33 bin zikir, %49 nur, 1'e 700 derece artırımı, fatır 18. İşte bu 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh 7 tane gök katı yükselir, 7 alemi geçiyor ve ruh yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişler mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ve yaşayarak hepsi ruh teslimine ulaşmış. İşte Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِنْ يَمْسَلَى Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Bunların bir bütününü olarak Allah-u Teala Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde geçiyor. Ey mutmain olan nefs! Demek ki kişi zikirle nefsi mutmaneye ulaşmış. Zikirle Rabbinden razı ol. Zikirle Rabbin de senden razı olsun. Ve zikirle Allah'ın kulları arasına gir. Yaratılış gayemiz neydi? Allah'a kul olmaktı. Ama fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi mutlak surette ruhun Allah'ın zatına ulaşmasına bağlı. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle hedefi gerçekleştirmesine bağlı. Sonuçta Allah Teala bunu bu şekilde gerçekleştiriyor. Ve sahabe çok kısa süre içerisinde hepsi ruhunla Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın dostu oldular, Allah'ın velisi oldular. Neydi? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, kul oldular. Allah'a dost olmak, Allah'ın dostu oldular. Ve mutlu olmak, dünya saadetinin yarısı,
3 tane cennetin de sahibi oldular. Ama sahabe Resulullah'la birlikte hayatını yaşadığı için bulundukları yerde kalmadılar. Fizik vücut teslimi içinde harekete geçtiler ve zikirlerini arttırdılar. Fena kademesinde 161 nur, 151 nur. Fena kademesi, Bekka kademesinde 161 nur, Zühd kademesinde 171 nur ve Muslimler kademesinde 181 nura ulaştı. Bunun manası nefsin manevi kalbinde her birisi bir birimle ifade edilen 19 tane afet olmasına karşın kalpteki nurlanma %81'e ulaştı. Bunun manası artık akıl her olayda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrini yerine getiren bir duruma ulaştı. Doğru düşünme alışkanlığı içerisinde. Ama nefsin manevi kalbinde 19 afet var. Fakat bu 19 afeti azdırabilecek olan şeytan bir şey yapamıyor. Çünkü şeytanın afetleri azdırabilmesi o kişinin Allah'ın emrine isyan etmesiyle mümkündür. Ama fizik vücut Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah'ın emrini yerine getirdiği zaman iblisin afetlere tesiri yok. Böyle olunca da hemen her noktada o Allah'ın emrini yerine getiriyor. İşte sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücuttan da Allah-u Teala'ya teslim etmişler. فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي de ki ben ve bana tabi olanlar biz peçimizi de Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olurlarsa, teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir. Gerçekten de sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre muhsinlerden olmuşlar. Kur'an'ın ilk dört ruhunu öğrenmek suretiyle fena kademesi, bekâ kademesi, zühd kademesi ve muhsinler kademesini geçmişler. Zahitlerden olmak demek günün 24 saat muhtevası içinde 13 saat ve daha fazla zikiri gerçekleştirmek demek. Bu da o kişinin Allah'ı kendisinden öne geçirmesi manasına geliyor. Kendisine ayırdığı zaman 11 saat, Allah'a ayırdığı zaman 13 saat. Öyleyse Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor. Bir insanın Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini neyle anlarız? Yaptığı zikirle. Eğer o kişi 7-8 saatlik zikir yapıyorsa ama Allah-u Teala'yı 15-16 saat zikretmiyorsa o kendisini tercih ediyor. Kendisini daha fazla seviyor. Ama 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçiriyorsa o Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor. Arkasından devam ederse daimi zikre ulaşır. Nefsin Allah'a teslimi daimi zikirledir. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰئِكَ اَدَامُ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ مُلْ الْاَلْبَابِ Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen söz Kur'an'ın sözüdür, ahsen söz Resulullah'ın sözüdür. Yani sözü dinlerler ve mutlak surette Resulullah'ın Kur'an'ın açıklamalarına tabi olurlar. İşte onlar ulelbaptır. Allah'ın hidayete erdirdikleridir ve onlar ulelbaptır. Kimdir ulelbap? Ali İmran 190-191'de لِعُلُوا الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken, yanıp su yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse 24 saatin 24'ünde de her saniye Allah'ı zikrediyorsa şeytanın kapısı kapalı. O için sebeple Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimin ilki ruhun teslimidir. 22. basamakla gerçekleşiyor. İkincisi fizik vücut teslimi 25. basamak ve üçüncüsü nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşiyor. Arkasından ne var? Arkasından kişinin irşada, ihlasa ulaşması var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas evvela Allah'a teslimle nefsini Allah'a tesliminden sonra kişinin yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine göstermesiyle kişi ihlasa ulaşır. Ulelbab kademesinde kalp 7 kademede müzeyyen oluyor. O 7 kademede müzeyyen olmasıyla Allah cehennemin katlarını
ve zeminin kattaki ana dergahı gösteriyor. Neyle? Kalp gözüyle. Kime gösteriyor? Kalp gözü açık olanı gösteriyor. Kalp gözün, kimin kalp gözü açık? Daimi zikir sahiplerinin açık. Sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bunu söylüyor. Aynı zamanda sahabe kalp kulağı da açık. Allah'la tezekkür edebilme yetkisine sahip. Dört vasıf şartıyla üç sonuç şartı o kişiyi ulelbap kılıyor. Ama gök katlarını da Allah-u Teala bir bir kendisine göstermeye başladığı an birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedi tane gök katı ve yedi alimde olan biteni Allah kendisine gösterdiği zaman o kişi aynı zamanda muhlislerden oluyor. Al-İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Es-sabirine ve sadikine vel kanetine vel münfikine vel müstakfirine bil eser. Gerçekten de baktığımız zaman Al-İmran 17'de o sabredenler, sadıklar, kanetin olanlar, infak edenler ve seher vaktinde mağfiret dileyenler. Tövbe-i Nasuh, seher vaktinde Allah'ın o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet etmesiyle gerçekleşir. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmişler seher vaktinde. Ya eyyühellezine amenu, tuvbu ilallahi tevbeten nesuha. Asa rabbukum en yukefir ankum seyyatikum. İşte anladığımız kadarıyla ruhun teslimi, fizik vücut teslimi ve nefsin teslimi, ondan sonra da ihşada, ihlasa ulaşmak. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar mı? Evet. قُلْ اَتُوْجُونَ فِي اللّٰهِ Siz Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? هُوَ رَبُّنَ وَرَبُّكُمْ O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki bizim amellerimiz bize. Sahabenin hepsi yaptığı amelleri kim için yapmışlar? Allah için yapmışlar. Öbürleri kim için yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerse amelleri boşa gitmiş. O zaman onlar nefsleri için ve şeytanın tuzağına düşmüşler. Tövbe-i Nasuh ile tövbe eden, salaha ulaşan kişi 28. basamağın 1. kademesinde günahları örtülüyor. O güne kadar işlediği günahlar arkasından salah nuru kendisine veriliyor. Tarih 8'e göre arkasından bir kere daha Allah o kişiye kadar müşrede tabi olduktan sonra işlediği günahları sevaba çeviriyor. Ve 4. kademesinde Allah-u Teala o kişiyi iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini teslim eden kişiler artık mürşitlerdir. Ve Allah-u Teala zatını da onlara göstermek suretiyle onları şahitlerden kılıyor. Veli mürşit. Şahit kime şahit? Allah'ın zatına şahit. Gerçekten de Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Haç 78'de Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak adlandırdı, isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte şahitler, Resul bize şahit, devrin imamı olan Resul bize şahit. Bizi de Allah-u Teala insanlara şahit kılıyor. Şahit kılın. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. O sizin Mevlanızın, ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki 23 senelik zaman dilimi içinde Allah-u Teala'nın Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdiği Kur'an ayetlerini bir bir sahabeye anlatmak suretiyle, sahabenin de Resulullah'ın kendisine öğrettiği Kur'an ayetlerini öğrenerek ve yaşayarak 7 sabah 4 teslimi yaşadılar ve o dönemi asr-ı saadet deniyor. İşte sahabenin yaşadığı asr-ı saadet, üç alemde de kavganın bittiği bir sulh ve sükun hali, bir mutluluk zamanını içeriyor. Sahabenin nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı Allah-u Teala bitirdi. Birinci şart, üç alemde. İç dünyamızda mutluluk, kavga bitti. Dış dünyamızda kavgayı bitirdi sahabe.
kendisiyle diğer insanlar arasında artık kavga sıfır. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine rıza ve itaat eden, yasakları işlemeyen bir durumda. İkinci şart, mutluluk daimi bir sulh ve sükun hali, kesintisizdir. Ve üçüncü hal, üç alemde. İş dünyamızda, diğer insanlarla ilişkilerimizde, Allah'la ilişkilerimizde, A'dan Z'ye kadar bir sulh ve sükun halini yaşadılar sahabe. O döneme asr-ı saadet deniyor. Ama gelelim bakalım bugünkü yaşanan İslam tatbikatı, İslam'ın beş şartına dayalı. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse Allah'ın ayetlerine iman eden bir durumda değil. Hiç kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. İslam aleminin bu noktaya varmasının arkasında Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de buyurduğu gibi bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz. İnsanların, Müslümanların sayın azlığı ne mi? Hayır diyor. Hübbü dünya ve kerihtükümül mevt. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilememesi ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaması. Evet, hübbü dünya ve kerihtükümül mevt. Kimdir o hübbü dünya? Yunus 7'ye göre innellezine la yercun elikana. Bunlar ulaşmayı dilemezler. Ve radibül hayatü dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hübbü dünya ve kerihtükümül mevt. Ve hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün.

0: gibi. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi ve Allah'tan öğrendiğini de bize öğretti. Devrin imamları Kur'an'ı Allah'tan öğren, kutsal kitapları Allah'tan öğrenenlerdir. Diğer insanlar da Kur'an'ı devrin imamından öğrenenlerdir. Biz de hidayet çağında Resulullah'ın ümmetimin en hayırlısı buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dan Kur'an'ı öğrendik. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an öğretisiyle sahabenin 7 sabah 4 teslim yaşadığı ve asr-ı saadete ulaştığını ayetlerde net olarak görüyoruz. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatı konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın fazlı rahmeti ve selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki hak
1: aynı zamanda nefsin devreye girdiği
0: ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbi, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana

0: ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Kesinlikle Allah'la kul arasında hiçbir mürşidin girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu şirktir benim inancıma göre, benim Kur'an'ı anlayışıma göre.
1: Tanrı'nın ya da Allah'ın yüceliğine karşı hiç kimsenin aracı olduğunu düşünmüyorum. Bu şirktir ya bence.
2: Yaratılmış olanın herhangi birinden zerre kadar fayda, medet, umanın tamamı şirk içindedir ve müşriktir, cehennemliktir.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, İslam'ın içerisine sokulan hürafelerden bir tanesi de Allah ile kul arasında kimse giremez, mürşide tabiyet şirktir ifadesidir. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اَيْلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَبِدِينَ Allah ile kul arasına insanlar zaten giremez. Ama Allah bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi kendisiyle diğer insanlar arasına onları hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiğine tabi olmak üzerimize farzdır. Bu tayin edilenlerin hepsi Allah'ın Resulüdür. Ve Allah Teala Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor Nisa 80. Öte yandan bu Nebi Resuller Enbiya 70'te asaleten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen vekaleten biri devrin imamı var. Onlar da hidayeti erdiren imamlardır. Vallahi Teala onları da secde 24'e göre kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Her devirde Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi, her devirde adil bir imam var. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan mutlaka kurtaracaktır. Yedi grup insan imamı temsil ediyor. Kavim Resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler. İşte bu yedi grup insan devrin imamını temsil ediyor. Mürşide tabiyet şirk olmadığı gibi Allah'ın temel bir farzıdır. Kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Allah ile kul arasına insanlar zaten giremezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisine arasına bizzat Allah tayin ediyor, koyuyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya Veli Resullerdir. Nebi Resuller Enbiya 73'e göre, Veli Resuller Secde 24'e göre Allah tayin ediyor. Ve insanların hidayete erdirmek için Allah tarafından bu imamlar tayin ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iki nevi yoldan bahsediyor. Sebil-i Reşad ve Sebil-i Gay. Rüşt yolu, irşad yoludur. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz bir emridir. Bütün sahabe gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenlerdir. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde bunu şöyle ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. Yetmez. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin, sabikunel evvelin olan muhacirin ve ensarın ve onlara ihsanla tabi olanların fevzul azime ulaştıkları ve Allah tarafından diğer insanlar için irşada memur ve mezun kılındıklarını Allah Teala bize söylüyor. Öyleyse onlar mutlaka kulla Allah arasına girerler, Allah'ın emriyle girerler. Nitekim mürşidin tayini Allah'a aittir. Perşembe'yi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'ın gösterdiği bir kişi ya vesiledir, yedi gruptan bir tanesidir veya doğrudan doğruya devrin imamıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç Ayet-i Kürsi, ikinci rekatta İhlas Felek Nas, üçüncü rekatta İhlas Felek Nas, dördüncü rekatta İhlas Felek Nas okunur ve kimseyle dünya kelamı konuşmadan yatağını kıbleye göre dizayn eder kişi ve Allah zikriyle yatar. Huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ya devrin imamını veya devrin imamını temsil eden bir vesileyi Maide 35'e göre mutlaka ona gösterir. İnsanlar günde 40 kere Allah-u Teala'dan kendilerini sırat-ı müstakime ulaşmasını talep ederler, dua ederler. Ama mürşide tabi olmadan hiç kimsenin sırat-ı müstakime ulaşması, devrin imamının ruhunun o kişilerin başlarının üzerine bir nimet olarak yerleşmesi mümkün değil. Allah-u Teala, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Taha 123. Benden size hidayetim gelecek. İşte bu hidayetçiler Allah-u Teala'nın Resulleridir. Allah'ın Nebileridir. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? İtiraf ediyorlar geldi. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dile hacet namazı kılarsa Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur ve o zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine bir nimet olarak gelip yerleşir. O noktadan itibaren o kişi ne yapar? Nefs tezkiyesine başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmak asıldır. Sırat-ı müstakim bu sebeple başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir nimet olarak taşıyanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Ancak mürşidine tabi olanların başların üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah-u Teala'nın mürşidlerine ulaşamamak insanları delalette bırakır. Mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette kalır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün olmaz. Mürşidi bir şirk sayan insanlar şirkte olanlardır. Gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyenin içinde bulunduğu durumdur. Her bir ayrı bir fırkadadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 grup hadis-i şerifinde evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse evliya kimdir? Ya bir vesiledir, ya Allah'ın bir veli mürşididir veya Allah'ın bir veli resulüdür. Veya onların arasında seçilen devrin imamıdır. Öyleyse herkesin Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra tabi olmasını ve 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah razı olsun.
4: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? 2 ben neden bu kadar çirkinim? 3 ben neden doğdum? 4 ben neden dışlanıyorum? 5 ben neden eziyim? 6 ben neden ağlıyorum? 7 ben neden böyleyim? 8 ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun darılmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, Allah kimleri sever? Birinci sual, Allah-u Teala yarattığı tüm insanları sever mi? Allah hepimizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Çünkü Allah severek yaratmıştır. Allah Teala kimseye karşı kin duymaz. Gadap duymaz. Allah Teala sadece sever. Şu dünyadaki kötülüklerin hepsini işlemiş olan insanlar içinde Allah Teala'nın duyduğu tek bir şey sevgidir ve Allah Teala sever. Allah'ın yelpazesinde en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar sonsuz sayıda insan yaşar. Bu sevgi kişinin Allah'ı sevme derecesine paralel olarak değişir. Öyleyse ben Allah'ı çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibi ise bu kesinlikle yanlıştır. Yanılıyorsunuz. O hepimizi biliyor, hepimizi seviyor. Ama biz Allah'ı az seversek Allah da bizi az sever. Allah'ı sevmeye başlamamız, Allah'ın da bizi sevmesini çoğaltan bir faktördür. Hadis-i şerifte ben kulumun zannı gibiyim. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz ve sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse insanla Allah arasında ilişki sadece sevgiye dayalıdır. İncil'deki bir ayet Allah'a bütün kalbinle, Allah'a bütün canınla, Allah'a bütün aklınla, Allah'a bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. Allah'ın sevgi kanunu şöyle. Allah Teala kullarına beni seviyor musunuz ey kullarım? Biz de diyoruz ki tabii ki ya Rabbim biz seni çok seviyoruz. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz öyleyse. Ben bütün insanları seviyorum. Siz de sevin. İşte Allah Teala'nın bütün insanlar için tayin ettiği hedef bu nokta. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor: "Entum ma'ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kullihi." Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Zaten insanlar bir insan için kuruldu, sevdikleri ve sevmedikleri. Ama eğer bu ayet-i kerimede herkes sevdiğini sever, doğal bir durumdur. Ama Allah Teala bizi öyle bir hedefe ulaştırıyor ki bizi sevmeyenleri sevmek, kısacası herkesi sevmektir. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama biz onları da seven olacağız. İşte Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği hedef bu. Onun için düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah beni lanetçi olarak değil, rahmet edici olarak gönderdiği. Beni ve dua için değil, dua için gönderdiği buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala'nın sevdiği kullarını çeşitli nimetlere tabi tuttuğu doğru mudur? Evet, insanlar bir imtihandadır bu dünya hayatında. Özellikle Rabbimiz şöyle buyuruyor. Al-İmrân suresinin 142. ayet-i kerimesi, Muhammed suresinin 35. ayet-i kerimesi, 31. ayet-i kerimesi, En hasibtum en tedhuluna cennete ve lema ya'lemullahu allazine cahidu minkum ve ya'lemus sabirin. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Muhammed 31 وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَصَابِر۪ينَ Yine Bakara 214'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Yoksa siz kendinizden önce yaşayanların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar dokundu ki Resul ve onun yanındaki amin olanlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakındır. Demiştik ki Allah Teala herkesi sever. Hepimizden bir hedefe ulaşmamızı bekler. O hedef insanların iki cihan saadetine ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğa imza atmak. Kişinin denenmesinin arkasında bu vardır, imtihanın arkasında bu vardır. Ya o kişi hidayet yolunu seçip Allah'a ulaşmayı dileyecektir, böylece kurtulacaktır veya dilemeyecektir, kurtulamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel de sevilirsiniz. Ama Allah kimseden nefret etmez. Ama Allah Teala'nın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız yetmez. Siz de Allah'ı daha çok sevmek istiyorsanız Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Allah Teala bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar. İşte Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Ama onlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Al-İmran 31'de ise اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun. Ve Allah-u Teala'nın imtihanını geçen insanların hidayete erenler olduğunu buyuruyor Allah-u Teala. Ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Yunus 7-8 İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdibul hayâti dünyâ ve etmûne bihâ ve lezîn ve ayetine gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine layık olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar, insanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa, Allah Teala o kadar daha fazla sizi sever, daha fazla Allah'a yaklaşırsınız. Zikir, Allah sevgisinin insandaki işaretidir, sembolüdür. Allah Teala en yüksek sevgiyi Allah'a iradelerini de teslim edenlere karşı duyar. En çok sevilenler her devirde devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz Efendimiz'e seni en çok seveniz, en çok seni seveniz buyuruyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Bununca sahabe ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. İşte onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Hayırlarda yarışanlar Kur'an ehli, daimi zikrin sahipleri, Allah ehli, Allah'ın muhlis kulları, Allah'ın has kulları da salihler olarak da düşünülebilir. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde men yutullah ve yutur rasule fe ulake ma'allezine aleyhim anamallahu aleyhim minen nebiyyin ve siddiqin ve şuhadai ve salihine ulake hasune rafika. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili hakkımızda sorular yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerini sevdiğini açıklıyor ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin takva sahibi olacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, yalvarmak, yakarmak, ona ibadetlerinle ona ulaşmak, namazınla, niyazınla, orucunla.
3: Allah'a ulaşmak, huzur.
4: Yaptığımız zaten her hareket, her eylem, her düşünce. Ya, o yollara zaten her türlü Allah'a ulaşabiliriz, yaptığımız iyi şeyde de, kötü şeyde de.
5: Evvela İbadet yapmak, Allah'a kulluk yapmak, yani görevlerimizi, İslami görevlerimizi yerine getirmek, Allah'a ancak bu şekilde yaklaşılır.
6: Yani güzel ahlak geliyor. Diğer dinlere baktığımızdaki gibi Tanrı'nın bana tapın değil de güzel ahlak, insanlara karşı iyi olmayı falan öğretin anlamında çıktığından dolayı güzel ahlakla Allah'a ulaşabiliriz bence.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Dualarımız, ruhumuz.
1: Siz de ölmeden evvel Allah'ın dostlarından olmayı dilemek ister miydiniz?
2: Tabii ki.
5: Elbette ruhumuz zaten Allah'a ulaşacak yani sonunda. Ölmeden önce de olsa sonuçta da Allah'a ulaşacağız yani.
6: Ölmeden evvel ulaşmak değil de zaten hayatımızın içinde Allah olduğundan dolayı her türlü bir şekilde ulaşmış oluyoruz.
2: Allah'ım ben de ölmeden evvel dostlarından olmak çok isterim.
5: Ben de ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Senin ermiş evliyan dostun olmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden evvel sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah bana tapın değil de güzel ahlaklı olun dediğinden dolayı güzel ahlakla Allah'a ulaşabiliriz. Güzel ahlak sahibi olmanın yolu nedir? Allah'ın ahlakın temeli Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Ahlakın ölçüleri Allah'ın emirleridir. Allah'ın yasaklarıdır. Değerlerin gerçek sahibi, değerleri kanun kılan Allah'tır. Hangi değer ölçüsünü hangi açıdan vermişse ona itaat temel farzdır. Ahlak, bekçinin içimizde olduğu bir sistemdir. Ahlak fıtratla da ilişkilidir. Allah bütün insanları bir fıtrat üzere Hanif dinini yaşayabilecek özelliklerde donatmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ahlakın başlangıç noktasındadır. Nefsindeki afetler azaldıkça ahlaksızlıktan ahlaklığa doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz inşallah Teala Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ta güzel örnek vardır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan ve bizim de Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamızı emir buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmak, irşat makamı önünde Allah'ın tayin ettiği bir Resul, bir mürşit önünde tövbe etmekten geçiyor. Mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
5: Benim için en iyi mürşit Kur'an'dır yani. Kur'an ve sünnet.
4: İlim, dini eğitim, yani dini bilgilerin öğrenilmesi geliyor.
6: Allah'ın bize anlatmaya çalıştıklarını bize daha net açıklayacak, net detaylandıracak biri olarak görüyorum.
3: Allah'a yakın olmayı, tövbe etmeyi.
1: Siz de Yunus Emre'nin Tapduk Emre'ye tabi olması gibi Allah'ın tayin ettiği bir mürşidi aramak ister miydiniz?
2: Yani isterim ama zaten var diye düşünüyorum, bir mürşit, bir kılavuz var. Zaten Muhammed Mustafa var, yani Peygamber Efendimiz var. Başka aramaya gerek var mı?
6: İlk başta kendi aklımı kullanıp ondan sonra başka bir akla başvururum.
5: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim ama İslam alimi diyeceğim insanlara bakıyorum. Çok güzel televizyonlara çıkıyorlar, güzel güzel şeyler anlatıyorlar ama yaşantılarına bakıyorum. Bir de o zamanki mürşitlerin, büyük din adamların yaşantılarına bakıyorum. Hiç birbirlerine benzemiyorlar. Çok arada dağlar kadar fark var. Ya bunlar mürşit, bunları kendimize nasıl mürşit edinebiliriz?
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sorabileceğimizi söylüyor. Siz de hacet namazı ile Allah'tan mürşidimizi sormak ister miydiniz?
5: Ya elbette sormak isterim. Tabii ben hiç hacet namazı kılmadım. Diğer namazlardan kıldım ama hiç de öyle bir şey sormadım.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var zaten. Başka mürşid kılavuz aramaya gerek var mı? Evvela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. 7 tane hadiste herkesin bulunduğu zaman diliminde Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmayı öncelikle Peygamber Efendimiz açıklamış. Yani bugünün insanın zannettiği gibi ben varım, benden başka kimseye tabi olmayın dememiş. Resulullah'ın birinci hadisi benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadise ne demiş oluyor? Herkes bulunduğu dönemde beni temsilen zamanın imamına, halifesine ulaşsın. Başka ikinci bir hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Yine herkesin ait olduğu dönemde Allah'ın kendisi için tayin ettiği alime, halifeye tabi olmasını emir buyuruyor. Üçüncü hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına halif olmazsa o cahiliye standartı veriyor. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İnsanlara demiş oluyor ki zamanın imamına tabi olun. Zamanın imamı beni temsil ediyor. Dördüncü hadis. Benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerin yoluna tabi olun. Dördüncü hadis, beşinci hadis. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Kısacası 7 tane hadisle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkesin kendi yaşadığı dönemde hacet namazını kılarak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmasını bizzat kendisi açıklıyor. Allah niçin peygamberlerin dışında mürşitler de göndermiştir? Her devirde peygamber yoktur. Ashab 40'ta وَمَكَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنَ سُلَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bu aradaki dönemde 1400 yıldır asla peygamber gelmeyecek. Bugüne kadar gelmedi. Bundan sonra da kıyamete kadar gelmeyecektir. Ama Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Resuller, Veli Resuller tayin ediyor. Mü'minin 44. Nasıl peygamberin yaşadığı dönemde asareten devrin imamı Allah'ın peygamberi ise Enbiya 73'te olduğu gibi ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fe'el hayrâti ve ikâmi selâti ve itâ zekât ve kanunen abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete eren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abd oldular. Nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah-u Teala veli resuller arasından bir tanesini seçiyor ve secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Her devirde mutlaka her kavmin içerisinde Allah'ın bir veli resulü var. Nebi resullerle veli resuller arasındaki farkı slaytımıza bakacak olursak birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resuller ve Veli Resuller birbirinden farklı kılan tam 10 tane özellik. Öyleyse Maide 35'te zikredildiği gibi hacet namazıyla vesileyi bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Tek tek burada sıralamama gerek yok. Ne görüyoruz? Allah peygamberleri yani Nebi Resulleri ve peygamber olmayan Veli Resulleri bir maksat için gönderiyor. Tabi olunma tabiyet olmazsa kalbin mührünü Allah-u Teala açmaz. Küfür kelimesini ortadan çıkarmaz. Kalbin içine imanı yazmaz. Kişi hiçbir zaman mümin olamaz. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. 7 grup ayet-i kerime gelince de delalette olanların gideceği yerin cehennem olduğu buyuruluyor. Ve eğer bu hadislerle Resulullah bize bir mesaj veriyorsa o zaman herkesin hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorup ona itaat etmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Efendimizin vesileyle hürmet ve mübarekelerle zarıplarım inşallah Cappar Hocam. Uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah Cappar Hocamız. Tevbe suresinin 180. ayet-i kerimesinde belirtilen Allah temizlemiş, arınmış olanları sever ifadesinden ne anlamalıyız inşallah Cappar Hocam? Bizlere aydınlatırsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok kalbime çok seviyorum inşallah Cappar Hocam. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu inşallah Cappar Hocam.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tövbe suresinin 108. ayet-i kerimesinde buyrulan Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever ifadesinden ne anlamalıyız? Ayet-i kerime Arapçasına baktığımız zaman Allah Teala ebediyen orada namaz kılma, ikame etme, ilk günden takva üzerine tesir eden kurulan mescit orada namaz kılmak için elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi, kalbini temizlemeyi, arınmayı seven adamlar vardır. Allah temizlenmiş olan, arınmış kulları sever. Vallahu yuhibbul muttahirin. Yani Allah Teala nefs tezkiyesi ve tasfiye yapanları sever buyuruyor. Ahzab 33'te yine Allah Teala ey ehli beyt inneme yuridullahu liyusibeke ankum rijsan ehli beyt ve yutahhirukum tathira. Ey ehli beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister. Allah-u Teala'nın burada kullandığı mutahhirin kelimesi sadece dış değil, iç temizliği de yani kalbin afetlerinden temizlenmesi olayını da içerir. Allah temizlenmiş, arınmış olanları sever. 14. basamaktan itibaren taharet başlar. Nefsimizin kalbindeki afetler temizlendikçe tahir olma giderek seviyesini arttıracaktır. Yani kısacası mutahhir olanlar tezkiye ve tasfiye olanlardır. Nitekim Vakıa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? La yemessehu ilel mutahherun. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir diye buyuruyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın da en çok sevdikleri yine Allah'ı en çok zikredenlerdir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Çok önemli. Ben zaten zikrediyorum. Bulaşık yıkarken de ediyorum. Oturduğum yerde de ediyorum. Aklıma gelen bütün her şeyi çekiyorum. Zikrediyorum Allah'a yani.
4: Yani zikir yapmak demek Allah'ı anmak. Yani Allah'ı sürekli unutmamak için yapılır.
6: İnsanların olanı kavrayabilmesi için bir şey. Bunu nasıl böyle olabilir diye soruyor kendi kendine. Bunu Allah'tan arıyor cevabını. Soru olarak bunu şey yapıyor.
5: Allah'ı anmak. Tabii ne kadar çok Allah'a ay yanında Peygamber Efendimiz ve Resulü'nü anmak o kadar faydalıdır. İmanımızı güçlendirir.
3: Allah'a daha yakın olmaktır.
1: Şeytan zikir ibadetini günümüz hayatında kaldırmıştır. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Bence başarılı olamıyor. Yani olduğu yerler de var, olmadığı yerler de var. Eğer dininiz bütünse, tamsa, her şeyi layıkıyla, diyakatiyle yapıyorsanız sizi kandıramaz zaten.
1: Çok zikir yapmak insanı mutluluğa götürür mü?
5: Çok deyince sabah başlayıp da gece yatana kadar zikir yapmak mutluluğu götüreceğini zannetmiyorum. Ama belli saatlerde, belli zamanlarda, belli olaylar karşılığında Allah'ı zikretmek mutluluğa götürür tabii.
6: Allah'ın ismini zikretmek değil, Allah'ı düşünmek bile yeterli zikir için.
5: Yok 10 bin kere şunu çekin, 5 bin kere şunu çekin. Bunu söylemek çok uzun sürer ve sıkıcı gelir insana.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda 10 bin kere şunu çekin, 5 bin kere bunu çekin diyorlar. Bunu söylemek çok uzun süre ve insana sıkıcı gelir. Allah'ın insanlardan beklentisi nedir? Nefsimizde 19 afet var. Ruhumuzda 19 tane haset var. Ve zikirle Allah-u Teala bu afetlerin hasletlerle değişimini istiyor. Afet haset değişimini slaytına baktığımız zaman görüyoruz inşallah. Şu anda bütün insanlar bir denge içerisinde. Allah'ın ismi bir şifredir. Allah'ın kelimesindeki Arap harflerinin bir kelimeye has titreşim sayıları dizaynı var ki Allah-u Teala tarafından bu dizaynın tahakkuku o şifrenin kullanılmasıdır. Şifre kullanılıyorsa Allah'ın katından hemen rahmet ve fazıl derhal harekete geçer. Allah Teala bu zikrin daimi zikir olmasını istiyor. Çünkü istiyor ki hiç ara vermeksizin Allah'ın nurları sonsuz bir şekilde kalbimize ulaşsın ve kalbimizi hep pırıl pırıl aydınlık tutsun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feiza kadaytumus salate feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. İstanbul'dan topluyoruz hocam. Elazığ'ın hümmetli hasretleri. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Allah'ın sevgisini kazanmakta Allah yolundaki hizmetin önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olsak, Allah'ın sevgisini kazanmakta Allah yolundaki hizmetin önemi nedir? %100 önemli bir noktayı ifade ediyor. Muhammed 7'de Ya eyyühellezine amenu entasrullaha yensurukum ve yusabbit aqdamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte Allah bir yardıma ihtiyacı yok. Ama Allah'ın mutlu olmasını diye insanların yardıma ihtiyacı var. Eğer biz o Allah'ın mutlu olmasını istediği yardımı onları mutlu eder tarzda yardım edersek Allah-u Teala o yardımı kendisine kabul ediyor. O zaman o da bize yardım ediyor ve bizi mutlu kılıyor. Yani mutlu et ve mutlu ol kanunu. Biz Allah'ın mutlu olmasını istediği kişileri mutlu edeceğiz. Mutlu olanları daha fazla mutlu etmek, mutsuz olanı da mutlu etmek. Ama Allah-u Teala da bizi bu mutlu ediyor. Allah'ın emirlerinin insanlar tarafından ölmesini ve tatbikini ister emreder. Bu emirlerin açıklanması direkt Allah'a hizmettir. Ama aynı zamanda sizi Allah yolunda teciz ettiği için sizlere hizmettir. Allah başkalarına yapılan her hizmeti kendisine yapılan hizmet olarak kabul eder. Halka hizmet, hakka hizmettir. İnsanlara Allah'ın gerçeklerini ulaştırmak Allah'a yapılmış büyük bir yardımdır. Kimdir Allah'a yardım edenler? Allah'ın dostları. Siz nerede başka insanlara hizmete değer görüyorsanız, işte orada Allah sizi över. Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam. Haşr 19 ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bu ayetin nefslerimizin sorunu üzerimizdedir ayetiyle illiyet rabıtası var mıdır? Allah'ı unutan kimseler gibi olmayın ifadesinin bir önceki ayetteki takva sahiplerine hidayete erme emri verildiğini kesinleştiriyor. Takva sahibi olmayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefslerini kurtarmayı unutan fasıklardır. Takva sahibi olmayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefslerini kurtarmayı unutan fasıklardır. Bir izleyicim, Muhterem Hocam, ruhun Allah'a ulaşma döneminde zulmani tesir altında kaldım. Allah'a sığınarak kurtuldum. Ne zaman dilesem, zikir yapsam, şeytan beni korkutuyor. Aynı şeyleri tekrar yaşatmaya çalışıyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Bu konuda Allah'a güvenmelisin ve Allah'a güvendiğinin işareti zikirdir. Mesela öyle bir sinyal sana geldiği zaman veya başka bir olumsuz şey geldiği zaman bütün olumsuzluklar, bütün insanı üzen her şey şeytandan kaynaklanıyor. Şeytandan geliyor. O geldiği zaman sen hemen zikre başlıyorsan o zaman Allah'a güveniyorsun. Allah'a güvendiğin zaman kesinlikle şeytanın senin üzerindeki tesiri sıfır. Ne yapmalısın? Hemen zikre başlamalısın inşallah. Oradan bir kardeşim muhterem hocam, ahirette mahcup ve rezil olmamak için ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir? Allah Teala bu sualin cevabını Ali İmran Suresi'nin 194. ayet-i kerimesine vermiş. Rabbena atina ma vaadtena ala rasulika la tukhzi yawmal kıyameti enneke la tuflihul himmet. Rabbimiz resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmezsin. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Hidayet temsilcisi ne demektir? Kimler hidayet temsilcisi de açıklar mısınız? En üst noktadaki hidayet temsilcisi devrin imamıdır. Ondan sonra onun altında bütün kavimlerde Allah'ın risalete vazifeli kıldığı veli resullerdir. Onların da altında 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitlerdir. Onların da altında vekil mürşitler var. Bunlar hepsi hidayet temsilcileridir. Allah razı olsun. Hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücut açısından hidayet, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiile işlememesi. Nefs açısından hidayet, nefsin manevi kalbindeki afetlerden tamamen temizlenmesidir. Allah razı olsun. Bu sadan bir kardeşim muhterem hocam, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Beyazid-i Bistami Hazretleri'nin sözüdür ve Kur'an ayetlerine uyuyor. Arap Suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah bakın ne diyor. Araf 27'de inne cealne şeyyatine evliya alellezine la yuminun. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere biz şeytanı dost kılarız. Sizin onları görmeyeceğinizde onlar sizi görürler. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Allah öyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın dostudur, şeytanın da kuludur. Öyleyse o zaman şeytanın dostu, şeytanın kulu olan kişi mürşidi var mı? Hayır, mürşidi şeytan işte. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, nehy an münker ve emri bil maruf işini kimler yapabilir? Nehy an münker ve emri bil maruf işini en üst noktada iradesini de Allah'a teslim edenler yapabilir. Kur'an-ı Kerim'de bu emri bil maruf ve nehy an münker yapanların 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini teslim edenler olduğunu görüyoruz. Ayetler bunu söylüyor. Ali İmran 104'te sizin içinizden hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Yani onlar iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Ali İmran 110 sahabenin maruf emreden, münkerden nehyeden bir noktaya geldiğini söylüyor. İşte onlar hayırlarda yarışanlardır. Aynen 114 yine maruf emreden, münkerden nehyeden salihlerden bahsediyor. Tövbe 71 maruf emreden, münkerden nehyeden nereden bahsediyor? 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Bunlar iradesini de Allah'a teslim eden veli mürşitlerdir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde birçok kişi mürşit diye tanıtılıyor. Ama zamanla o kişilerin dine en çok zarar veren kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Bir kimsenin gerçek mürşit olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Allah Teala bunu Süle suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kale inni minel muslimin. La tastawi el hasenatu illa sayyi'a idfa billati hi hasan fe iza allazi baynaka wa baynahu adawatan kanama waliyyun hamim wa ma yulqa illa allazina sabaru wa ma yulqa zu hazin azim. Allah Teala Allah'a davet eden, mürşidin temel vasfı Allah'a davettir. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Çünkü nefsini tasfiye etmişse iradesini de Allah'a teslim etmiştir ve ona o sözü söylettiren Allah'tır. En güzel sözün sahibi odur. İyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü öğreten şeytandır, iyiliği öğreten Allah'tır. Sen kötülüğe iyilikle mukabele et. O zaman seninle arasında düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler ulaşır. Buna ancak sözün hazın sahibi insanlar ulaşır. Allah razı olsun. İşte burada mürşidin vasıfları veriliyor. Bir kimsenin gerçek mürşid olup olmadığı üç vasfından, Allah'a davetten, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekten ve kitabın bütününe tabi olmaktan kaynaklanıyor. Şimdi insanlar dini öğrettiklerini zannediyorlar ama öğretilen din Kur'an'dan din değil, tamamen insanların kendi zanlarını din edinmişler. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma as-salavu alaykum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value

ఇది ముతుల్ఫాతిసి ముతుల్క్రషతిసి ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizleri bir araya getirdi. Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz.

0: Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en sevdiği varlık olan insanın yaratılışına baktığımız zaman, insan Allah tarafından Hicr 26'ya göre bir fizik bedenle halkedilmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da Allah zatından bize ruh üfürmüş. Üç vücuda sahip olan insanı Allah Teala dilediğini yapabilme yetkisi cüz-i irade, serbest irade veriyor. Ve fizik vücudun kumandanı aklın kontrolünde hayatı yaşıyoruz. Ama bizler için Allah Teala'nın huzur ve saadete ulaşmak babında gönderdiği kutsal kitaplara baktığımız zaman bir düşmanımız var. Şeytan. Slaytımıza onu da eklersek o zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında dıştan bir düşman olan şeytanla birlikte herkes hayatı yaşıyor. Nefsimizin manevi kalbinde gördüğünüz gibi 19 tane hastalık var. Bu hastalıklardan bir tanesi de 16.sı iptilalar, kötü alışkanlıklar. İşte bugünkü konferansımızın konusu bu iptilalarla, kötü alışkanlıkla alakalı. İptila nefsimizin 19 afetinden bir tanesi. Ama zaman içerisindeki üzerimizdeki tesirlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birinci seviyede alışkanlıkla başlıyoruz. Bunun ikinci versiyonu, bir üst seviyesi tiryakilik. Onun da üstünde bağımlılık. En sonunda Allah'ın yasak ettiği fiillerin birçoğu bizde iptila haline geliyor. Yani bizi esir alıyor. Halbuki yaratılışta insana baktığımız zaman Allah Teala insanı evvela nefsinin afetlerinin esiri olsun diye, dolaylı olarak da şeytanın oyuncağı olsun diye yaratmadı. Tam tersi, Allah'ı seven, Allah'a aşık olan, Allah'a hayran olan kamil bir insan olmasını istiyor. Zor mu? Çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. İşte bugünkü konferansımızın konusu teknoloji bağımlılığı. Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi birçok alt başlıkları sıralayabiliriz. İnsanlar bunun esiri olmuş durumdalar ve doğal olarak sosyal hayatta birbiriyle beraber yaşamakta olan insanlar arasında derin çatışmalara, kavgalara, ayrılıklara sebep oluyor bunlar. Sevgili kardeşlerim, din ahlaktır. İnsan hayatında ahlakı bir ile temsil edecek olursak, ondan sonra sahip olduğunuz her şeye bir sıfır ilave edebilirsiniz. Evvela başında bir koymanız lazım. Ahlakı koymanız lazım. Arabanız var, böyle sıfır ilave edin. Eviniz varsa bir sıfır daha ilave edin. İyi bir komşunuz varsa bir sıfır daha ilave edin. Çocuklarınız iyi bir okulda yetişiyorsa bir sıfır daha ilave edin. Edin, edin, edin, sıfırları ekleyin. Ama sevgili kardeşlerim, o biri çıkartırsanız, o bir yoksa geride sadece bir sıfır kalırsınız. Din ahlaktır. Hayatımızı bu ahlak üzerine bina etmemiz lazım. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler Bize hep şunu öğretiyorlar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki ey ümmetim Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur, şerden kaçan korunur. İşte böyle bir hayatı yaşamalıyız. Nasıl bir hayat? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir hayat. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir hayat. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi söylemiştik, iptilalar. İptilalar hayatımıza hüküm ferma ise Allah'ın ahlakından uzak, tamamıyla nefsani bir sefiliğin içerisinde yaşıyoruz ve her gün kavga, gürültü ve kaosu yaşıyoruz. Ne bu dünyada iki yakamız bir araya geliyor, ölüm sonrası hayatta da gideceğimiz yer cehennem. Osmanlı'daki o muhteşem muhtevayı hatırlayın. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti dayansın ehli kubur. Eğer nefsani bir hayat içerisinde yaşıyorsak, kendisi huzursuz ve mutsuz olan bir insana etrafına mutluluk vermesi mümkün değil. Ölünce de kendisini bekleyen sadece sonsuz bir azap, cehennem söz konusu. Ama Allah Teala bizden onu söylemiyor. Bizden bütün kainata hakim olan, kainatın mutluluğunu formüle eden, mutlu et ve mutlu ol formülü üzerine hayat yaşamamızı istiyor. Çok mu zor? Bir dilek. Evet sevgili kardeşlerim, sevgiyle arzu birbirinden farklı iki tane muhteva oluşturuyor. Sevgiyle huzur ve mutluluk yaşanır. Ama Allah'ın yasak ettiği fiillere duyduğumuz arzular bizi yanlışlara sürükleyebilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin hadisine baktığımız zaman dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok arzu hatırlayın. İşte dünyevi arzular, dünya sevgisi her kötülüğün başıdır. Ondan kurtulabilmek, kötü alışkanlıklardan tamamen uzaklaşmakla hayatımıza Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği faziletleri yerleştirmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, günlük hayatta hiç istenmeyen bir davranış biçimini bir saatlik bir tekrar içerisinde hayatımızda yaşıyorsak o artık bizde bir alışkanlık hale gelmiştir. Herhangi başka bir şey aynı konuda bu tekrarı 3-4 saate yükseltiyorsak artık tiryakisi olmuşuz. Ama bağımlılık olayı en az zühdün zıttı olan 13 saate denk geliyor. Hayatınıza günlük yaşamınıza 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yasak olan bir fiil beyninize ve zihninizde devamlı sinyaller size gönderiyorsa bilin ki artık oranın o nesnenin bağımlısı olmuşsunuz. Ama bunun ötesinde en üst noktada esiri olmak var. O esiri olan insanlar aslında farkında değiller. Onlar artık şeytanın kölesi olmuş durumdalar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu kişilere tağut diyor. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar onlar için artık bir dönüş söz konusu değil. Onlar sadece kötülüklerle meşguldürler. Onlar bildiklerini zannediyorlar ama asla Allah'ın güzel, mutlu et ve mutlu ol kanunlarından habersizdirler. Sevgili kardeşlerim, Allah bizleri çok seviyor ve mutlu olmamızı istiyor. Kötü alışkanlıkların yerine meziyetlerin sahibi olmamızı istiyor. Bunun yolu sevgiden geçer. Nasıl nefsimizde 19 afet varsa, kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayzı, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 hastalık ki şeytan bu 19'una %100 tesir ediyor ve her afet üzerinden bizi kendisine bağlıyor iblis. İşte başlangıç noktasında iptilalar afeti bizde var ama şeytan buna tesir etmek suretiyle insanları kendisine bağlıyor. Ama sevgili kardeşlerim, bir de Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh var. 19 tane haslet ve bu hasletlerden bir tanesi iptilaların zıttı olan meziyetler, faziletler. Ruhtaki 19 hasletin karşılığı faziletler bizde hasletlerin alışkanlık haline gelmesi halidir. Yani hangi hasleti kendinizde alışkanlık haline getirmişseniz ki bu müzeyyen olmakla tarif edilir. Kalbinizde artık o müzeyyen olmuştur. Siz onu doğal bir halinizle yansıtıyorsunuz. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek bir meziyettir, bir fazilettir. Ama bu siz bunu uğraş vermiyorsunuz. Çünkü neden? Artık karşı güç sizde yok. Yani ya o bana kötülük yapıyor, ben de şöyle bir atraksiyonda bulunursam. Çünkü afetler yok sizde. Afetler olabilse o zaman karşıt güç var. Bir gayret sarf ederek, direnç göstererek hedefinize ulaşmak istersiniz. Ama öyle değil. Daimi zikre ulaştığınız an ruhta 19 tane haslet, derse de 19 tane fazilet söz konusu. O zaman her şeyi doğal halinizde sadece Allah'ın emrettiğini yaşıyorsunuz ve en çok mutlu yaşayan siz oluyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünyada yaşayan her devirde mutlu bir azınlık diyelim. Onlar mutlu et ve mutlu ol formülüne göre yaşayan insanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar kötü alışkanlıkları, iptilaları hayatlarından tamamen temizlemiş, yerine faziletleri geçirmiş olan insanlardır. Kötü alışkanlıklar hayatı ve toplumu derinden sarsıyor. Ülkemizde de bağımlılık yapıcı maddelerin deneme yaşı 13'e kadar indiğini görüyoruz. Bu maddelerin ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açtığını da tespit etmiş durumdayız. Sigaraya gelince Dünya Sağlık Örgütü bağımlılık yapıcı maddeleri bir kere bile kullanmanın bağımlı olmak için yeterli olduğunu, sadece bu noktaya gelebilmesi için çok kere tekrar edilmesi gerektiğini bildiriyorlar. Bir kere denemenin diğer maddelere geçişi tetiklediğini belirtiyorlar. İstatistikler, hayatımızda yapılan araştırmalar, iki sigarada ne çıkar diye başlıyor ama arkadaşlarıyla birlikte bu olay tatbikata geçince gençlerin %85'inin sigara bağımlısı olduğunu ortaya koyuyor. Alkol kullanımı az bile olsa kalpte ritim bozukluğu, damar kireçlenmesi ve kansere yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her yıl yaklaşık 3,5 milyon insan alkolden dolayı hayatını kaybediyor. Alkol tüketimi en önemli 2-10 kanser nedeninden biri olarak kabul ediliyor. Uyuşturucuya gelince de en zehirli olanı bu. Uzmanlar madde bağımlılığını, kalp sağlığını en büyük düşmanlarından biri olarak gösteriyorlar. Araştırmalar uyuşturucu kullandıktan sonra ilk bir saat içinde kalp krizi geçirme riskinin normalden 4 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Mutlu olmak için yaşayan ancak mutlu yanlış adreslerde arayan bu insanlar maalesef önce kendilerine ve sonra da çevrelerine devamlı zarar veriyorlar ve mutsuzluğu yaşatıyorlar. İşte ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın ehli kubur misaliyle hayatı yaşıyorlar. Yakın bir tarihte bir üniversitenin Tıp merkezinde insan ve toplum bilimleri konulu psikiyatri araştırmalarında alınan sonuç şöyle ifade edilmiş. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Yani bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk, depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyor bilim adamları. Madde, sigara, alkol, kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. 1400 yıl evvel Saadet Davetiye Reçetesi ve garantisi olarak bize indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde özellikle 90-91'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel ezzamu rijsun min amali şeytan. Ey amin olanlar, şarap, kumar, puta tapınmak için dikili taşlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha eresiniz. Sevgili kardeşlerim, demek ki insanları iptilaya bağımlı kılan, iptila afetine dıştan tesir eden bir varlık var. O şeytan ve şeytan bu söylenen maddelerle bizi kendisine bağlıyor. Bizi kendine esir, kendi kulu gibi bir muhteva içerisinde hayatı yaşattırıyor. Allah Teala da diyor ki bunlardan sakının. Öyleyse iptilaların arkasında şeytanın tesirini ele ettiğimiz zaman, göz önüne aldığımız zaman kişi bir nevi şeytanla işbirliği halinde bir iş içerisinde ve şeytanın kulu olarak hayatı yaşamaya başlıyor. Şeytan acaba bu iptilaları tesir etmek suretiyle gayesi ne? Maide 91'de Allah şöyle zikrediyor. İnne me yuridu şeytanu en yuqa beynekumul adavete vel bagda ve yuseddukum an zikrallahi ve anesselat. Şeytan iptila afetine size tesir etmek suretiyle sizi birbirinize karşı düşman kılmak, kin sokmak istiyor ve bir taşla iki kuş vuruyor iblis. Aynı zamanda sizi zikirden ve namazdan da alıkoyuyor. Sevgili kardeşim, hayatı Kur'an-ı Kerim'i hatırlayın. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Suma la yetibune ve lahum yezekkerun. Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Nefs tezkiyesinin muhtevasında tövbenin yeri olmazsa olmaz esas şartı oluşturuyor. Tövbe yoksa nefs tezkiyesi yok. Ama bu tövbe kişinin kendi kendine yapacağı bir tövbe değil. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte sevgili kardeşlerim, nefsimizin bir daha aklın yaptığı tövbeyi bozmaması için ne lazım? Şeytanın tesirini azaltmak ve sıfırlamak lazım. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın bizde etki sahasını ne kadar azaltırsak, sıfıra indirgesek o zaman Allah'ın üzerimizdeki hüküm ferma olduğunu göreceğiz. En üst seviyede bir Allah'ın dostu olacağız ve devamlı mutluluğu yaşayacağız. Doğal olarak da etrafımızdaki insanları hep mutlu edeceğiz. Mutlu et ve mutlu ol formülü bizi sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniler gibi, Allah'ın dostları gibi en üst seviyede huzura ve mutluluğa ulaştırır. Öyleyse birbirimize düşman olarak değil, birbirimize kin besleyerek kaosu yaşayan insanlar olarak değil, tam tersi Allah'ın bize temel emri Tövbe edip zikre başlamak. Zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Gaye ne zikirle? Şeytanın kapısını kapatmak. Ama aynı zamanda nasıl iblis bir taşla iki kuş vuruyorsa Allah-u Teala yoluyla da Rabbani yoldan da bir taşla iki kuş vurmak söz konusu. Evvela afetleri hayatımızdan çıkartmak, kalbimizi onlardan temizlemek. Daha sonra Allah'ın katından gelen faziletlerle bezemek. Bir gün daimi zikre ulaştığımız zaman 19 faziletin sahibi oluruz. Faziletler hayatımızda varsa hep huzur ve mutluluk içinde bir hayatı yaşarız. İşte o zaman madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı yerine tam tersi Allah'a bağlı, Allah'ın muhsin kulu, Allah'ın ulelbab kulu, Allah'ın muhlis kulu ve Allah'ın salih kullarından oluruz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tesiri altında yaşanan bu kötü alışkanlıklar, kumar bağımlılığı, sosyal medya ve kontrol edici kullanımlar, artık bunlar hepsi bağımlılık sınıfında yer alıyor ve anne babaların çoğu bunlardan şikayetçi. İşte oğlum telefonu elden bırakmıyor. İşte gelinim devamlı elindeki telefonla meşgul vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu konuda da Allah-u Teala'nın bize bir emri var. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kunu enfusekum ve ehlikum nara. Ey amenli olanlar, kendinizi ve evladınızı cehennem ateşinden koruyunuz. 14 asır evvel gelen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz etraftaki Arap aşiretlerine hitap ederken Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Kab oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. İşte tıpkı bunun gibi biz de bugün diyoruz ki ey insanlar kendinizi cehennemden kurtarınız. Evlatlarınızı cehennemden kurtarınız. Kendinizi madde bağımından, sigara bağımından, alkol bağımından, her türlü kötü alışkanlıklardan, bağımlılık yaratacak olan şeyden kurtarınız. Hemen seslerinizi duyar gibiyim. E nasıl olacak hocam? Herkes şu anda evimde benim çocuğum, benim torunum, benim yeğenim falan filan yüzlerce kişi sıralanabilir. Nasıl olacak? Ben de bundan müzdaribim, rahatsızım. Allah-u Teala 1400 yıla bir can simidi olarak katından bize gönderdi Kur'an-ı Kerim'le. Ve Kur'an'ındaki emrin hayata tatbikiyle. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak ve teslimiyetin olmazsa olmaz şartı itaattir. Neye itaat edeceğiz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıkladığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma emrine itaat edeceğiz. 12 ayet bize farz kılmış. 14 asıl ve sahabenin hepsi bu farz emri yerine getirmişler ve Allah'a dost olmuşlar, ermiş evliya olmuşlar, yetmez onunla da kalmamışlar. Asr-ı saadeti yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, sıcak çatışmaların hüküm sürdüğü dünyamızda, özellikle İslam aleminde tekrar sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak çok mu zor? Hayır, çok kolay. Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evet, beni duyanlar, beni dinleyenler, sevgili kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Çocuğunuz madde kullanıyorsa, sigara kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa, cinlerin tesiri altındaysa, her türlü negatif aktiviteden rahatsız ve huzursuzsanız, kurtulmak istiyorsanız, sadece bir dilek. Bu dilek hepinizin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. O zaman Allah-u Teala kontrolünü ele alacak. O zaman Nuh'un gemisinde yer alacaksınız. O zaman gemi Allah'a doğru yol olacak. O zaman geminin komutanı veya kumandanı devrin imamı olacak. O zaman gerisi tamamen mürettebat olacak. O zaman mutlulukları en güzel şekilde yaşayacaksınız. Zülcenahayn olarak iki kanatlı, mutlulukları yaşayan, mutlu bir toplum oluşturan insanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, çok zor değil. Sadece bir dilek. İşte Kur'an ayetleriyle ki tekrar ediyorum, her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmanın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Her türlü kötü aktiviteden temizlenmenin adresi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Ey Ademoğlu, duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dilemezsen." 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Ulaşmayı dilemezseniz Allah sizi delalette bırakır ve delalette olanların rehberi, kılavuzu şeytandır. 7 ayet gelince gideceğiniz yer cehennem. Hemen bu dünyada mutlu olmak, huzur içinde yaşamak, ölüm sonrası hayatta da cennete gitmek istiyorsanız o zaman 7 ayet-i kerimede bildirdiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Ankebut 5 de Allah Teala size söz veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah söz verdi miydi mutlaka yerine getirir. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O zaman bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi Allah gerçekleştiriyor. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esması ile tecelli ediyor. Ne yapıyor Allah Teala? Allah'a giden kapıları bize açıyor. Baş gözümüzdeki hicabın mestureyi alıyor. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Ve böylece Allah Teala'nın insanlar için tayin ettiği bir nefs doktoruna ulaşıyoruz. Mevlana'nın ifade ettiği gibi bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorlarıdır. 19 hastalıktan bir tanesi de iptilalardır. Bu iptilaları tedavi eden doktora müracaat etmemiz lazım. Ama o doktorun diğer insanlardan farkını anlayabilmemiz için mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, sualim var size. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah'ın ilacını kullanıyor? Nefs hastalıkların ilacı nedir, kim söyleyecek? Zikir, evet. Görüyorsunuz, gayet basit, gayet kolay. O zaman eşiniz bağımlıysa eşinize, çocuğunuz bağımlıysa çocuğunuza, geliniz bağımlıysa kime bağımlıysanız, kalben ulaşmayı dilemeyi ona söyleyeceksiniz. Kalbine yazacak ve ilacı vereceksiniz. Bu ilacın dozu hani bir ölçü içerisinde olabilir? Hayır. Bu ilaçta ölçü şu. Tefrit var ama ifrat yok. Çok zikir, daha doğrusu zikir, çok zikir ve daimi zikir. Yani 24 saatin her saniyesinde bu ilacı kullanabilirsiniz. Bu sizi ne yapar? Şeytanın kontrolünden kurtarır. Allah'ın kontrolüne geçirir ve Allah sizinle beraberse kainatta hiçbir güç artık size zarar veremez. Şeytan da buna dahil. İşte sevgili kardeşlerim, amini olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala kumandayı ele alınca kalbine hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor, Kaf 33. Kalbe giden nüronunu açıyor. Ve Enam 125'e göre nüronunu açtıktan sonra Allah ismini tekrar ederse, Zümer 22'ye göre Allah'ın katından rahmet kalbe sızıyor. Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor ve huşu sahibi olan kişi perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazıyla doktorunu Allah'tan istese Allah ona gösteriyor ve gidip ona tabi olması lazım. Bugün size bir doktor ameliyat olmanız lazım diye karar verdiği zaman izin için sizden, daha doğrusu ameliyat için sizden izin ister. Tıpkı bunun gibi siz de tabiyetinizi gerçekleştirip tövbenizi gerçekleştirdikten sonra artık tedaviye başlıyorsunuz. 7 kalp şartı, 7 nimetle birlikte zikir yapmaya başlıyorsunuz ve Allah'ın bizdeki temsilcisi ruh, Allah'a ezelde vermiş olduğunuz misak gereğince sahibine iade etmek üzere nefsinize ve şeytana karşı bir cihadın içine giriyorsunuz. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, teske kademeleri bir bir geçerek her kademede kalbinizdeki afetlerin %7 azalması ile birlikte Allah'ın katından kalbinize yerleşen %7 faziletle sonuçta nefs tezkesinde %49 fazilet, %2 rahmet toplam %51 kalbini aydınlandığı zaman artık şeytan eskisi gibi %100 size tesir edemiyor. %49'una sadece tesir edebiliyor. %51 kendinizi şeytanın elinden kurtardınız demektir. Bunu kim yapıyor sizin için? Allah Teala. Allah sizi çok seviyor. Sadece hepinizden bir dilek istiyor. O zaman ey şikayet eden ev halkı, kim yanı başınızda bu dertten müzdaripse, bağımlıysa, sigara bağımlısı, alkol bağımlısı, madde bağımlısı, her türlü kötü alışkanlıkların bağımlısı ise yapmanız gereken onları Allah'a yönlendirmek. Reçete belli. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka şifaya kavuşacaksınız. İstisnası yok. Allah'a yönlendireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve zikri vereceksiniz. Onlarla birlikte yaşayacaksınız. Özellikle hanım kardeşlerimize sesleniyorum. Siz dünyaya getirdiğiniz çocuklarınızı yetiştiren, sevgiyle birleşen annelersiniz. Cennet anaların ayakları altında ve çocuğunuza verdiğiniz terbiye, onları yetiştirmeniz, özellikle küçük yaşlardaki anneler, her türlü çocuğun ihtiyacı anneye %100 bağımlı. O zaman bunu yapamayan yakınlarınız varsa bir müddet onlarla birlikte tıpkı kim gibi? Anneler gibi. Sevgiyi annelerden öğrenmemiz lazım. Siz de etrafınıza bu şekilde müşkülatı olan aile bireylerine yardım ederseniz göreceksiniz ki mutlaka hedefe ulaşırsınız. Unutmayın. Allah'ın izniyle. Öyleyse ana başlık içerisinde bugün nasip olan konferansımız neydi? Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve daha alt kademedeki her türlü insanı esir alan kötü alışkanlıklardan kurtulmak çok kolay bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Her türlü üç harflerin tesiri altından da kurtulmak istiyorsanız reçete yine aynı. Bir dilek, bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz takdirde Allah devreye girecek ve Allah'ın yardımıyla çok kısa süre içerisinde şeytanın üzerimizdeki etkisinin %51 azalmasıyla hayatınıza yeni bir sayfa açılacak. Allah'ın dostu olacaksınız. Ermiş evliya olacaksınız ve mutlu ol formülü gereğince de etrafa mutluluk dağıtacaksınız. Sevgili kardeşlerim, tabii ki mutluluğu veren sizler, en üst seviyede siz mutluluğu yaşayacaksınız. Ve o zaman Efendimizin her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Yapmanız gereken yaşadığınız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakmanız lazım. Allah'ın dürbünüyle bakmanız lazım. Allah'ın teleskobuyla bakmanız lazım. Baktığınız zaman gerçekten sizin içinde her şey çok ama çok ama çok güzel olacak. Evet, bir konferansın daha sonuna geldik. Teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Evet sevgili kardeşlerim, tabii ki sonuç konuşmamız burada tamamlanıyor ama her zaman yapa geldiğimiz bir de merasimimiz var, tövbe merasimi. Eğer siz de kalpten ulaşmayı diliyorsanız, beni dinleyen ekranları başındaki kardeşlerimiz, siz de kalpten ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum, ben de zikre başlamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Hüsyedi'yle. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَا وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat. Amin.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i mealinden okuyarak dinimi öğrenmeye çalışıyorum ama hayatıma tatbik edemiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, senin de belirttiğin gibi işi baştan yanlış tutmuşsun. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksin, okuyacaksın ama hayatına tatbik etmen için mutlaka önünde bir örnek olmasını, hayatına tatbik eden birisi olması gerekir. İşte o birisi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği mürşittir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide olaya baktığımız zaman o hiyerarşik sistemi tekrar göz önüne alalım. En üst noktada Allah'ın peygamberleri var. Nebiler, kainat için Allah'ın vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Ve onlar Allah'ın tasarrufundadır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği en üst seviyedeki mutluluğu onlar yaşarlar. Neden mutluluk dedim? Çünkü Allah-u Teala'nın insanlara ulaştırmak istediği mutluluğun en zirve noktasına ulaştıran, bütünü ihtiva eden kutsal kitaplardır. Allah'ın nebilerine verdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi. Yetmez, bu kainattaki mutluluğun toplamı insanların bütününün mutluluğunu oluşturuyor. Onların içinde sen bir fersin. O mutluluğu yaşamak istiyorsan merdivenin ilk basamağını, adımı doğru atman lazım. Şimdi peygamberlerin görevine beraberce bakalım. Allah-u Teala Bakara 151'de bakın ne diyor. 14 asıl evvel cahiliye hayatını yaşayan bedevilere Allah-u Teala diyor ki sizin içinizden size bir Resul gönderdim. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, size hikmeti öğretiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim mealinden dinimi öğrenmeye çalışıyorum. Okumalısın mealini. Ama mealini okuduğun zaman şu ayetlere de rastlayacaksın. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7 ve Nahl suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimesi. Şimdi bakın bu ayetle Bakara 151 ile Nahl 43-44 arasında bir yet rabıtası var. Ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fesel ehli zikrin kuntum la ta'lemun. Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricaldan erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Öyleyse bütün Resuller erkeklerden seçiyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bütün Allah'ın kendilerine vahyettiği ricalin hepsi zikir ehlidir. Allah'ın Resulleri. Öyleyse görüyorsun sen de okuyacaksın ama buraya geldiğin zaman Allah Teala diyor ki sen Kur'an-ı Kerim'i zikir ehlinden öğreneceksin. Açıklamada bulunuyor. İşte o zikir ehline kimdir, ben nasıl ulaşacağım diyorsan onun da cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala Bakara 45-46'da "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti." Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin, mürşidinizi isteyin. Ulaşacak mürşidi sorun, isteyin. Zordur ama şu sahipleri için değil.
O zaman demek ki hacet namazıyla Allah-u Teala ulaşman gereken, sualini sorman gereken mürşit ehlini hacet namazıyla sorman istiyor. Ama hacet namazına sana o mürşidi gösterebilecek muhtevayı, şartı sen yerine getireceksin. Bu da ne? Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ لَاقُوا رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İşte mürşidi Allah kime gösteriyor? Mürşidi dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dileyenlere gösteriyor. O zaman birinci vazifen Kur'an-ı Kerim'i mealinden oku, tamam, ama kalben Allah'a ulaşmayı dile. Bu dili Allah kalbinde gördüğü an rahim esması ile tecelli eder ve seni mürşide ulaştırır ve mürşitten Kur'an-ı Kerim'i okuma öğrenmeye başlarsın inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim ve öğrendikten sonra da yaşamaya başlarsın. Yani mürşide ulaştırırsan mürşit aslında Kur'an-ı Kerim'i öğretir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i yaşattırır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, mürşit deyince kimler kastediliyor? Nasıl özellikleri vardı? Şu zamanda mürşit var mı? Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman dilimi yoktur ki mürşit olmasın. Çünkü mürşidin tayini Allah'a aittir. Her zaman diliminde, her kavimde resuller var. Her zaman dilimde, her kavimde mürşit ve kim mürşitler var. Her zaman diliminde, her zaman diliminde asaletten veya vekaleten devrin imamı var. Şimdi tekrar o üçgenimizi nebiler, imamlar, resuller, halife ve resul üçgenimizi dikkate alacak olursak şunu göreceğiz. Hatta bu piramidin tabanını da altından da insanlar olarak gösterelim. Yani şöyle bir şey daha olur, bunu genişletebilirsek müjdeleyici ve ayrıca resuller. Başında nebiler, imamlar, halifeler, resuller, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler, her birisini ayrı bir kare açtıktan sonra piramidin tabanı da insanlardan oluşturalım. Çünkü bunlar Allah-u Teala'nın insanlara farz kıldığı dini yaşayan, yaşamayı öğrenen, öğreten ve en üst seviyede Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Şu kardeşimiz diyor, mürşit deyince kimler kastediliyor? Mürşit deyince eğer konu insansa Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı, Allah'ın tayin ettiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, yaşayan ve öğretenlerden bahsediyoruz. Nasıl özellikleri var? Onlar insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdivenini yaşayan kişiler. Bu 28 basamaklı İslam merdiveni 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. Belki yapılabilirse onu ben daha sonra inşallah söylemek istiyorum. Nasıl özellikleri var? Allah'a ulaşmayı dilemişler ilk 7 basamak. 7 Furkan sahibi olmuşlar. Hacet namazıyla mürşitten Allah'tan sormuşlar. Allah onlara mürşit göstermiş. 12 tane ihsanla mürşide tabi olmuşlar. 7 kademenin nefs seskesini gerçekleştirerek hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamak. Zikirlerini arttırarak fizik vücut teslimini yapmışlar. 23. 25. basamak. Daimi zikre ulaşmışlar. 27. basamaktan nefslerini teslim etmişler. Ve salaha ulaşmak suretiyle salahın 25. kademesinde Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Bu irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, yaşayan ve Allah tarafından öğretilmekle vazifeli kılınanlardır. Her devirde var mı? Evet, kıyamete kadar her devirde var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Şerifinde ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet her zaman olacaktır. Öyleyse mürşitlerin olmadığı bir zaman dilimi yok. Her zaman var, her asırda ümmetinden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. Allah'a itaat edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen
mürşitlerine tabi olan üst seviyede kişiler, hayırlarda yarışanlar da onlar hayra ulaşmış daimi zikrin sahipleri. Bunlar hep var olacaktır. Allah razı olsun. Belki bu söylediğim şeyi, muhtevayı sadece daimi zikre ulaşana kadar ki olan kesimde ele alalım inşallah. Üçüncü sual Şanlıurfa'dan birkaç muhterem hocam. Nisa 107 ayetini bize açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Nisa 107'de muhterem Efendimizin tefsirinde şöyle buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o her zamanki tertemiz kalbiyle kendisine kim kötülük yaparsa yapsın hepsi için aynı duada bulunurdu. Ya Rabbi sen onlara bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen böyle. Bilmedikleri için nefslerine zulmedebilirler. Günah işleyebilirler. Bana da haince kötü şekilde davranabilirler. Zarar verebilirler ama sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı diyorlar Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da bu ayetlerde onun bu talebini uygun bulmadığını söylüyor. Öyle yumuşak bir kalp ki, öyle temiz bir kalp ki kim kendisine ne yaparsa yapsın onları affetmeye hazır. Yetmiyor kendisini affetmesi yetmiyor. Allah'ı da affettirmek için gayretle. Allah-u Teala ona cevap veriyor ki tamam sen onları affet, affedebilirsin de benim de onları affetmemi isteme, peygamberime, Resulüme kötü davrananı affetmem diyor Allah-u Teala. Eğer sen af dilemekte ısrar edersen o zaman senin de benden tövbe ve istiğfarda bulunman gerekir diyor. Nisa 107'ye mealine baktığımız zaman kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Nisa 107 bunu söylüyor. Açıklaması da bu istikamette inşallah Efendimizin. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual. Burada insanlar cinci hocalara şeyh gözüyle bakıyorlar. Gerçeği söylediğimiz zaman da hayır kerametleri var. Onlar her şeyi biliyor diyorlar. Hoca zannettikleri kişiler tasavvuf yoktur. Allah zikrine çekme. Mürşit yoktur diyorlarmış hocam. Şeyh kime denir, keramet ehli kimlerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanlar tabii bütüne vakıf olmadıkları için hep zanlarıyla hareket ediyorlar. Şimdi hiçbir şey yokken Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Vallahi Teala 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 tane alem yarattı. 6 alemin şekli ne? Tam insan rübü şekli. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni bu makro alemde insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. Öyleyse insanın kalbinden başlayan Allah'a ulaştıran bir yol var. İnsanın kalbinden başlayan şeytana götüren bir yol var. İnsanın kalbinden başlayan Allah'a giden bir yol, keramet sahibi kişi, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, kurbiyet, kutbiyet ve uzubiyet diye sıralama, insanların Allah indindeki sıralaması böyle. Öyleyse her şeyden evvel o keramet sahibi kişinin mutlaka şeriata uyması lazım. Şeriat ne? Şeriat Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Şimdi beraberce bakalım bu zat-ı muhteremler ne diyor. Şeriat Kur'an-ı Kerim'in bütünü Şura 13'te Allah ne diyor? وَشَرَ عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldı. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı

Nuh'a senin kavminden amenü olmuş olanlar hariç onlarla asla mümin olmayacak diye vahyedildi. Yani gemiye binenlerin dışındakilerin hiçbirisi mümin olmayacak diyor Allah Teala. İlmi ve rahmeti her şey kuşanan Allah Teala böyle diyor. Artık onların yapmış olduğu şeylerden dolayı sen yese, üzülme. Yese, kapılma. Öyleyse ki sadece gemiye binenler kurtuluyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını yaşayanlar, tatbik edenler kurtuluyor. Her devirde olay budur. İnsanlar kendilerini. Şimdi kimdir Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik edenler? Kimdir tatbik etmeyenler? İşte Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tatbik edenler, gemiye binenler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nereden biliyoruz gemiye binen Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hud 29'da ne diyor Allah Teala? Nuh Aleyhisselam, ya kavmi la eselikum aleyhi malen. Ben tebliğime karşısından mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardil lezine amin. Ama ben bu amin olanları, yani bakın Hud 36'daki amin olanlar. Uhiye ile Nuh'un ennehu la yuminu bihe. Amin olanları yanımdan kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Öyleyse gemiye binenler amin olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, gerçeği söylediğim zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi tekrar o kainat slaytımıza gelelim. Allah'a ulaşmayı kainat slaytımıza baktığımız zaman dünya gezegeninden başlayan Allah'a ulaştıran bir yol ve irşat yoluna adım atan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Cinci hocalar nedir? Cinci hocalar da şeytanın yolunu takip edenlerdir. Gay yolunu. Allah'a ulaştıran yol, Allah-u Teala'nın şeyh, mürşit ve başka isimlerle adlandırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irşada ulaşanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, bu cinci hocalara bağlananlar, onlar da şeytana bağlanıyorlar. Şey gözüyle bakıyorlar. O şey gözüyle baktıkları cinci hocalar, onlar şeytanın dostları. Hayır kerametleri var diyor. Şimdi iblis tabii ki onlara bir takım fizik ötesi istirahatlar sunuyor. Çünkü şeytanın zulmani nedeni ilmi var. Yani onlar keramet değil istidraç. Çünkü şeriata uymuyor. Keramet olabilmesi için şeriata uyması lazım. Şeriat kutsal kitapların bütününde ama şeriata uymuyor. Şimdi Allah Teala diyor ki her devirde gaybi bir tek kişi bilebilir. O devrin imamıdır. Hemen söyleyelim. Gaybin sahibi Allah ne diyor? Cin 26-27'de Alimül gaybi. Allah gaybin alimidir, bilencisidir. La yuzkiru gaybi ahaden. Gaybini kimseye açıklamaz. Bakın gaybi bildiren Allah'tır. Ama gaybini kimseye açıklamaz. İlla men irtedâ min Resulün. Sadece tasarruf rızasının sahibi Resul'e müstesna. İşte şeriat bunu diyor. Şeriat diyor ki her devirde gaybi bilen Allah'tır. Ve Allah gaybini sadece devrin imamına bildirir. Devrin imamı da gaybi bilmiyor. En'am 50'de bakın devrin imamı da gaybi bilen En'am 50'de Allah ne diyor? En'am 50, 53. ayet-i kerimede de ki ben size Allah'ın azizlerin yanımdadır demiyorum. Gaybi bilmiyorum. Size muhakkak ki bir meleğim de demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Öyleyse görüyorsunuz o da ben gaybi bilmiyorum diyor. Allah'ın Resulü ama ben bana vahyediyor. Kim ona vahyediyor? Allah-u Teala. Öyleyse gaybi vahiy yoluyla Allah peygamberine bildiriyor. Her devirde bir kişi var. Allah'ın Resulleri gaybi biliyor mu? Hayır. Nereden biliyoruz? İşte bakın hemen söyleyeyim size. Maide 109. Maide 109'da Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün bizim bir bilgimiz yok. Muhakkak ki sen gayiptekilerin en iyi bilensin diyor. Allah Resullere söylüyor. Diyor ki sizde ne cevap verdi kavimleriniz? Onlar diyor biz bilmiyoruz. Gaybi bilen sensin. Öyleyse her devirde gaybi bilen kimdir? Allah'tır. Ve Allah Teala da gaybini

0: Devrin imamına bildiriyor. Devrin imamına bildiriyor. Şimdi cinci hocalar nereden alıyorlar? Şeytandan alıyorlar. Hoca zannettikleri kişiler, onlar cinci hocalar şeytandan alıyorlar. Gerçekten şeytan onların dostları mı? Evet. En'am suresinin 112. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? En'am 112'de, yani Allah'ın şeriat kitabına 112'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. En üst noktada Allah'ın tasarrufunda Allah'ın gaybı kendisine bildirdiği Allah'ın peygamberi, ama şeytanlar, cin şeytanı, insan şeytanı onların düşmanı. O zaman ne yapacak onların düşmanı ise? Onu yalanlayacaklar. İşte onu yapıyorlar. Hoca zannettikleri kişiler ne diyorlarmış? Tasavvuf yoktur. Allah zikrine çekmeyi müşrik olsun diyormuş. Bunlar insanları şeytanlara çağırıyorlar ama insanlar bilmiyorlar. Yani Allah'ın şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim ki bütün hakikatler orada, bilmedikleri için bu zulmani cinler tarafından kandırılıyorlar. Ve ne yazık ki insanlar kolay kolay bunu da kabul etmiyorlar. Kolaylarına giden sanılıyor. İblis de onlara böyle bir reçete uyguluyor. Her gün biraz daha kendisine bağlamak üzere. Ama her gün dibe çöküyorlar. Her gün biraz daha şeytana ve cehenneme yaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında Allah insanı çok seviyor. Hergisine, herkese bir sevgi sermayesini vermiş. Ne yapmış? Bir fizik vücuda halketmiş. Ne yapmış? Bir nefse dizayn etmiş. Ne yapmış Allah Teala? Ruhundan üfürmüş. Ne yapmış? İrade vermiş, akıl vermiş. Bunların hepsi bedava. Gelin dostlar, Halil İbrahim sofrasına bedava bedava. İşte bedava bunlar bize vermiş. Allah Teala bu bedava verdikleri muhtevayı onunla çok daha güzelliklere kazanmak güçe bize vermiş. İşte kim Allah'la ticaret yaparsa o zaman yedi sabah dört teslim yaşayarak çok daha üst seviyede bir hazinenin sahibi olur. Ama eğer Allah'ın emrine isyan ederse, insan ve cinler Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman şeytanın yolunda Allah'ın kendisine verdiklerinin hepsini yavaş yavaş şeytana teslim eder ve iflas eder o kişi. Yani Allah'a karşı olan bütün sevgisini kaybeder. Ya Allah'a karşı sevgiyi arttıran bir kişi olacaksınız ki en üst noktada Allah devrin imamını seviyor ve ya Allah'ın başlangıç noktasında size verdiği o sevgi sermayesini tüketeceksiniz, eksiye geçeceksiniz. İşte bu cinci hocalar eksiye geçenlerdir. Allah Teala onları asla affetmiyor. Yani şeytanın zulmani ilimlerini tatbik edenler, bu cinci hocalar en derin cehennemde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi olmayan birinin zikir çekmesinin zararı var mı? Hayır, zarar yok. Her zaman o zikir süresi içinde bir sükuneti yaşar, derecat kazanır. Ama marifet ilaç kullanıyorsanız o zaman o ilaçtan şifaya kavuşmanız asıldır. Zikir bir reçetedir, bir ilaçtır. Kullanıyorsanız neyin ilacıdır? Nefs afetlerinin kalpten temizlenme aracıdır, vasıtasıdır. O zaman ona göre kullanırsanız daha güç seviyede bir güzelliğe ulaşırsınız. Görüntülü bir sualimiz var. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Mühterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ederinizden öpüyoruz. Benim sualim, mürşidin mürid üzerindeki etkisi nasıldır? Değerli açıklamalarını bekliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, mürşid bir nasihatçıdır mürid için. Mürşid bir uygulayıcıdır, örnektir yaşantısında. Mürşid aynı zamanda hal ehliyle, davranış biçimiyle insanlar için en üst seviyede bir örnektir. En üst seviyedeki mürşid, devrin imamı, görevleri belli. Devrin imamının görevleri, ayetleri tilavet-i münafsesi, kesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hükümetin ötesinin öğretilmesi. Müridin hedefleri ne? Müridin hedefleri de devrin imamının görevleri arasında. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek iman, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iraden Allah'a teslimi. Hikmetin ötesinin öğretilmesi iradenin Allah'a teslimine bağlı. Hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimine bağlı vesaire. Müridin vazifelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidine tabi olmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ve maruf ve münkerden nehyetmek. Bu da beş görevin arasında yer alıyor. Marufla emret ve münkerden sakındırmak, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmakla mümkündür. Hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Sebep-sonuç ilişkisine baktığımız zaman hepsinde sebep nedir? Zikir, zikirin en başlamak 18 saat zikir, 24 saat zikir ve tesbih olayına geliyoruz. Mutluluk sonuçlarına baktığımız zaman bu muhtevada ne görüyoruz? Birinci kat cennet müjdesi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ikinci kat cennet müjdesi. Ruhun teslimi, üçüncü kat cennet müjdesi. Ve hikmetin öğretilmesi, beş, altıncı kat cennet müjdesi. Hikmetin ötesinin öğretilmesi, yedinci kat cennet müjdesiyle Allah Teala bunu ifade ediyor. Onun üzerindeki etkisi nasihattir, örnek olmaktır ve hem ilmi ona kazandırır, hem yaşantıda ona örnek olur, hem de hedeflerin gerçekleşmesinde devamlı ona yardımcı olur. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir kardeşim Muhterem Hocam bize zuhur etmek ne demektir? Mehdi Aleyhisselam zuhur etti mi açıklayabilir misiniz? Yani ortaya çıktı mı zuhur etmek demek dünyadaki vazifesine başlaması demektir. Evet Mehdi Aleyhisselam zuhur etti. Biz bu size açıklamış olduğumuz ilmi Allah'ın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in de geleceğini bize müjdelediği ümmetimin harisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir bu. Bütün Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, İdris Sava 4 teslimin Kur'an'da yer aldığını, bütün kutsal kitaplarda yer aldığını, dinlerin olmadığı, dinlerin birleştirilmesi, bidatların temizlenmesi, İslam birliğinin kurulması, bunlar hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah-u Teala Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Azap 72'de emaneti insan yüklendi buyuruyor. Peygamber Efendimiz hadiste size iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnetim. Kur'an ve ehli beytim buyuruyor. Veda hutbesinde de size kadınları Allah'a emaneti olarak aldınız. Buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'deki ve hadislerde geçen emanet kavramlarının insanlar için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, birinci sırada emanet ruhtur. Ama ruh emanetinin sahibine ulaşabilmesi mutlak surette Kur'an-ı Kerim bize emanet tevhid eden Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetine bağlı. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emanetin gereğini yerine getirmek, ulaşmayı dilemek. Ehl-i Beyt olan emanetin gereğini yerine tabiyet. Ve bu tabiyet zinciri içerisinde ondan sonra ne var? Ondan sonra istisnasız en üst seviyede zikre ulaşmak var. Sırasıyla ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusu. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tabi olmayan bir arkadaşım, Kur'an-ı Kerim neden tecvitli okunuyor, tecvitsiz de okunur mu? Evet, tecvitsiz de okunur. Tecvitli de okumak isteyen okur. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve hediye ruhunu öğrenmektir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz inşallah Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, sualim şu şekilde. Zikrin Müslümanların günlük hayatındaki etkileri nelerdir inşallah? Ellerinizden öperek dualarınıza muhtaç olduğumuzu arz ediyoruz inşallah Muhterem Hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Zikrin Müslümanların günlük hayatlarındaki nasıl bir rol oynamalıdır? Sevgili kardeşlerim, İnsanın yaratılış gayesi Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak. Zikir bu muhtevayı yerine getiren yegane vasıta. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah'ın bize tayin ettiği 7 sava 4 teslim var. İşte iblis denen insanların baş düşmanı bu hedeflere ulaşmamak için bulunduğumuz yerde devamlı bizi dolaştırıyor boşuna. Ama kim ilim ibadetin imamıdır? En üst seviyedeki ibadet zikirdir. İbadetlerin sultanı zikirdir. Ama ilim ibadetin imamıdır. Düstünden hareketle Allah'a ulaşmayı diler zikre başlarsa Allah onu daha üst seviyedeki mürşide ulaştırır. Mürşide tabi olup zikrini devam ettirirse Allah onu ruhunu teslim alır. Ruh tesliminden sonra zikrini arttırmaya devam ederse Allah Teala onu fizik vücut teslimine. Kısacası görüyorsunuz ki zikir Müslümanların hayatında, günlük hayatında devamlı onların mutluluğunu arttıran bir vasıta. İnsan mesela diyelim ki birinci kat cennet müjdesini aldı. Acaba ikinci kat cennet var mı? Var. Ona nasıl ulaşabilirim? Zikirle. Üçüncü kat cennet müjdesi var mı? Var. Ona nasıl ulaşabilirim? Zikirle. Dördüncü kat, beşinci kat, yani görüyorsunuz ki Allah'tan istediğimiz şeyler mutluluktur. Ölüm sonrası hayatta mutluluğun yaşandığı yer cennettir. Dünyada da mutlu olmaktır. Ve bunun bedeli zikirdir. İnsanlar mutluluğun peşinden koşuyorsa, bedeli de zikirse, o zaman Allah'tan bu mutlulukları tedirici basamaklar içerisinde alırlar ve günlük hayatımıza zikir mutluluk olarak hayatımıza girer, yansır inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'a selavatı.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma. "Fekul estentü veçhiye lillahi ene ve men ittebani." Ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hayat sonsuz. Hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İhlas. Birinci sual, İhlas kavramının muhtevası nedir? İhlas deyince insanlar hep samimiyet olarak değerlendiriyorlar. Bu sebeple hep hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir dua edelim derler. Oysa ki ihlas bir his değil, ihlas insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 27. basamağının adıdır. Bir makamdır. İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Birçok ayet-i kerimede dini Allah'a halis kılarak. Evet, ihlasın geçtiği birçok ayet var. Onları aslında gösterebilirsek, halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek, arınmak demektir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki afetlerin hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Ama konunun bir başında birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ihlasın da anahtarı kalbin Allah'a ulaşmayı dilemektir. Muhakkak ki işte saat 46'da inne ahlasnahum bi halisetin zikreddar. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Demek ki Allah'a davet eden insanlar hep aynı muhtevada ifade edilmişler. Araf 29'a baktığımız zaman de ki Rabbim adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi namaza ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Öyle de ihlasla dua etmek, duanın kesin kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalp açısından gaflet sıfır zikri ifade ediyor. Ama ihlas külli zikri ifade ediyor. Öyleyse İnsanla Allah arasında muhtevaya baktığımız zaman salahı tesbih, ihlası külli zikir ve ulul elbabı daimi zikir olarak değerlendirirsek, fizik vücudun teslimi 18 saat zikir, ruhun teslimi 3 saat zikir ve zikir yelpazesi içerisinde tüm bunların hepsi zikirle ifade edilir. Salihler 7 ayet-i kerimede zikredilmiş vaziyette. Muhlisler de var. Muhlisler de buna ait daha bir ayet var. Slayt var. Evet, muhlisler slaytı. Görüyorsunuz ki Kur'an'da geçen süreler itibariyle ihlasın geçtiği ayetler Hicr 40'ta İblis herkesi saptıracağım dediği zaman ancak onlardan muhlis olan kullarım müstesna. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Allah'ın mukarreb kulları var. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mukarreb kullar kimlerdir? Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah'ın has kulları salihler, Allah ehli ise muhlis kullardır. Ve Kur'an ehli olanlar da onlar da ulul elbaptır. Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Allah razı olsun. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Tabi birinci slaytta 7 safa 4 teslimin 6. safhası ihlas da onu da ifade ederim. 7 tane hedef emirden 6.'sı ihlas. İkinci sual, ihlas makamına ulaşmak neden önemlidir? Zülcenahin olmak mutlaka ihlası gerektiriyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesine sahabenin hepsinin ihlasa ulaştığını görüyoruz ve Bakara 139'da قُلْ اَحْتُجَنَ فِي اللّٰهِ هُوَ رَبُّنَ وَرَبُّكُمْ لَنَا اَمَالُنَا اَلَّكُمْ اَمَالُكُمْ. Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ. Ve biz ona teslim olanlarız. Biz ona onun muhlis kullarıyız. Dini ona halis kılanlarız. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde varılması lazım gelen hedef İslam olmaktır. İslam ise üç vücudunda da Allah'a teslimden oluşan bir meseledir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. 22. basamakta ruhumuz teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücut teslim oluyor. 27. basamakta da nefsimiz teslim oluyor. Evet. İslam üç vücudumuzun Allah'a tesliminden ibaret. Evvela ruhumuzun 22. basamakta, fizik vücudumuzun 25. basamakta ve nefsimizin 27. basamakta teslimiyle gerçekleşiyor. Üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı ihlas makamıdır. Bu makam hikmetin ve ikinci ve son makamıdır. İhlas makamı nefsinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren huzur içinde insanların makamıdır. Allah bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. Evet, demek ki şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi Allah'a teslim etmek için. Üçüncü sual, ihlas makamının ötesi de var mı? Var. Tarim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey amen olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Nasuh tövbesini yapanlar, onlar muhlis kullardır. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter. Salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi. İkinci kademesi salah nurunun verilmesi. Üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi. Ve dördüncü kademe iradenin teslimi. İşte Allah Teala bütün bu unsurları Tarim 8'de ifade ediyor. Ulul Elbab makamında kişi sadece daimi zikre ulaşır. Ona zemin katın sırları gösterilir. Ama daha sonra bu kişi daha öteye geçecektir ve ihlas makamında kalbi müzeyyin olmaya başlayacaktır. Bu müzeyyin oluş onu irşad makamına, irşada ulaşma noktasına götürecektir. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمَا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتِكُمْ كَسِنَ الْاَمْرِ Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinize müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Velayetin son makamı salah makamıdır. İhlas makamından sonra kişi salah makamının sahibi olur. Orada irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etmiştir buyuruyor. Sizce ihlasa ermek ne demektir?
2: Dini uygulamak demektir.
3: Dinimizi güzel yaşamak, huzurlu yaşamak.
1: Bir insan ihlasa nasıl ulaşır sizce?
2: Tüm vecibelerini yerine getirdiği zaman.
3: Abdestinde, namazında, kimsenin kul hakkına girmeden.
4: İşte İslam'ın 6 şartına uyarsa, imanın 5 şartına uyarsa. Bence doğruysa en iyi insan bence odur yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlasa ulaşmamız için kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Allah'a ulaşmak için huzur. Huzur. Kur'an'ı açtığın zaman huzur. Huzura erişiyorsun onu okuduğun zaman.
4: Doğru olmak birinci şart ama maalesef bizim memlekette doğru insan az var. O da niye? Ben de onu çok merak ediyorum. Yani niye böyle doğru değiliz?
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelleriniz, yaptığınız işler, yapacağınız işler.
4: İtikadımız, inancımız.
3: Kur'an okumakla, bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir evde ibadet olmuyorsa hiçbir şeyin hükmü yoktur.
1: Birlikte yapalım mı bu duayı? Ey Yüce Allah'ım!
5: Ey Yüce Allah'ım.
3: Ben dönmeden önce.
4: Bana emanet olarak verdiğin ruhumu.
5: Sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz İslam'ın 5 şartına uyarsa, imanın 6 şartına uyarsa bence en doğru, en iyi insan odur dedi. Allah'a göre doğru insan olmanın yolu İslam'ın ve imanın şartlarına uymaktan mı geçer? Tabii ki hayır. Allah'a göre doğru insan kamil insan olmanın yolu sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı 7 sefa 4 teslimi yaşamaktan geçer. Herkes 7 inanç şartının sahibi olmalı. Herkes 7 kalp şartının sahibi olmalı. Herkes 7 nimetin sahibi olmalı. Özellikle 7 inanç şartından bir tanesi de lika Allah'tır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Emine Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor. Kale men imani ve Resulullah. İman nedir ya Allah Resulü? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu billahsi. Cebrail Aleyhisselam'ın zikrettiği şey 5 tane rükün. Allah'a meleklerine 2, lika Allah'a 3, Resullerine 4, ölümden sonra dirilmeye 5. Burada Cebrail Aleyhisselam'ın zikretmediği hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğu ve de kitaplarına. Ama Resul deyince zaten kitabı ihtiva ediyor. Kişinin ameli. Yani 7 inanç şartı, 7 5 inanç şartı Cebrail Aleyhisselam'ın tarifine getirilebilir. 7 kalp şartı, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman 4 kalp şartının sahibi olur. 5.'si mühürün açılması, küfrün dışarıya alınması ve yerine imanın yazılması. 7 kalp şartı. 7 kalp şartının sahip olan kişi nefs eskiyesine başlar. ve 7 nimetin sahibi olur. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Sırat-ı müstakime ulaşır. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Zikirle kalbe nur girmeye başlar. Yani ruhun hidayeti, ruhun vücuttan alıp sırat-ı müstakim ulaşmasıyla fizik vücudun hidayeti zikir yapmasıyla nefsin hidayeti zikirle birlikte kalbe gelen nurların artmasıyla gerçekleşiyor. Ve irade bu şekilde güçleniyor. İnsanlar İslam'ın 5 tane şartı var demişler. Onun dışında her şeyi ama her şeyi unutmuşlar, devre dışı bırakmışlar. İman şartları da eksik biliniyor ve tabi o şartlar altında hiç kimsenin İslam'ı yaşayabilmesi mümkün değil. Allah Kur'an öğretisinde bunları mutlaka devreye almış. Bir insanın imanın 6 şartına inanıp iman ederse mümin sayılmıyor. Allah Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak 7 harf şartını ve 7 inan şartını 3 tane de vasıf şartına sahip olmamızı emrediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ihlas sahibi kulların hidayet meşalesi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanların en üst seviyesinde de Allah'ın Resullerini, Allah'ın mürşitlerini görüyoruz. Mürşide tabiyet sizce ne demektir?
2: Allah'ın kurallarını yerine getirip, peygamberlerine, gönderdiği kitaplarına inanıp bütün emirlerini yerine getirmek demektir.
4: Vallahi ben mürşide tabi derken peygambere tabi olmayı anlıyorum. Barka mürşit bir böyle bence Allah'la kul arasına peygamberden başka kimse bence olmasın istiyorum ben ama.
5: Onlardan olmak isterim. Evet, Allah'ın dostları olmak isterim.
3: İlim, saygı, sevgi. Öyle yani.
4: Evet. Ama bu zamanda acaba öyle bilim sahibi dostları var mı Allah'ın, onu bilmiyorum.
1: Allah'ın dostları mürşitler her zaman diliminde yaşamaktadır. Siz de mürşidinizi bulup tabi olmak ister miydiniz?
2: Benim mürşidim belli. Benim mürşidim önce Allah, sonra Peygamber ve Resulullah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Ama ben de böyle dine yakın insanları, hocaları, müftüleri, yani okumuş insanları, bir problem oldum onlara danışıyorum, onlara istişare yapıyorum. Yani mümkün olduğu kadar onlarla beraber yaşamaya çalışıyorum.
0: Peygamber'e tabi olmayı anlıyorum. Allah'la kul arasında peygamberden başkası olmasın istiyorum. Peygamberlerle müşrikler arasındaki fark nedir? Peygamberler doğmadan ve seçilen Allah tarafından tasarrufu alınan, Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği Resullerdir. Nübüvvet açısından Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebidir. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tıpkı onun gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradesini teslim eden, irade bağlanmasında olan insanlar var. İşte İradenin teslimi, iradenin refi ve iradenin bağlanması. Sahabenin hepsi iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve Allah tarafından irşada memur ve mezun kurulmuşlar. Her devirde nebilerin varisleri 7 grup insan var. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tabiyim diyen kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in el ulema ve verasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. İşte bu 7 safa varis, hepsi alim, Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisleri, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, marif emrinden münkerden nehyeden, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, veli resuller ve onlar arasında seçilen devrin imamı. İrşad ile peygamberlik aynı şey değildir. Peygamberler mürşitlerin mürşididirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ama son mürşit değildir. İrşad etme ikisine sahip olan mürşitler kıyamete kadar var olmakta devam edeceklerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinize hürmet ve hasret öpüyorum. İzniniz olursa bir sual aktarmak istiyorum. Bir insan ihlas makamına ulaşıp nefsini temizledikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insanın ihlası makamına ulaşıp temizlendikten sonra da günahlara meyledebilir mi? Daimi zikre ulaştığınızda Allah'ın emirlerinin sizin üzerinizde doyulmaz zevkler oluşturduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Eskiden Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsiniz ve şeytan öyle istiyor diye devamlı yapardınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman artık onlar zevk olarak görünmez. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranışı olması mümkün değildir. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değildir. Sadece ruhunun hasletleriyle hareket edeceği için tüm davranışları hayır ifade eder. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ihlasa ulaşmamız için, nefsimizin karanlıklarından kurtulmamız için zikretmemizi farz kılmış. Allah'ı zikretmek bir insana ne sağlar?
5: Allah'ı zikretmek yani Allah'ın yolundan gitmek demek.
3: Huzur sağlar. Her şeyden yatsı namazından sonra alırım tesbihimi, kulüvallahı çekerim. Hiçbir kimse bilmezse bile kulüvallahı çek, tesbihini çeksin.
4: Ben yaptığımda mutlu oluyorum. Yani kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Mutlu olmak, böyle Allah'a daha yakın olmak. Yani Allah'ın bizi unutmaması, zaten unutmaz da bizim ona yakın olmamız için vesile olur diye düşünüyorum.
2: Sürekli Allah'ın adını anmak zikirdir zaten.
1: Sizce Allah Allah diyerek daimi zikir yapan ihlas sahibi kullar var. Bu kullara şeytan tesir edebilir mi?
5: Etmesin de edemezdi.
4: Edemez diye düşündüm. Çünkü Allah'ın işi zikir etmek, Allah'a yakın olmak, ibadet etmek. Onun yanına gidemez mi? Ya da gitse de bir etkisi olmaz diye düşünüyorum.
2: Şeytan bir yere kadar etkisini gösterir. Baktı seninle baş edemiyorsa şeytan senden vazgeçmek zorunda kalır. Çünkü sen Allah yolunda kat'i bir şekilde gidiyorsan seni yanıltması çok güç olur.
1: Siz de ihlas sahibi kullar olmak ister misiniz?
5: Ne demek kızım? Zaten hep geri kaldım Allah yolunda. Sizin gibi olmak isterim, sizinle yürümek isterim ama nerede?
0: Şeytan seninle baş edemiyorsa senden vazgeçmek zorunda kalır dedi. Şeytan insanlarla uğraşmaktan vazgeçer mi? Hayır. Şeytan aldığı müsaade gelince kıyamete kadar insanlarla, peygamberle dahilse onlardan vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşan muhlis kullar ve salih kulların emrindedir artık şeytan. Nefsteki afet, Araf 16-17'de senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte kim 12 tane insanla mürşidine ulaşırsa sağdan, soldan, önden, arkadan şeytan ona yaklaşması mümkün değil. Öte yandan İblis diyor ki nefsin afetlerine tesir ederek onları saptıracağım. Ama o da imkansız. İblis sadece insanlara davetiye çıkartıyor nefsin afetlerine. Nefsteki afette bütün durdukça şeytan bütün afetleri tesir etmek ve onları daha da azdırmak imkanı sahibidir. Bundan hiç vazgeçmez. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir muhteşem olay cereyan eder. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Şeytan o noktadan sonra insanları yoldan çıkartmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir ama hiçbir zaman başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Şeytan ihlas sahibi kulları elinde sadece bir oyuncaktır. onlara hiçbir şey yaptıramaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappur Hocam, gül kokulu ellerinden sevgiyle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappur Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İhlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Cevabınız için Allah şimdiden sonsuz gele razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlas makamına ulaşan kişinin gerçek manada başkaları için yaşayacağını söylemek mümkün müdür? Evet. İhlasın 7 şartı var. Talepsizlik, düşüncelerinden hesaba çekilmek, sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması, her şey hayır, manevi çıplaklık ve iradenin bağlanması. Bu 7 şartı yerine getiren herkes muhlis kullardandır. İhlasın 7 işaretinden bir tanesi de sevgidir. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yutma talebi de var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Ama ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan öfke, kin, haset, düşmanlık gibi bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanın artık sahibi değildir. Öyle olunca da muhatap ortadan kaldırılmıştır. Evet, ne demiştik? İhlasın 7 şartından bir tanesi sevgi, muhatabın ortadan kaldırılması. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Kendi nefsi için bir talebi kalmamıştır. Hep talepleri başkaları için, başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Örneğin tebliğ açısından ki muhtevada ayetlerde size karşı hizmetimizden dolayı bir ücret talep etmiyoruz. İşte bu 7 şarttan bir tanesi de bu. Talepsizlik. Yapılan hizmetlerden hiç kimseden bir şey talep etmemek. Sadece Allah için olmak. Başka insanlar varsa kişinin nefsi var demektir. Ama o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi var. Kendi menfaatine bir şeyler istemek var. Fakat ihlas makamında kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için egoyu oluşturan bütün faktörler yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanı sahibi değildir. Muhatap ortadan kaldırılır. Ve kişinin karşısında başka insanlar yoktur. Sadece Allah vardır. Yani Allah var, siz varsınız ve başka insanlar var. Yaptığınız her şeyi, başka insanın yaptığınız her şeyi Allah kendisine kabul ediyorsa o zaman sadece Allah var, başka insanlar yok. Kendi nefsi için o kişinin talebi yok artık. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimden. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz, beraberiz. İnsanların sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmasının tek adresi hidayettir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an, Mucize-i Baki, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim kendisine indirildi ve şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Gerçekten de insanların hidayetine vesile olan son şeriat kitabı

Mealen Allah şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sana ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Evet sevgili kardeşlerim, haktan inen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan ne kadar bidat varsa da o da insanların hevasını oluşturuyor. İşte bu sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den indirilen Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerime sana haktan indirilen Kur'an-ı Kerim'den ayrılarak onların hevasına, onların uydurduğu bidatlere tabi olma. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Hatta Kur'an'ın hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Ama mutluluğun da anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa hidayet de yoktur. Sevgi yoksa mutluluk da yoktur. Sevgi yoksa Kur'an da yoktur. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinden şöyle buyuruyor. Ha entum haulâ tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse kitabın tamamı sevgiyi anlatıyor. İnsanların arasında sevgiyle birlik ve beraberliğin olmasını istiyor. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Buyuruyor ki, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak ve Allah'a hayran olmak. Her gün biraz daha bizi huzura ve mutluluğa ve Allah'a dost kılmaya götürüyor. Sonuçta kim iradesini Allah'a teslim ederse o Allah'a hayran olan Allah'ın kölesi birisidir. Allah Teala herkesin bu sevgi safhalarından geçmesini istiyor. İnsanla Allah arasındaki 28 basamaklık İslam merdiveninin yükselme ve yücelme merdiveninin veya kemalat merdiveninin ayetler çerçevesinde baktığımız zaman buna sevgi merdiveni de diyebiliriz. İlk 7 basamak Allah'tan hoşlanmayı, daha sonra Allah'ı sevmeyi ve bu sevginin günbegün artarak kişinin daimi zikre ulaşması, daimi zikirde Allah'a aşık olmak, en sonunda irade teslimiyle de Allah'a hayran olmak hepimiz için tek adres. Allah Teala'nın yarattığı mahlukatın içerisinde en şerefli varlık, en üstün varlık insan. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala insanı üç vücut ve serbest iradeyle yarattığını görüyoruz. Şu an yaşamakta olduğumuz alemin zahiri alem olduğunu, fizik bedenimiz zahiri aleme ait.

0: Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Nefsimiz berzah alemine ait. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. Ve Allah Teala'nın tüm insanlara verdiği bu üçlüyle tek bir hedefe insanların kilitlenmesini istiyor. Bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, ölüm sonrası o sonsuz cennet hayatını yaşamak. Yani kısacası Allah herkesten iki cihan saadetine ulaşmalarını istiyor. Ama Allah Teala'nın insanla Allah arasındaki ilişkide insanın ait olduğu hedefe ulaşabilmesi Allah'ın temsilcileri olan en üst noktada yer alan devrin imamına, devrin imamını temsil eden kavim resullerine, kavim resullerin yanı başında yetişen yedi sabah dört teslimi yaşayan veli mürşitlere tabi olması söz konusu. Devrin imamını her devirde temsil eden, hidayete vesile olan yedi grup insan var. İşte bu yedi grup insanlardan bir grubu kavim resulleri ki Allah Teala Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi ardı arkası kesilmeksizin gönderiyoruz. Tekrar slaytımıza bakacak olursak peşinden veli mürşitler var. İradenin Allah'a teslim edenler. Yani Allah Teala'nın maruf ve münkerden nehyetmekle vazifeli kıldığı mürşitler. Bir de iradelerini Allah'a teslim eden salihler. Henüz tövbe-i nasuhla tövbe etmemiş ama ona hazır olan muhlisler ve daimi zikrin sahibi ulul elbab, fizik vücut teslimini yapan muhsinler ve ruhunu Allah'a teslim ederek şeytanın artık saptıramayacağı zahitlerden olmak. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. 3-4 saatlik bir zikir az zikri ifade ediyor. Çok zikir en az günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmeyi gerektiriyor. Bu da 12 saat ve daha fazlası en az 13 saat. İşte bu 13 saat zikri yapan kişiyi şeytan artık kandıramaz. Mutlak surette o ikinci teslim olan fizik vücut teslimine de ulaşacaktır. 14 asır evvel ruh tesliminden sonra Al-İmran 20'de eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar fizik vücut hidayetine ermişlerdir. Öte yandan ulul elbab noktasında daimi zikre ulaşmaları artık o kişinin bir daha şeytanın asla ivaya düşüremeyeceği nefsin manevi kalbinde 19 faziletin sahibi olan kişi olduğunu Allah Teala bize açıkça beyan ediyor. Allah Teala'nın adına ulul elbab dediği bu insanlar Al-İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yeskurun Allah'a kıyamen kuvlem ve ala cunubim. Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. İnsanoğlu için bir dördüncü hal mevcut değil. Üç halin üçünde de o kişi Allah'ın ismini tekrar ediyor. Yani Resulullah'ın ifade buyurduğu, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ulul elbab, şeytanın kapısını zikirle kilitleyenlerdir. Onlar hikmet sahibi insanlar. İşte bu sebeple Allah Resulü, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmak için mutlak surette hikmet sahibi alime ihtiyaç var. Evet, insanların sevgiyle birbirine kenetlenerek 14 asıl evvel sahabenin yaşadığı asr-ı saadeti yaşamak, bunun tek adresi hidayettir. İşte sahabenin Kur'an ayetleriyle yaşadığı 7 safa hidayet. Evvela Zümer 17'ye göre sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kendilerini insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtarmışlar. Daha sonra 14. basamakta Mümtehin 12'ye göre hepsi 12 tane insanla devrin imamı olan mürşide ulaşıp tabi olmuşlar. Mehdi 8 aylık süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirerek ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a teslim etmişler. Peşinden 18 saat zikre ulaşarak Alimden 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar. 5. safa nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi Zümer 18. 6. safa ihlas ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi. İşte ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayetin 4'ü de Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Evet, 4'ü de Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması mutlak surette nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Fizik vücudun hidayeti en az 18 saat zikir ve nefsin manevi kalbindeki nurların %81 noktaya ulaşmasına bağlı. Nefsin hidayeti ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin 19 tane afetin temizlenmesi. Yani kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalığı daimi zikirle kalbinden temizlemiş, yerine 19 tane fazileti geçirmiş olan insan, o ulul elbaptır, o hikmet sahibi alimdir, o kalbi 7 kademede müzeyyen olan 4 tane vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidir. 4 vasıf şartından bir tanesi, o kişi daimi zikrin sahibidir. Öyle olunca daimi zikir sebebiyle ehli hayırdır. Yetmez. 19 tane faziletin de sahibidir. Kalp gözü, kalp kulağı açık. Ve Allah Teala o kişinin ehli hayır, ehli hüküm ve ehli hikmet olduğunu beyan ediyor. Kalbi 7 kademede müzeyyen olan ulul elbab, sahabenin hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmek suretiyle ulul elbab olmuşlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse biz dinimizi kimden öğreneceğiz? Hikmet sahibi alimden öğreneceğiz. Başlangıç noktasında bütün insanlar nefslerin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. Evet, 19 tane negatif özellik. Şu anda ayetlerde görüyorsunuz. İblis insanlardaki bu 19 negatif özelliği kullanmak suretiyle onlara uydurduğu 19 tane bidatla din yaşantısına götürüyor. 19 negatif özellik ve bunun neticesinde iblisin uydurduğu 19 tane bidat. O bidatlara baktığımız zaman Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhuşiyat ve münker. İşte günümüz İslam alemi ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmadığı için insanların zaman içerisinde şeytanın tesiri altında uydurduğu bu 19 tane bidatla din yaşamaya çalışıyor. Bu da mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim'e ters olarak uydurduğu bidatlerden başında tüm Resuller peygamberdir. Hayır, Nebi Resuller peygamberdir ama Veli Resuller peygamber değil. İkinci bidat, Nebi olmadan Resul olmaz. Yani Risaleti nübüvvetin üzerinde değerlendiriyor ki bu doğru değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hemen o sırayetimizi gösterecek olursak en üst noktada Allah'a en yakın olan, Allah'ın tasarrufunda olan Nebi'dir. Nübüvvet her Nebi asaleten devrin imamıdır. İmamet ve arkasından hilafet geliyor. Ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ben muhakkak ki meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım. İşte halife adayı insandır. Meleklerden halife yoktur, cinlerden halife yoktur, başka bir varlıktan halife yoktur. Halifelik sadece insana mahsustur. Her nebi asaleten devrin imamıdır, Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul halife değildir, her Resul imam da değildir. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala kavim Resullerinden bir tanesini seçiyor, vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Vekaleten devrin imamı aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatleri bu iken tekrar 19 tane bidada yakından bakalım. Şeytan insanların hidayet yolunu saptırmış. Din ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam ama kutsal kitaplarda ayrım anlatılan 7 sıfat 4 teslim içermesine karşılık İblis tesir ettiği insanlar ve 19 tane böyle bidat üretmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'i unutturmayı başarmış. Şu anda kime din noktasından sual sorarsanız size bu 19 bidatı söyleyecek. Ama bu 19 bidat ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de 19 tane kavramın üstünü de örtmüştür. Yani iblis insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş. İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Halbuki hikmet sahibi alimden öğrenmiş olsalardı şunu göreceklerdi. Başlangıç noktasında Kur'an-ı Kerim'in kesin hükmü herkes delalette. Ama delalette olan bir insanın amin olması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte başlangıçta herkes delalette. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi "Ennallâhe yudilli men yeşâ'u." Allah dilediğini delalette bırakır. "Ve yâti ileyhi men âb." Ve kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Öyleyse Allah bizden ne istiyor? Bizden Allah'a yönelmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan iblisin uydurduğu bidatler, öbür taraftan da dünya hayatı, ki iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, birisi şeytan. Bu iki varlık insanları tuzağına düşürmüş ve insanlar şu anda dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak diyor Peygamber Efendimiz. Yani insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Ama Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Resulullah'ın ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle, ki Mehdi Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda, iblisin din tatbikatından çıkarttığı bütün Kur'an-ı Kerim hakikatlerini bize öğreten ve aynı zamanda hidayet çağında yaşatan Allah'ın Resulüdür. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Resulü'yle alakalı 7 grup ayet var. İnsanların Kur'an'daki hidayeti yaşayarak birbirine sevgiyle kenetlenmeleri ancak Mehdi Resul'ün öğretisiyle mümkündür. Mehdi Resul'ün öğretisi sevgiye dayalıdır. İşte hidayetin giriş kapısı, anahtarı Allah'ın ipidir. Ali İmran 103. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Dinde fırkalara ayrılmayın. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu. Yani Enam 153'te bahsi geçen sırat-ı müstakim. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İnsan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah'a davet eden Allah dostları, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Öbür taraftan da şeytanın sırat-ı müstakim üzerine oturarak sağdan soldan önden arkadan onlara tesir etmek suretiyle insanları sırat-ı müstakimden saptırması. İblis ve dostları sırat-ı müstakimden sapanlardır. Ama Allah ve onun dostları ise sırat-ı müstakimde necat yolunu yaşayanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, o fırkayı nece kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe Enfal 29'a göre onu 7 fırkanın sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala o halde bırakmaz. 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştırır. Mürşide tabi olur. İşte Ali İmran 31. İn kuntum tuhibbun Allah'a. Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni. Ana tabi olun. O zaman o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olur. Ve mürşide tabiyetle ibadetlerin sultanı zikir, Allah isminin tekrarı, onu gerçekleştirmeye çalışır. Emmare, levame, mühime, mutmaine, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçerek 17 kademede nefs teskesini yapmak suretiyle o kişinin 7 tane gök katı ruhu yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ruh ifna olur. O kişi ermiş evliya olur. O sebeple Allah Resulü hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hepimizin hidayete ermesi bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala daima kalbe bakıyor. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esması ile tecelli eder ve mutlak surette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına o kişi sahip olur. Bir kere daha konferansımızın başlığına bakacak olursak ne görüyoruz? İnsanların sevgiyle, öyleyse insanların birbirini sevebilmesi evvela Allah sevgisinden geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin kesin alamet-i farikasıdır. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. İşte biz Allah'ı seviyoruz ki ona ulaşmayı diliyoruz. İnsanların sevgiyle birbirine kenetlenmesi, sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a yolculuk yapması, seyri sülükü gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ruhu Allah'a ulaşan herkes, 3 tane cennet dünya saadetinin yarısının sahibidir. Yani 2 cihan saadetinin sahibidir. Ve ruhunu dünya hayatında Allah'a teslim edenler, o mutlu toplumu oluşturanlardır. Her kavimdeki veli resul kendi kavmini Allah'a davet ederek tek bir dilekle hidayeti yaşamaları, onların da birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturması çok kolay ve bunun adresi de hidayettir. O sebeple kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. İşte Tevrat'a bakıyoruz, Maide 44. Tevrat hidayet ve nurdur. İncil'e bakıyoruz, Maide 46. İncil hidayet ve nurdur. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Yani hepsi hidayetin tek adresidir. Ve bu hidayetin tek adresiyle insanların Allah sevgisiyle birbirini severek, Allah'a davet ederek mutlu bir toplum oluşturması çok kolay, çok basit. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle Allah'ın kulları yani mürşitler vardır ki onlar kulları Allah'a sevdirirler. Bu Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Öyle Allah'ın kulları vardır ki Allah'a da kulları sevdirirler. Bunlar da mürşitlerine tabi olanlardır. İşte Allah'ın öyle sevimli kulları var ki onlar Allah'a, Allah'ın kullarını da Allah'a sevdirirler. İşte herkesin birbirini sevdiği, Allah'ı sevdiği, herkesin sevgiyle birbirine kenetlendiği, 14 asır ve sahabenin, Hazreti İsa döneminde havarilerin, Hazreti Musa döneminde Rabbani'nin 7 safayı yaşayarak sevgiyle birbirine kenetlenmesi, mutlu bir toplum oluşturması, bu dönemde de bir kere daha hidayette birleşerek dünya barışını gerçekleştirmek, sevgiyle birlik ve beraberlik içerisinde bu dünyada cenneti yaşamak çok kolay, bu sadece bir dilektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki şu kainatta en kolay şey dindir. Neden en kolay şey dindir? Çünkü dinin sahibi Allah'tır. Ve Allah sadece kolaylık diliyor. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Bakara 185'te Yuridullahu bikumul yusr. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Din kolaylıktır ve bir dilektir. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Geri kalanı Allah Teala'nın verdiği kesin bir sözü vardır. Ankebut 5. Ben kâne yercu lika Allah efendi acerayla. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ulaştırma işini yapan Allah. Sadece biz dileyeceğiz. O sebeple Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hidayetle sevgi oluşuyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki insanlardan ve Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunurlar. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de o sırat-ı müstakimdeki mürşid. Bu iki bir ipe tutunan kişiyi mutlak surette Allah Teala sırasıyla bir bir hedeflerine ulaştırıyor. Evvela ruhun hidayeti, daha sonra fizik vücud hidayeti, daha sonra nefsin hidayeti, en son iradenin hidayetiyle iradesini teslim ederek Allah tarafından o kişi irşada memur ve mezun kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın ismini zikrederek, insanların sevgiyle birbirine kenetlenerek mutlu bir toplum oluşturmasının tek adresi hidayettir konulu konferansımızın sonuna geldik. Başka bir konferansla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de tek bir dilekle kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ve Allah'ın hacet namazını kılmanız halinde kalbi dileğin sahibiyseniz Allah mutlaka size mürşidi gösterecektir. Allah'ın size gösterdiği mürşide tabi olup tövbe etmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız? Diller mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine,
1: kitap sancakta,
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat
0: edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: Muhammedin Resulullah
0: ve Nebiyullah.
1: Evet sevgili kardeşlerim, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlı etsin, mübarek olsun.
0: 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve Esselamu.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. Yine internete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya
onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an ilmiyle faydasız ilim. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'deki ilmin muhtevası nedir? Allah Teala bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bu ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah Kur'an-ı Kerim'i saadet hedefi üzerine bina etmiştir. Allah'ın muradı İnsanın saadet temel bazına dayalı olarak Kur'an indirilmiş. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi, yani mutluluk davetisi, bir mutluluk işçisi veya mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin anasıdır. Bütün ilimlerin sonsuzluğunu içerir. Eğer dünya ilmi gömmetik bir dizi olarak her gün iki katına çıkabilseydi, sonsuz zaman parçasında insanlar yaşamış olsaydı, hangi çağda yaşasalarsa yaşasınlar, varacakları yerde Allah'ın ilminin çok gerisinde kaldıklarını mutlaka göreceklerdi. Allah'ın ilmine insanların nüfuzu okyanustaki bir damlaya aşamaz. En'am 38'de وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Kehf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala 108'in dışında başka bir ayet var. Belki de faydasız ilim, bu dünyanın zahirine ait olan ilmi içeriyor. Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde يَعْلَمُونَ زَائِرَةً مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْغَافِرَةِ غَافِلُونَ. Rum 8'miş. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسُهُمْ. Onlar nefslerinde tefekkür edemezler. مَا خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالَّذِي وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلَ مُسَمَّى. Hak ile ve belli bir zaman dilimi içerisinde Allah-u Teala yarattı. اِنَّ كَسِينَ مِنَ النَّاسِ بِيْلِكَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. O zaman Kehf 108 değil de Rum 8 olarak karşımıza çıkıyor. Bir ayet daha var. Belki de onu denizler mürekkep olsa, ağaçlar da kalem olsa, denizlerdeki su tükenir ama Allah'ın ilmi bitmez diye bir ayet. O Rum. Evet, Kehf suresinin 109. ayet-i kerimesi. Denizler Rabbimin kelimeleri için, kelime yazmak için mürekkep olsaydı, onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimelerini bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. Yani Allah'ın ilmi sonsuz. Belki de Kehf 108 değil de 109'u. Bir de Lokman 27, evet. Lokman 27'de Allah-u Teala, eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı, denizler de mürekkep olsaydı, ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimelerini
tükenmezdi. Muhakkak ki Allah-u Teala azizdir ve hakimdir. İşte Allah'ın ilmi sonsuz. İnsanların da ilmi bu sonsuz ilmi yanında denizde bir damla bile değil. İkinci sual, faydasız ilim sahipleri kimlerdir? Faydasız ilmin sahipleri Allah-u Teala'nın din konusunda indirdiği kutsal kitaplardaki ilmi öğrenmeyen, yaşamayan, hayatına tatbik etmeyen insanların zanlarından oluşan faydasız ilimdir. Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَوَهُ Hevasını ilah edineni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu dalalette bırakmıştır. Başlangıç noktasında herkes dalalette. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Ama Câsiye 23'te hevasına tabi olan kişi bir ilmin sahibi ama bu ilim faydasız ilim. Herkesin delalette olduğu şu ayetlerden anlaşılıyor. Ve hevasını ilah edinen kişi Allah-u Teala bilim üzere delalette bırakıyor. Hasalar engelli. Kulak ile kalp mühürlü. Baş gözündeki basar üzerinde gışağıtta bir perde var. Sağır dilsiz ve kör. İşte bu Allah'ın mürşidine karşı sağır dilsiz ve kör olan bu kişinin sahip olduğu ilim zanlardan oluşuyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte ister Câsiye 23'te hasarlar engelli olarak ister Bakara 6-7'de olsun, her iki halde de o kişinin Allah'a açılan kapıları kapalı, dünyaya açık olan kapılar açık ve faydasız ilimle kişi meşgul. Faydasız ilim insanı kurtuluşa ulaştırmayacak olan ilimdir. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır. Onların ilimleri bir erşeğin sırtına yüklenen yüzlerce kitap gibidir. O kitapların onu taşıyana hiçbir faydası yoktur. Allah onları onların ilmi üzere deralette bırakır. Allah-u Teala faydası ilmin sahiplerinin yapıları itibariyle de devreye koymuştur. Onlar kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Öğrendikleri faydası ilmi doğru veya kurtarıcı olarak adlandırdıkları için kendileri gibi düşünmeyenlerin yanlış ilmin sahipleri olduğunu düşünürler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, Allah'ın faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu hadisi örten bir hadisi şöyle: bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva insanı haktan ayırır. Tuli emel ise ahirette unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca ameli salihler işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup
dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse. Kimdir dünyanın evladı? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir ahiretin talibi? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen ahireti talip ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünyayı. İşte ahiretin taliplerine ulaşmayı dileyip dünyanın evlatına olmamaya gücün yeterse o zaman burcu salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmediğine göre faydası ilim nasıl ortaya çıkmıştır? Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ الْحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah-u Teala لَوْ لَا اَنْ يُكَنُ النَّاسِ اُمَّةً وَحِيدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَسُرُونَ Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar, üzerine yükseldikleri merdivenler yapardık. Zuhruf suresinin 32, 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman işte onlar mı Allah'ın rızkını taksim ediyorlar? Allah onların dünya hayatındaki maişetini aralarında taksim etmiştir. Ve onları rızık bakımından birbirinin üzerine tabdil ettik. O üst seviyedekiler emri altındakileri çalıştırsınlar diye. Levla en yekunun nas ümmeten vahideten. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı. İnsanlar tek bir ümmet haline gelecek mi? Evet. Yani insanlar bir dünya sulhunu, bir kainat sulhunu yaşayacaklar ve anlayacaklar ki dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Dünya hayatındaki dünya metaı, bunlar hepsi sadece dünya hayatın metaıdır. Ahiretse Rabbinin katında takva sahiplerindir. Ahiretin dünya hayatından daha hayırlı olduğunu 7 tane ayet-i kerime bize söylüyor.

0: Zülf 35 zaten yer alıyor inşallah. İnsanlar bu dinde Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir takım zanlarla hürafeler üretmişler. Faydası ilim iblis tarafından vücuda getirilmiştir. Ve bütün İslam alemine yayılmıştır. Allah'ın ilmi marifle emretmek mümkünden ne yetmek olmasına karşılık iblis de fuhşiyatı emreder ve münkeri emreder. Yani büyük bir kısmı Kur'an'ın ta kendisidir. Ama iblisin kurnazlığı iki cephede gösteriyor. Bir, tatbikatta kendinden hükümler ilave etmiş. Bir kısım tatbikatı da çıkartmıştır. Hadis-i şerifte şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bu ümmetin dinini bidatten, dine sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek, ilim sahibi bir zatı müddeciliği mutlaka ödenecektir. İslam garip başlığı garip olduğu noktaya dönecekti. O gariplere müjdere olsun. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi sahi ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Öyleyse görüyorsunuz ki faydasız ilim iblis tarafından tatbikata sokulmuştur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlar hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa faydasız bir ilmin sahipleridirler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okumak, ibadet yapmak, Allah'a inanmak, peygamberimize inanmak,
3: abdest, namaz, dua,
4: Allah'ın yani Allah'tan geldiğimize inanmak.
1: Peki yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Neden olmasın ki? Yeter ki sen ona inan, güven, yani sev, ne bileyim açıl, yalvar, dua et, sabaha kadar uğraş ki neden olmasın kızım?
5: Yaşarken ulaşıp her an yanımızda zaten tabii ki ulaşıyoruz. Bana göre en çok duayla. Ağzımızda her an dua eksik olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Allah'a sığınıyoruz.
4: Yaşarken de öldükten sonra da Allah'a ulaşalım ki Allah'ın kulu olalım yani.
1: Peki ondan ona dost olmayı da istiyor musunuz?
2: Çok, çok, çok istiyoruz ki.
5: İstemez olur muyuz? Aynen, ben onların eteklerine sığınmak isterdim tabii ki de. Ama işte bu devirde zor. Onları bulabilmek, onlara sığınabilmek. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi yetişebildiğimiz kadar yani.
4: Onların mertebesine tabii ki ulaşamayız da. Ama onların yaşantısından biz de örnekler alırsa inşallah onların yolundan gideriz.
6: Ben de isteyelim inşallah.
5: İnşallah isteyelim tabii ki de. Allah'ım seni çok seviyor. Canımdan da çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok çok çok seviyorum. Ben senin dostun, Elviyan olmak istiyorum Allah'ım. Sen büyüksün, sen bizlere yardım et. Sen her şeyi bilen, gören sensin Allah'ım.
0: Misal yaşarken de öldükten sonra da Allah'a ulaşalım ki Allah'ın kulu olalım. Allah'ın kulu olmak için Allah'a ulaşma kavramının önemi nedir? Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumunda. Ve o şeytanın kullarına Allah'ın katından davetçiler geliyor. Tahir-ül müştesiz ve şeytan birbirinize düşman olarak yer üzere inin. Bendense hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakirlerden olmaz. Başlangıçta herkes delalette ve hidayetçiyle hidayetle geliyorlar. Hidayeti dileyen kişi delalette kalmıyor, kurtuluyor. Şakirlerden de olmuyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Öyleyse Allah'ın kulu olmak için Allah'a ulaşmak kavramının önemi, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah'ın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Yaratılış gayemiz ne? Zariyat 56 وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere başka bir şey için değil, bize hafızolsun diye yarattık. Rum 31'de Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu 7 safa kul olmak var. Allah'a kul olmanın ölçüsünü verirken Allah-u Teala şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaktır diyor. Ölçü budur. Ne zaman bir insan şeytana kul olmaktan içtinab etmeye, Allah'a kul olmaya başlar, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde birinci kulluk Allah'a yönelerek Allah'a kul olmak şeklinde ifade ediliyor. Ve 18. ayet-i kerimesinde de onların hidayete erenler olduğunu, yani bu kulların ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğunu ifade ediyor. Zariyat 56 ve ma halaktel cinni vel insa illa liya'budun. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun yarattık. Burada da 7 safa kul olmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa kul olmak, 12 tane insanla Allah'ın tayin etmişine tabi 2. safa kul olmak, ruhun Allah'a teslimi 3. safa kul olmak, fizik ucunun Allah'a teslimi 4. safa kul olmak, nefsinin Allah'a teslimi 5. safa kul olmak, İhlasa ulaşmak 6. safa kul olmak ve iradenin teslimi 7. safa kul olmak şeklinde Kur'an'da ayetlerde yer almış durumda. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların faydası ilimden kurtulabilmeleri için her devirde Allah'ın hakikatlerini tebliğ edecek resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit Allah'ın yolundan gidenler oluyor. Onun emirlerini insanlara tavsiye edenler oluyor, yol gösterenler oluyor. Yani Allah tam inananlar oluyor.
5: Alimlerimiz, evliyalarımız, biz buraya niye geldik? Onun ziyaretine geldik. Büyük zatlara tabi olmak Allah'ın yolunda gidiyorsa onlar da bize Allah'ın ilmini, biz tabii ki biliyoruz ama onlar da vesile oluyor bir yönde.
1: Bu zamanda sizce Allah dostları var mıdır?
4: Vardır.

0: ederek, yalvarak, okuyarak.
1: Siz de bir mürşide tabi olmak, ondan ilim almak ister miydiniz?
2: Vallahi keşke o imkanlarım olsa. Evet, şimdi hayat şartları değişti. Herkes bir dünya telaşı koşturuyor, çoluk çocuk. Ama işte ona bir zaman ayırmak, o da güzel bir niyetinden oluyor. O da nasip takdir. Rabbim istemişse gideriz tabii.
3: Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda, o da bir nasip ve takdir. Rabbim istemişse gideriz. Bir mürşide ulaşmak Allah'ın takdirinde midir? Allah'ın yoluna girişte kişinin iradesinin talebiyle gerçekleşiyor. Kalben ulaşmayı dileyen kişi, ondan sonrası o kişinin kalbine Allah mürşid sevgisini veriyor ve mürşidi Allah ona gösteriyor. Bütün insanların irşada ulaşması Allah'ın farz emridir. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَسَ بِيْلِ مِنْ هَجَائِرِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Maide 35'te يَا يَوَلَّ ذِينَ آمِنُوا اِتَقُوا اللّٰهُ وَاَبْتَقُوا لِي وَسِيلَةَ Takva sahibinin ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Haccet namazı kılarak Bakara 45-46 وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْتَلَاتِ اَنَّ عَلَى كَبِيَتٍ اِلَى الْخَاشَيْنِ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyeniz zordur ama huşu sahipler için değil. Şahadın gerçekleşebilmesi mutlaka mürşide ulaşmaktan geçer. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması gene mürşide ulaşmaktan geçer. Nefs tezkiyesinin önce mutlaka mürşide ulaşmayı gerektirir. Huşu sahiplerine Allah'ın bir sözü var. Haccet namazı kıldıkları takdirde mutlaka mürşidini göreceklerdir. Hepimize müyesser olsun dileriz. Değil, haccet namazını kılanlara Allah'ın mürşid göstermesini. Allah-u Teala mutlaka verdiği sözü tutar ve yerine getirir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi o mürşidin elinin öpülmesi istikametinde kendine düşeni yapar. Tövbe eder. Ve tövbe ile ruh vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehennem, bir tanesi hariç. O fırkayı niyacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten olarak sahabede öğrenenler olarak sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Resulü de sahabenin kendisine tabi olmasıyla sırat-ı müstakim üzerinde. Yani Allah Resulü Allah'a davet ediyor ve sahabe de o davetçiye tabi oluyor. İkisi de sırat-ı müstakimde. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
4: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Alimran suresinin 7. ayetinde rusuf sahipleri olarak bahsedilen insanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum.
3: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah hepinizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde rusul sahipleri olarak bahsedilen insanlar kimlerdir? Dinde rusul sahipleri gerçekten çok derin bir fıkıh ilmi sahibi olan ama aslında dinin temelin esaslarını bilmeyen insanlar. Bunlar ilimde rusul sahipleri ama kurtuluşa ulaştıracak olan temel ilimden de yoksunlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim meallerinde çıkarmışlar ama doğruları hep saklayarak insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı yok etmişler. Mürşide ulaşmayı kesinlikle reddediyorlar. O zaman bunun aksini iddia edenler insanlarla onlar arasında nifak isteyenler olarak görünüyor. Gerçekten de Kur'an'ın muhatabı olan insan

0: yapısı itibariyle alüminyum 7'de 3 gruptan oluşuyor. Kalbinde zevk olanlar, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar ve ilimde rüsul sahibi olanlar. Onlar da delalette, bir tek kurtuluşta olan ulul elbab. Kur'an-ı Kerim muhkem müteşabi ayetlerden oluşuyor. Kalbinde zevk olanlar teşabi ayetlere farklı yorum getirerek, yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitneye sebep oluyor. Ama Resul sahipleri de tezekkür edemezler. Sadece derler ki muhkem müteşabi ayetler Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Tezekkür etme yetkisi ulul elbaba verilmiştir. Çünkü neden? Müteşabi ayetleri sadece Allah biliyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenmiş olacağız? Müteşabi ayetleri Allah'tan öğrenen ulul elbaptan öğrenebiliriz. Çünkü kalbinde zevk olanlardan öğrenemeyiz. İlimde rüsul sahibi olanlardan da öğrenemeyiz. Onlar tezekkür yetkisine sahip değil. Sadece ulul elbaptan. Ulul elbab bilir mi? Tezekkür etme yetkisine sahip ulul elbab bilir mi? Bilmez. Ama ilmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah-u Teala'dan sorma yetkisine, tezekkür etme yetkisine sahip. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak faydalı ilmi daha üst boyutta öğrenebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Bak, la ilahe illallah diyeni diyor cennete koyarım. Yeter ki sen diyor zikret, tevhidini çek ya da ibadet ya namazını kıl.
3: Zarara uğrayacaksan uğramıyorsun. La havle ve la kuvveti illa billahi lazim. Bu yolumuzu aydınlatmak.
4: Ya Allah'ı zikretmeden zaten hayat olmaz yani. Günde 5 vakit zaten namaza duruyoruz. Allah'ı zikrediyoruz her vakitinde, her rekatında.
1: Siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok mutlu oluyorum. Huzur duyuyorum. Çok huzurlu oluyorum. O gün yani o kadar her şeyim rast gidiyor. Her işim de rast geliyor. Yani huzurla yapıyorum o gün. Eğer o gün dolu dolu yaşadıysam.
4: Ya insanın içinde bir hoşluk oluyor. Düşünsene yani bir namaza duruyorsun, Allah'la konuşuyor. Şurada iki insan bir araya geldi. Bak konuşurken insan bir heyecanlanıyor. Allah'ını konuşurken nasıl hissedilir?
3: O gün yaptığım zaman, yola çıktığım zaman bir kazaya uğramayacağım diye düşünüyorum.
1: Başımıza gelen sıkıntılarda yine biz zikrediyorsak bunları nasıl karşılarız?
4: Ya imanın şartlarından birisi hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak değil mi? Hayır da Allah'tan geldiğine göre şer de ondan geliyor. Rabbim yani verdiğinin karşılığında illa ki onun bir çıkış yolunu da vermiştir.
2: Bir takım imtihanlardan geçiyorsak kızım bazı şeyleri de görmemiz gerekiyor. Görüyoruz yani. O belalar, musibetler diyor ki Rabbim kulun gözünü açsın diye bir takım musibetleri veriyor.
0: Misafirimiz hayır Allah'tan geldiğine göre şer de Allah'tan geliyor. Hayır şer de Allah'tan mıdır? Hayır. 7 tane ayet-i kerime hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Allah-u Teala şerre müsaade ediyor, zulme müsaade ediyor ama asla zulümden münezzeh ve şer Allah'tan değil. Allah'a göre derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar şerdir. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kazanabiliriz ama şer Allah'tan olamaz, şer bizim nefsimizden kaynaklanır. Kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Allah Teala o kişiye kader unsurları itibariyle ne yaparsa yapsın, o kişiyi mükafatlandırırsa da, o kişiyi cezalandırırsa da netice değişmez. O kişi Allah Teala kendisine bir güzel ihsanda bulundu diye derecat kaybetmez. Allah onu cezalandırdı diye gene derecat kaybetmez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam. Zahiri ilimle mücehhez olan kişilere irfan sahibi dememiz doğru olur mu? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Biz hepinizi çok seviyoruz. Zahiri ilimle mücehaz olan kişilere ifan sahibi dememiz doğru olur mu? Hayır. Zahiri ilmin sahibi olan mesela bir matematikçi, bir fizikçi, bir kimyacı hiçbir zaman ifan sahibi değildir. İrfanın sahibi olabilmek için fiziğin ötesine geçebilmek asıldır. İrfan standartlarını bunu kendilerine ait olan bir ilimle hiçbir zaman gerçekleştiremezler. İlmin sahipleri zülmani ilmin de sahipleri olabilirler. Rabbani ilmin de sahibi olabilirler ama İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Dünya mutluluğun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Bütün müşrikler irfanın sahibidirler. Yunus diyor ki, Sevmu selat hacü zekat esnan maki biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan olmayınca insan-ı kamil olmamız söz konusu değil. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük yaşantımızda nefsimize karşı riyazet ve mücadeleyi nasıl uygulayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afeti var ve bu afetin talepleri söz konusu. Yani şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle fuhşiyatı emrediyor. İşte bu nefsin talepleri, istikametteki talepleri biz kendimize yasaklarsak, ona vermesek, helal dairesinde olsa da bile ona vermesek bu riyazeti, ama Allah-u Teala'nın da bir farz emirleri var. Şeytan da bunu inkar ediyor. Öyle olmasına rağmen bunu fazlasıyla kendimize tatbik ettiğimiz zaman, nefsi istemezse mesela, sabah uykudan uyanıp sabah namazını kılmak istemez. Kılmak istememesine rağmen biz bunu nefsimize zorla yaptırarak kat be kat o namazı kılarsak mücadeleyi tercih etmiş oluruz. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı insanlar müşritten himmet istemek şirktir diyorlar. Himmet nedir? Şirk midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Tam tersi, himmeti Allah-u Teala emrediyor. İşte ayet Nisa suresinin 4 tane ayet-i kerime. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler Resul'e gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. O zaman görüyorsunuz ki Resul'ün bu yardımını Allah Teala şefaat diyor. Ama bu veli mürşid için himmettir. Yani mürşidin duasıdır. Yetmez. Mümtehine 12'de ey Nebi, Allah hiçbir şey ortak koşmak, rızık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarına öldürmemek, eller ayakları iftira uydurmak, iş konusunda sana asi olmak üzere sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Resul ne yapıyor? Onlar için mağfiret diliyor. Ve böylece şefaat olayı gerçekleşiyor. Furkan 70'te aynı şey söz konusu. Öyleyse bazı insanla müşritten himmet istemek şirktir diye değil, tam tersi ayetlerde bunu Allah-u Teala bize nasihat ederek söylüyor. Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi. Orada görüyoruz, biz mürşitten değil. Biz kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. Ve Resul'e de diyoruz ki bizim için sen de Allah'tan mağfiret dile. O da bizim için Allah'tan mağfiret diliyor. Biz Allah'tan mağfiret diliyoruz. Resul de bizim için mağfiret diliyor. Her iki tarafın tövbesini kabul etmek suretiyle şefaat olayı gerçekleşiyor. Bu Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Allah razı olsun. Müştan bir kardeşim Muhterem Hocam, tövbe edip el öpen kişi görevlerini yerine getirmezse durumu ne de açıklayabilir misiniz? tövbe edip el öpen kişi görevlerini yerine getirmezse. Sevgili kardeşim, tövbe edip el öpen kişi görevini yerine getirmeyen kalben bulaşmayı dinememiştir. O sadece Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Araplar gibi biz de mümin olduk. Allah-u Teala da kalplerine bakıyor. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Kalbinizin içine iman girmedi. Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala zikri, namazı, mürşidi bu tip yerine getirmesi gereken görevlerin vasıta emirini yerine getirmiyor. Halbuki kalpten ulaşmayı dileyip de Allah rahmet esması tecelli etseydi bunu Allah-u Teala ona sevdirirdi. O zaman dilememiş ki Allah-u Teala bu işlemi onun üzerinde vücuda getirmiyor. Ankara'da mikaçı muhterem hocam, İblis'in bir tek Resul kelimesini muhtevasından uzaklaştırmakla insanlarla Allah'ın kitabı arasında bağı kökünden söküp attığını, insanların Allah'ın teslim dinini yaşamalarını, Allah'a teslim olma imkanı ve ihtimalini ortadan kaldırdığını söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse ne olması lazım? Kin ve nefretin yerine sevgi alması lazım. Bu sevgi de mürşid sevgisi. Eğer bu yoksa tamamen o kişinin Allah'ın kitabıyla arasındaki bağ tamamen kopuyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Bakara 129 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. O zaman o kişi için Resul devrede yoksa bunların hiçbirisi yok. Yani Kur'an yok. Bakın birinci göre o ayetleri tilavet ediyor. İkinci göre nefs tezkiyesi, üçüncü göre kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Resulü devreden çıkarttığın zaman bunlar yok. Bakara 151, Resul devreden çıkarsa bunlar yok. Alman 164, Resul devreden çıkarsa bunlar yok. Cuma 2, Resul devreden bunlar yok. O zaman yani Kur'an yok. Resul devreden çıktığı zaman Kur'an yok ve böylece Kur'an rafa kaldırmış oluyor. Onun için Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakına söyletmeliyiz İslam. Öyleyse Resulü dil tatbikatından çıkartınca artık Kur'an da yok. Resul varsa Kur'an var. Nitekim ilmin insanlardan alındığı zamandır diye Allah Resulü beyan ederken sahabeden bir tanesi biz çocuklarımıza, işlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evredeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların İncil var. Onlar ne işine yarıyor? Neden? Çünkü orada da iblis devreye girmiş ve Resul kavramını din tatbikatından çıkartmıştır. Resul kavramı din tatbikatından çıkınca vahiy kavramı din tatbikatından çıkınca o zaman o kitapların o insanlara bir faydası kalmıyor. Ayetler bunu söylüyor. Samsun'dan bir kardeşim muhterem hocam, sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşayan İslam arasında fark nedir, açıklar mısınız? Sahabe 7 safayı yaşadı. Hemen bakalım. Sümer 17'yi göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi 12 tane insanla mürşitlerin asıl olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e Mümtehine 12 göre biat edip tabi oldular. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi ruhlarını Rad 21'e göre Allah'a ulaştırdılar, vasıl oldular, ustası gerçekleştiler. Bugün bu yok. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah'a Teala'ya teslim ettiler. Alimran 20'ye göre günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Zümer 18'e göre günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabenin hepsi ihlasa ulaştılar. Günümüz İslam tatbikatında bu yok. Sahabe irade teslimini gerçekleştirdi. İslam tatbikatında yok. Hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmış. Gelelim 7 tane vasıta emre. 7 vasıta emirlerden bir tanesi, iki tanesini Yine din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, o yok. Vasıta emirlerden ikincisi tövbeyi gerçekleştirmek, bu da yok. Kala kala ne var? Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Daha doğrusu, evet, kelime-i şehadet. Bunlar yok. Belki kelime-i şehadet, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat, zikir günümüz İslam tatbikatına ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Geri kalanlar kurtuluşa ulaştırmıyor. Bu sırada bir kardeş muhterem hocam, ben duyduklarımı arkadaşlarıma anlatıyorum. Şöyle diyorlar, biz zaten ibadetlerimizi yapmakla, dinin gereğini yerine getirmekle Allah'a ulaşmaya dilemiş oluyoruz. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanların da onlar için bir hidayetçi yok. Günümüz geleneksel din tatbikatı hidayetçi reddettiğine göre o zaman ne olmuş oluyor? Onlar öncesinden Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar ediyorlar. İşte Rum 8, secde 10. Kimdir Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar günümüzde de? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan. Onlar için mürşit var. Onlar da mürşidlerine ulaşıp tasavvuf muhtevası içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıyla dünya ve ahiret mutluluğunun asıl nasıl elde edileceğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret mutluluğu zaten bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına. Ama dünya mutluluğu yarısına sahip, dünya mutluluğu %100'e ulaşabilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşacak. Ulaşmayı kalben dileğini Allah mürşide ulaştırır mı? Evet. Ulaştırdığı an o zaman o kişi 7000 zikirle başlayacaktır. Ve gün be gün zikrini arttırarak 33000 zikirle ermiş evliya, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, muhsinlerden olmak ve 24 saat zikirle de ulelvab olan kullardan olarak nefsin teslimini gerçekleştirir. Daha sonra muhlislerden olur. Muhlislerden olduğu zaman artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Çünkü iblis herkesi saptıracağım dediği zaman Allah Teala muhlis kulları müstesna. Muhlis kullar Allah Teala'nın koruması altına giren kullardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'a selavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an bu programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Nevşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Yunus Emre Hazretleri kusur görenindir buyurmuş. Şeyh Sadi Şirazi ise kendi kusurunuzun hamaliyken başkalarının kusurunu kınamayı buyurmuş. Bu sözler dışında bizlere başkalarında kusur gördüğümüzde nasıl bir davranış içinde olmamız lazım geldiğini açıklar mısınız? Hemen zikre başlamamız lazım çünkü nefsin gözlükleriyle baktığımız zaman kusur görürüz. Ruhun gözlükleriyle baktığımız zaman daim zikre ulaşan bir insan her şey merkezinde, her şey çok güzel görür. Ama nefsin gözlükleriyle bakıldığı zaman birçok kusurlu şeyler görmeye başlar. İşte her iki Allah dostunda ifadesi gerçekten de kusur görenindir. Yani nefsin gözlükleriyle bakan kişi kusurlu görür ve o kusurun asıl sebebi kendi nefsidir. Ve henüz diyor kendi kusurunuzun hamaliyken, yani nefsin varlığıyla henüz sende dururken, daim müzikle ulaşmamışken başkalarının kusurunu kınamayın. Zaten İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de İblis bile beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Nefs var olduğu süre içerisinde her türlü negativite bizden sadır olabilir. O zaman bu sözler dışında böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre sarılmalıyız. Çünkü zikir bizim kusurlarımızın azalmasını sağlar. Zikir Allah'ın katından gelen iki çift nur, rahmet, fazıl, rahmet ve selavat. Rahmet taşıyıcı, fazıllar kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak devamlı kalbimizdeki kusurlu görmeyi sağlayan afetleri azaltır, azaltır, azaltır ve bir gün daimi zikirle bunlar sıfırlanır. Allah razı olsun. İkinci sual, Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Ağır hasta biri her namazdan sonra birte yapması gereken zikirleri her namaza bölerek tamamlasa olur mu? Açıklayabilir misiniz? Tabii sevgili kardeşlerim, yani bir dediğimiz şey en eftali tabii ki seher vaktinde, ama onun dışında da günün diğer vakit zamanlarında da o zikri tamamlayabilir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne zaman müsaitse. Örneğin vardiya usulü çalışan bir kardeşimiz tam o seher vaktinde normal aktif içindeyken böyle de bir dersi varsa, o zaman bu hiç virt yapmayacak mı? Yapacak. Evine geldi uykudan sonra tekrar uyandığı zaman hangi zaman müsaitse Allah Teala o zamanda o dersin yapılmasını ister inşallah. Dolayısıyla bütün mesele Allah Teala'nın emirlerini en üst seviyede yerine getirebilmek. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, gravitasyon başladığında emre alemi ve karşı emre alemi kalacak buyurmuştunuz. Hud 106, 107, 108'de Allah dilediğinde orası da yok olacak buyurmuştunuz. Peki cennettekiler Allah'ın zatında yok olup orada sonsuz ışık, nur içinde Allah'ı zikretmeye devam mı edecek? Allah'ın zatında yok olanlar bir müddet sonra eğer devam ederlerse bekaya ulaşırlar ve huzur namazını düşünürseniz arkadan öne baktığınız zaman sol tarafta 4 metre yükseklikte bekaya ulaşanların Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bir taht var. En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazâ sirâtir rabbike müstakim. İşte bu varlıklar aleminden, bitiminden, yoklukta Allah'ın zatına ulaşana kadar olan bir kesimde yol var. Ve lehum daru selam yanda Rabbim. Onlar için Allah katında bir teslim yurdu var. İşte bu teslim yurdu görünen huzur namazında sol taraftadır yükseklikte. Ve bekaya ulaşan ruhlar sonsuza kadar burada oluyor inşallah. Sonsuz ışık nur içinde Allah'ı zikretmeye devam edecek mi? Elbette yani zaten olay bu şekilde. Sonsuz bir teslimiyet içerisinde bunlar ilelebet orada kalacaklardır. Kırıkkale'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, 11 yaşındayım. Daimi zikir nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği hedefler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fiziki Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu 7 tane hedef emir. Ama bu 7 hedef emir 7 vasıta ile gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta emirler ama aynı zamanda hedef emirdir. O tamam. Ama 12 sayısına tabi olmak vasıta emirler içerisinde müşriklerine tövbe etmek. Belki bu yazılabilir açıkça. Mürşid önünde tövbe etmek buraya yazılabilir. Daha açıklayıcı olur. Mürşid önünde tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak. Öte yandan hedef emirler açısından da mürşide tabi olmak. Hedef emirler açısından mürşide tabiyet, vasıta emirler açısından mürşidine tövbe. Tövbede o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ama tabiyette Allah-u Teala'nın bize verdiği 7 tane nimet söz konusu. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Kalbimize Allah-u Teala imanı yazıyor. Günahlarımızın sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Salih amel işlemeye başlıyoruz. Fizik vücut şeytan oklamaktan kurtuluyor. İradenin güçlenmesi gerçekleşiyor. Bütün bunlar hepsi tahakkuk ediyor. Asıl olan zikirdir. Allah-u Teala birçok surenin başında her şeyi Allah'a tesbih ettiğini söylüyor. Tesbih nedir, zikir nedir? Tesbih gayri iradi varlıkların Allah'ın ismini külli iradeyle tekrar etmesi veya ilahi iradeyle tekrar etmesidir. İlahi iradeyle tesbihte olanlar Allah'ın Resulleri, Nevi Resulleri, Veli Resulleridir. Külli iradeyle tespit olanlar, yedi sabah ötesini yaşayan veli mürşitlerdir. Tesbih, kişinin zikir, serbest iradesiyle Allah isminin tekrarına verilen addır zikir. Ama tesbih artık o kişi kendi iradesiyle yapmıyor, külli irade kumandayı ele alıyor ve o kişi külli iradeye devamlı Allah'ın ismini tekrar ediyor. Kendi iradesiyle değil de külli iradeyle bu zikri yaptığı için Allah Teala buna tesbih diyor. Daimi zikir herkesin sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması halidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum hocam inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Isparta'dan Süleyman Başar. Hocam size bir sualim olacaktı. Çevremizdeki insanların mutsuzluğuna nasıl çare olabiliriz? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere de etkiler edecek olursak, çevremizdeki insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, iki tür insan bu dünyada yaşıyor. Bir, insanların kurtuluşuna vesile olmak. İki, onları mutlu etmek. Üç, mutlu bir toplumu oluşturmak üzere gayret göstermek. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. O zaman çevremizdeki insanların huzursuzluğuna nasıl çare olabilir? Kimdir huzursuz insan, mutsuz insan? Bu slaytımızı gösterecek olursak, başlangıç noktasında nefsi emmanede olan bir insan, nefsiyle ruh arasında bir kavga var. İnsanlar neden mutsuz? Evet, şimdi şu anda insan neden mutsuz? Nefse ruh arasında kavga var görüyorsunuz. Başlangıç noktasında. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ruhta da 19 tane haset var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Nefse bunun tam tersi, Allah'ın emrine isyan ediyor, yasaklar işliyor. Ama ruh tekamülün en üst noktasına bulunması hasebiyle değişmesi söz konusu değil. Değişmesi gereken nefsimiz. Şimdi böyle bir insan toplum içinde olursa ne olur? Nefsinde 19 afet varsa çevredeki herkes de kavga halindedir. Çünkü iç dünyasında zaten kavga halindedir. Dış dünyasında da başka insanlarla kavga halinde. Allah'la ilişkilerinde de yine Allah'ın bütün emirleri isyan eden, yasaklar işleyen bir yapıda. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu dilek Allah'ın garantisine gerçekleşiyor, o zaman Allah-u Teala kalbi talibi olan bu kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve nefse ruh arasında %51 oranında bir uzlaşma sağlanıyor. Kişinin fizik vücuduyla diğer toplumun bireyleri arasında %51 oranında uzlaşma yine gerçekleşiyor. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan işlerin işlenmemesi %51 oranında gerçekleşiyor. Ama fizik vücut teslimini yaptığı zaman, o zaman fizik vücut tesliminde fizik vücut %81 oranında, nefsin manevi kalbinde nur var. %81 oranında kişi sahip olduklarını insanlarla paylaşıyor ve Allah'ın emirlerinin %81 oranında itaat ediyor, teslim oluyor. Ama daimi zikre ulaştığı zaman, daimi zikirde nefse ikinci bir ruh oluyor. %100 kavgasız, gürültüsüz, sıfır sükûne ulaşan bu insan toplum içindeki diğer bütün bireylerle bir yardımlaşma içine giriyor ve Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemez oluyor. %51 oranında ruhun teslimi, %80 oranında fizik vücut teslimi, %100 oranında nefsin teslimiyle en güzele ulaşıyor o kişi. İnşallah Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, eş seçimlerine dikkat etmeyiz. Nasibimiz, biz onu geri çevirsek de bize gelir mi? Nasip kişinin müktesebatına bağlı. Bir kader var, bir de niyet ve nasip var. Kaderde bizim irademizin dahli yok. Dışımızdaki hangi insandan gelirse gelsin veya külli irade veya ilahi iradeden gelirse gelsin, ya bize bir fayda sağlayabilir ya bir hayır. Ama kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değil. Eş seçimi de kaderdir. Kader, müsaadeli kader. Evet, tamam. Müsaadeli kader. Yani bir nevi kişinin iradesi de söz konusu ama mesela evlilikte olmasın, şöyle olsun. Aile içerisinde veya başka bir misal verelim. Aynı sınıfta iki öğrenci arkadaşken herhangi bir olay sebebiyle birisi diğerine tokat atıyor. A, B'ye tokat atıyor. A kendi iradesini yanlış kullanıyor. Derecat kaybediyor. B de zulme uğradığı için derecat kazanıyor. Ve bu olay bir kader. Çünkü kişinin B'nin cüz'ü iradesi söz konusu değil. İradesi olmayan bir noktada dıştan gelen bir tesirle bir dayak yiyor. O derecat kaybediyor. Derecat kaybeden kişinin kaybettiği derecatı mazlum kazanıyor. Şimdi aynı şeyi evlilik noktasına getirelim. Evlilik noktasında da yine kader var. Ani iradesi istiyor ama benim belki bundan haberi yok. Fakat o da evet diyor. Veya A istiyor, B hayır diyor. Fakat bu sefer aile fertleri evet diyor. Seçimde hangi kriterler olması lazım? Peygamber Efendimiz bir hanım ya malı için, ya soyu için, ya güzelliği için veya dini için. Ya Resulullah hangisini tercih edelim? Kriter olarak dini için buyuruyor. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve imanı için, yani dini için. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Öyleyse buradaki kriter kişinin dini için bunu yapması. Nitekim Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Müşrik Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir hanımı nikahlamayın. Mümin bir cariye, Allah'a ulaşmayı dileyen bir cariye müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hocanıza gitse bile. Kadınlarınız da müşrik erkeklerle onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan bir kadınla hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. İnsanlara yani şirk içinde olanlar sizi ateşe davet ediyor. Allah-u Teala ise sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. Ayetlerini böyle açıklıyor ki umulur ki tezekkür edersiniz. Kadınlarla yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. Onlarla yalnız malları için de evlenmeyin. Çünkü malları da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından ötürü nikahlayın. Öyleyse evlilikte kriter seçimde dikkat edilmesi gereken iman. Niyet ve nasip, şimdi yetmeli. Nasibimiz, biz onu geri çevirsek de bize gelir mi? Niyet ve nasip içinde kişinin muktesebatı önemli. O güne kadar ki Allah katındaki liyakatı neyse, hani ölen bir insana üç şey takip ediyor. Birisi ailesi, diğeri de malı, üçüncüsü de ameli. İkisi geri döner. Bir tanesi devam eder. İşte o devam eden ameli. Öyleyse nerede olursak olalım nasibimiz amelimize göre tayin ediyor. İnşallah. İkinci sual, evlilikte maddiyata önem verilmeli mi? İşte hayır yani. Kadınlarla yalnız güzellikleri için vermeyin. Olur ki güzellik ahlakça düşmeler neden olur? Güzellik. Onlarla yalnız malları için de evlenmeyin. Çünkü malların da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından dolayı nikahını. Ama şöyle bir şey var. Birisi de hem güzeldir, hem zengindir, hem de imanlı birisidir. O zaman nurun ala nur. Güzeldir, zengindir, benle benleyeceğim. O da doğru değil. Yani asıl kriter imandır, ahlaktır, dindir. Ayet-i kerimenin gereği olarak. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Malik bin Dinar, kim dünya ile evlenmek isterse, dünya o kişiden mehir olarak dinini ister. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, dünya ile evlenmek isteyen, yani dünyayı önüne geçiren kişi. Dünyayı ahiretin önüne geçiren kişidir. Kim dünya ile evlenmek isterse, o dünya o kişiden mehir olarak dinini ister. Yani ahiretini. Öyleyse dünyası için ahiretini terk eden her ikisini birden kaybeder. Ama ahireti için dünyasını terk eden her ikisini birden kazanır. Çünkü 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama ahirete nasibi yok. O slayta bakacak olursak o zaman ahiret için dünyayı terk eden, yani Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Öyleyse niyeti dünya olan ikisini birden kaybeder, niyeti ahiret olan ikisini birden kazanır. O zaman ne olması lazım? Dünya ahiretin tarlasıdır. Ahirette kişinin niyet etmesi, ahiret kazancını öne geçirmesi gerekir inşallah. Allah razı olsun. Kocaeli'den bir kardeş Muhterem Hocam, bir sohbetinizde hastalıklar imtihandır. Sabrederseniz imtihanı geçersiniz buyurmuştunuz. Sabrettiğimiz zaman hastalık da geçer mi, açıklar mısınız? Tabii, yani onun tesirini sizin üzerinizden kaldıracak olan Allah'tır. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını düşünün. En üst seviyedeki hastalığa düşer olmasına rağmen Allah-u Teala sabredilmesi hasebiyle o hastalık o kişiye negatif istikamete tesir etmiyor Eyüp Aleyhisselam'a. Öyleyse bütün mesele ne olursak olalım Allah'ın yardımı söz konusu. Bütün imtihanları ancak Allah'ın yardımıyla geçeriz. Evet, gerçekten de sağlıkla ilgili imtihanlar ağırdır. Hastalıklar zordur ama sabredersek Allah her şeye kadirdir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Zebur'da Mezmurlar 119-164'te doğru hükümlerin için seni günde 7 kez överim buyuruyor. Burada 7 vakit namaz mı kastediyor? Evet. Ayetin tamamı şöyle. Mezmurlar 119, Sin ve Şin bölümü. 161, yok yere zulmediyor bana önderler. Önderler dediği idareciler. Yani Kur'an'ın deyimiyle kübera ve saadetler, yok yere bu kübera ve saadetler bana zulmediyor. Oysa yüreğim senin sözünle titrer. Yani kalbim senin sözünle cezbe sahip olurum. Ganimet bulan biri verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Yani senin sözlerin beni mutlu eder. Tiksinir, iğrenirim yalandan ama senin yasanı severim. Yani yalan şeylerden tiksinirim ama söz konusu olan senin kanunlarınsa ben onu severim. Doğru hükümlerin için seni günde 7 kez överim. Evet. Övmek, hamd etmek. Zaten namazın bitiminden sonra duayı o şekilde. Yasanı sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey senden etmez onları. Yasanı sevenler. Yani yasa dediği şeriat. Ne diyelim? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Yanı sevenler, onları sevenler büyük esenlik bulur. Hiçbir şey sender etmez onları. Ya Rab kurtarışını umut bağlar, buyruklarını yerine getiririm. Kurtaran Allah'tır ama Allah Teala kimleri kurtarır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Buyruklarını yerine getiririm. Öğütlerine candan uyar, onları çok severim. Öğütlerinin koşullarını uygularım. Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen. Evet. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde efendimiz nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam, hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Muhterem Hocam, Mardin'den Ali Sun ben. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktır size inşallah. Sualim şu inşallah. Günümüzde anlatılan hidayet ile Kur'an'daki hidayet arasında fark var mıdır? Bize açıklayabilir misiniz? Muhterem Hocam, sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde efendimiz nimetiyle. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde anlatılan hidayetle Kur'an'daki hidayet arasında fark var mıdır? Açıklayabilir misiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, genel senin İslam tatbikatı içinde sırat-ı müstakim nedir dendiğinde onlar doğru yol diyor. Cevap doğru yol. İkinci bir sual, hidayet nedir dendiğinde ona da doğru yol deniyor. Halbuki hidayet yol değil, sırat yoldur ama alelade bir yol değil. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Hidayet yol değil, hidayet sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İrşad o da doğru yol. Yol varsa mutlaka bu yolun yolcuları bir yere ulaşıyor. Nereye ulaşıyor dendiğinde yine geleneksel din tatbikatında bunun cevabı yok. İşte sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Yunus 25'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim burada olan zatına davet eder. Ve kendisine ulaştırmayı dilediği de sirat-ı müstakimi ulaştırır. Öyleyse bir tarafta Allah'ın zatı var, bir tarafta Allah'ın zatına ulaştıran bir yol, sirat-ı müstakim var. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala kendisine ulaştırmayı dileyeni sirat-ı müstakimi ulaştırır ve sirat-ı müstakim üzerinden de o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Hidayet ne? Hidayet sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Şimdi günümüzde anlatılan hidayetle Kur'an'daki hidayet arasında bir fark var mıdır? Vardır tabii. İşte gördüğünüz gibi geleneksel din tatbikatındaki hidayet içi boşaltılmış, Kur'an'a uymuyor. Halbuki Kur'an'daki hidayet ise 7 safa hidayetten bahsedebiliriz. Birinci safa hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa hidayet mürşide tabiyet, üçüncü safa hidayet ruhun teslimi, dördüncü safa hidayet fizik vücut teslimi, beşinci safa hidayet nefsin teslimi, altıncı safa hidayet irşat ihlas ve yedinci safa hidayet Allah iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Birinci safa hidayette Enam 80-88 وَمِنَ بَعْمُ زُرْيَةٌ وَخْوَانٌ وَشْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَكِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik, onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Mümin 38'de وَقَالَ لَذِينَ آمَنَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيلَ رَشَادٍ Ey amen olan kişi dedi ki, ey kavmin bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Meryem 43'te İbrahim Aleyhisselam ya abetti kad cani min el'im malem ettike İttebi'uni ehdikum sirat-ı seviye. Öyleyse bana tabi ol ki seni sirat-ı seviyeye ulaştırayım diyor. Bakara 120, Alimen 73. Hidayet anlatılıyor. Kul ennel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul ennel hüdallahi ve hüda hidayet Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bu ayetlerin hülasasından bir tek dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması söz konusu ve ulaştığı zaman çok kısa bir süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sanki kendisi ulaşmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaşıyor. Ondan sonra dik yokuş olarak kabul edilen fizik ucunun Allah'a teslimi kolay değil. 18 saat zikre ulaşmamız lazım. Nefsin Allah'a teslimi ise daimi zikir. Öyleyse ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, fizik ucunun hidayeti, fizik ucunun dünyada Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, daimi zikirle afetlerden temizlenip 19 faziletin sahibi olmak, iradenin hidayeti ise Allah'ın emriyle iş görmek noktasına ulaşıyor bizi, ulaştırıyor bizi. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik.
0: Eğer zikretmediğin içinde
3: Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz gayret, himmet ve nusret. Birinci sual, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında gayretin, himmetin ve nusretin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır. Kalpten gelen Allah için yapılan gayret Allah'ın mutlaka nusretine sevkiyet verir. Ama bu nusreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona teslim olun. Ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, yaratınızı Allah'a teslim edin. Sonra yardım olunmazsınız. Yani buradan görünen o ki bu teslimlerin hepsinin olmasında Allah'ın yardımı söz konusu. Ama Allah'ın yardımını alabilmemiz mutlaka mürşidin himmetine dayalıdır. Allah adına mürşide teslim olmaya dayalıdır. Gayret, himmet ve nusret üçünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun oluşması gerekir. Bilelim ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın

İşte bu mürşidin nimeti, Allah'ın fazl-ı kereminin devamlı bizimle olması tabii ki gayretimize bağlı. Nitekim Yunus ile Hacı Bektaş Veli olayına baktığımız zaman, kıtlık zamanında Yunus Hacı Bektaş kasabasına gidiyor ve buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli, buğday mı istersin, himmet mi istersin deyince, o buğday almak üzere giden Yunus, ben buğday diyor. Fakat yarı yolda, acaba bu himmet denen şey, bilmediğim bir şey, benim aldığım buğdaydan daha mı iyi? Gerisin geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli, anahtarın bende değil, tapduaya diyeceksin. Ve Yunus'un himmet kapısı Tapduk Emre oluyor. İşte o sırada bir sual soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnını doyurur mu, koyunlarımı güder mi deyince Hacı Bektaş Veli, himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin deyince, himmetin anlam buğdaydan daha hayırlı olduğunu görüyor. Bir kere balık yedirtmek var, bir de balık tutmayı öğretmek var. İşte asıl olan balık tutmayı öğretmek, yani himmetle hedefe ulaşmak. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah yolundaki hedefler ne kadar zor görünse de gayret edin, herkes bu hedeflere ulaşabilir mi? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Dolayısıyla önemli olan kişinin gayreti, iştiyak, liyakat ve mükafat. Allah yolunda bütün mükafatların önünde kişinin liyakati var. Ama liyakati belirleyen unsur kişinin Allah yolundaki iştiyakı. Hedeflere ulaşmak istikametindeki talebi. Her zaman buyuruyor Efendimiz, 700 katlı bir sarayın bodrum katını biz oluşturacağız. Yani 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak bodrum katını biz inşa edeceğiz. Olayın ilk bakışta güç gibi görünmesi sadece şeytanın bir hilesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, hiç kimseye onun başaramayacağı görevi yüklemeyiz. Öyleyse biz gayrete başlarsak yardımın geldiğini görürüz. O hedefe mutlaka ulaşacağımıza dair olan imanımızın derecesi, mürşidin himmetini, Allah'ın da yardımını oluşturur. Amin olma noktasından olaya baktığımız zaman, amin olmanın birinci şartı Allah'a inanmak. İkinci şart, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üçüncü şart, farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir beşinci şart da şu: kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Çünkü söz vermiş Allah Teala. Şura 13'te, Berat 27'de, İnna Allah yudilli men yeşav ve yehdi ileyhi men enab. Allah dileğini derahta bırakır ve ona yönelen, ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Dördüncü şart, kalpten ulaşmayı dilemekse, dileyen kişi Allah kendisine ulaştırır söz vermişse, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün olmadığına göre, kesinlikle Allah Teala kim ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ruhunun Allah'a ulaşacağından eminse, yani Allah'ın o ruhu kendisine ulaşacağından eminse, ona paralel

0: müjde nimeti, Allah'ın yardımı devreye giriyor. Aynı iman fizik vücut içinde geçerli. Nedir bu? Allah'a inanmak. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğuna inanmak. Farz olduğuna inanmak. Ve fizik vücudu kalpten teslim etmeyi dilemek. Ve dilememiz halinde de Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzu teslim alma istikametindeki yardımından, Allah'ın yardımının bize geleceğinden emin olmak. Olaylara her zaman böyle bakmamız gerekir. Yolun hangi noktasında olursak olalım, daha üst makama bizi ulaştırmak için Allah-u Teala her zaman yardım etmeye hazırdır. Ama dikkat edin, her safhada bizim irademize bir iş düşüyor. Biz iştiyakın sahibi değilsek ne mürşidimizin nimeti ne de Allah'ın nusratı ulaşamaz. Yani o hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz yoksa, örneğin ruhumuzu Allah'a teslim etme talebimiz yoksa, mürşidin nimeti de bir şey olmaz, Allah'ın nusratı da gelmez. İhtiyak, hedefe ulaşma istikametteki talebi belirliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın yardımını, mürşidimizin nimetini almak için talep etmenin önemi nedir? Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah Teala kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır, şeytanın tuzağıdır. Allah kendisinden isteyenleri istemeyenlerden mutlaka daha çok sever. Allah Teala'dan ilk talep ettiğimiz şey iştiyakımızın artması istikametinde olmalıdır. İştiyak himmeti, himmet nusreti davet eder, nusretin gelmesi liyakatımızın artması demektir. Liyakat yükselince o liyakatın mükafatı mutlaka yükselecektir. İştiyak, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala manevi tekamülün gayretimize bağlı olduğunu ve bu gayreti oluşturacak da ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhumuz Allah'a ulaşır ilk önce. O bize zaten ruhu veren Allah-u Teala'nın kendisidir. Daha sonra öldüğümüzde de ruhumuzu geri alan Allah-u Teala'dır.
3: Yapacağımız ibadetlerimiz Allah'a ulaşır. Allah'ın buna ihtiyacı yok ama yapacağımız ibadetleri kendimizi kurtarmış oluruz.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisi şerifinde ölmeden evvel ölünüz hadisi yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki bunu daha önce duydunuz mu?
2: İbadetin olduğunu düşünüyorum. Daha çok fazla onu secde ederek, onu anarak, ona yalvararak, yakararak, onu sürekli ibadetle geçebileceğimizi düşünüyorum. 5 senedir çocuklarımla sınanıyorum. Allah-u Teala beni seçti diyorum. Onlar şu an engelliler. Benim temiz kalbime güvendi. Onları bana verdi.
1: O zaman bu duayı kalpten dileyin. İnanın ki Allah'ın yardımlarını daha çok geldiğini göreceksiniz.
2: Ben inanıyorum Allah'ım. Zaman... Onların bana yürüdüğü günü gösterecek. 4 yaşındalar. Her gün fizik tedaviye götürüyorum. Hiçbir zaman da isyan etmiyorum. Allah böyle olmasını istedi. Mutluyum ben. Çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de en güzel şekilde gayret içinde olaraktan size ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım, sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
2: Ben sana yaşarken ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin veli kullarından olmak istiyorum.
0: Misafirimiz çocuklarının sağlık sorunlarını bahsettikten sonra, çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim dedi. Bize şer gibi görünen olaylar da aslında Allah'a yaklaşmanın vesilesi midir? Evet. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. öyle olaylar var ki sizi üzerse şer zannedersin, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Allah'a göre hayır ve şer, insanlara göre hayır ve şer. İnsanlara göre sevindiren olaylar hayır, üzen olaylar şer. Allah'a göre derecat kazandığı olaylar hayır, derecat kaybettiğin olaylar şer. Ve Allah Teala devamlı insanları imtihana tabi tutuyor. Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Her türlü problem Allah Teala tarafından sizin bizim karşımıza, bizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. İmtihan olacağız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan bizi biraz daha bilecek. Allah yolunda biraz daha Allah'a güveneceğiz. Güven noktasına bizi ulaştıracak. Biraz daha güçlü olacağız. Unutmayın, hiçbir zaman Allah-u Teala bizi bırakmaz. Biz ona sarıldığımız takdirde tabii. Allah razı olsun. Ali İmran 160'ta Allah-u Teala, eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama yardım etmezse sizi kim Allah'a karşı galip kılabilir? Müminler Allah'a tevekkülsünler. Allah razı olsun. Tevekkülün anahtarı da zikirdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolundaki gayretlerimizin kabul görmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olarak himmetini almamızı farz kılmış Rabbimiz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit dini konularda bizleri eğiten, yardım, yani hak yolunda mücadele etmemizi sağlayan kişiler ifade ediyor, ama işte dediğiniz ayet önce ben şu anda onlara pek, yani geçmiştekiler tamam yapmış olabilir ama şu günümüzdekilere inanmıyorum ben bunlara.
4: Mürşit eskiden kaldığını biliyorum. Şu anki dönemimizde olduğunu bilmiyorum. Var olduğunu hiç duymadım.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyorum.
1: Aramak ister miydin?
4: Yani de aramak isterdim. Bu devirde manevi olarak bağlanabileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü.
2: Bu gösterecek biri olsun diye beklememiz bence çok yanlış. İyi olmak aslında çok kolay.
1: İnsanlar tek başına Kur'an'ı yaşayabiliyor mu?
3: İsteyen yaşayabilir yani. Kimse engel değil. Kim bize engel olacak şu anda? Kur'an'ın ayetlerine uymayı veyahut da Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı yasaklayan bir kanunumuz veyahut da belli bir yaptırım uygulamaları var mı? Bize yok.
2: Herkes Allah'ın varlığına gerçekten inandıkları zaman kötü olmazlar.
1: Mürşit olan bir insan nasıl davranır insanlara?
3: Kendi çıkarlarından ziyade önce toplum çıkarlarını düşünür.
2: Ben Peygamber Efendimiz'in mürşidiyim. Ben başka bir, bana şey gelir. İstemiyorum yani. Olmaz, geçmez bana.
1: İşte Kur'an-ı Kerim aslında bunu söylüyor. Mürşit farz diyor.
2: Tamam, mürşit farz da ben onun gerçekten mürşit olduğunu nasıl anlayacağım?
4: Şu dönemdeki mürşide nasıl ulaşıyorsunuz peki?
0: Misafirimiz tamam, mürşit farz da ben onun mürşit olduğunu nasıl anlayacağım? Bu dönemdeki mürşitlere nasıl ulaşılır? Mürşide ulaşılacak sualin Allah-u Teala'nın cevabı Allah'tan sorun diyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Allah'a karşı takva sahibi olun ve vesileyi, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki haccet namazıyla. Bakara 45-46 وَاسْتَعِنِيُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّا عَلَى كَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشَيْنِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّا مِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahibi insanlar, onlar Allah'a hayattayken mülaki olmayı dileyen ve ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Nahl 9 وَاَلَّهِ قَسْتَسَ بِلِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Münacair, onlardan bir kısmı ulaştırmaz. Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Öyleyse mürşidi kimden soracağız? Allah'tan. O halde Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz mürşidimize. Herkesin su içeceği çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. Biz bilmeyiz, Rabbimiz bilir diyor. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte mürşidimizi de biz bilmeyiz, Allah bilir. Bildiğimiz kimdir? Bildiğimiz devrin imamıdır. Aslında herkesin devrin imamına tabi olması asıldır. Ama böyle bir şey bütün insanlar için mümkün olmadığı için Allah-u Teala devrin imamına ulaşınız diye farz kılmıyor. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ona tabi olun diyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse de hacet namazı kılmışsa Allah-u Teala mutlaka ona kapıları açıyor. Onu sebebiyle mutlaka ulaştıracağını garantisini veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücudu teslimini yapmamız için Allah'ın yardımını en üst düzeyde nasıl alabiliriz inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha okuyacak olursak, bir dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücut teslimini yapmamız için Allah'ın yardımı en üst düzeyde nasıl alabiliriz? En çok layık olarak sevaz ederek, daha çok zikre çalışarak şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığımız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile biz vazgeçmemeliyiz. O örümceği hayatımız boyunca hiç unutmayalım. Düşünün, siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Onun için Allah-u Teala'ya devamlı yalvarıyoruz. Ve siz sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye mutsuzsunuz. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Bir kısa anlatılıyor. 6 defa savaşı kaybeden bir general 7.sinde kazanıyor ve kazandığının neticesini söylüyor. Arkadaşlarına son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu. O örüyordu. Ben bozuyordum. O örüyordu. Ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz o tekrarladı. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor ve düşünebiliyor musunuz, bir örümcek orada 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor, bu bozuyor, o örüyor, bu örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız, bize örümcek vazgeçmiyor da biz niçin hedeflerimizden vazgeçiyoruz? Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala, Allah'ın bize olan yardımlarının, nusretinin gelebilmesi için en büyük gayreti zikir konusunda göstermemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar? Zikir ibadeti nedir mesela?
3: Gönül rahatlığı, huzur sağlar, iç huzuru sağlar.
2: Allah'ı anmak insana huzur verir, ruhunu temizler.
4: Sürekli zikri ilk defa duydum açıkçası. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum ben.
1: Zikir yaparsanız Allah'ın yardımlarının gelebileceğini düşünüyor musunuz? Yani zikir yaptığınızda ne gibi insanlar alırsınız?
3: Şimdi şöyle ki, zikrettiğin zaman veya Allah'ı andığın zaman hiçbir kötülük geleceğine inanmıyorum ben. Mutlaka her yaptığım ibadete veya davranışın sana olumlu ve olumlu olaraktan döneceğini düşünüyorum.
1: Sizce temizlenmesi, rahatlaması gereken şey ruhumuz mu, nefsimiz?
2: Her ikisinin de. Her ikisinin de temizlenmesi adına. Allah'ı her zaman analım. Sadece bir şey istemek için değil. Yani işte evim olsun, araba olsun, yani sen Allah-u Teala ile pazarlık mı ediyorsun? Sana dua edeceğim işte şöyle ya. Ben buna çok karşıyım.
1: Mesela çok cimri bir insan çok zikir yapıyorsa düzelme olabilir mi sizce?
4: Tabii ki de hatta buna uygun Allah'ın isimleri var. Ben bunları biliyorum zikir olarak. Allah'ın isimleri ona uygun olanı çektiğinde azalabilir. Kibri, nefreti.
2: En baştan beri söylediğim şey sevgi. Sevgiyle her şey o kadar güzel oluyor ki. Yani dışarı...
1: Zikir yaparak sevginizi arttırabilir misiniz?
2: Ya tabii ki de.
0: Misafirimi sürekli zikir ilk defa duydum. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum dedi. Allah sadece özel günlerde zikretmek yeterli midir? Tabii ki hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı. Ve Allah isminin tekrarı Kur'an ayetlerinde az zikir Müzemmil 8'de yer almış. Vaskur ismi Rabbike fettebetileyi tebtile. Çok zikir Ahzab 41'de yer almış. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Daimi zikir Nisa 103'te. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yatırken, yatarken hep Allah'ı zikredin. Tüm insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve mutlu olmaktır. Nefsimizin afetleri ise bu mutluluğa %100 mani olan negatif değerlerdir. İşte Allah-u Teala bu afetleri yok edebilmek için muhteşem bir ilaç bize sunmuş. Bu dizaynın adı zikir. Allah-u Teala ne diyor? Zikredin, çok zikredin ve gün yarısından fazla zikredin. Aynı zamanda daim zikredin. Kur'an'daki bu hükümlere rağmen içinde yaşadığımız bu devrede iblis zikri unutturmuş. Zikir yoksa hiç kimse İslam olamaz. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması da mümkün müdür? İmtihan olabilir tabii ki. Kişinin iştiyaki, iştiyakının sonunda artan liyakati, bu liyakata göre Allah'ın artan mükafatı daima birbirine paralel bir dizayn gösterir. Peki bunun istisnaları var mıdır? Elbette var. Allah-u Teala huzur namazının imamlarını tayin ettiği kişi eğer bir nebi ise ona açıkça söylüyor ve hep olarak biz ona nimet veririz diyor. Kesbi olan bir husus kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuçtur. VIP olan olaylarda ise kişi onu hak etmemiştir ama Allah'ın yardımı söz konusudur. Bütün nebiler için, bütün peygamberler için bu mutlaka böyle olur. Nebi olmayan bütün resullerde eğer huzur namazının imamlarına tayin edilmişlerse o zaman Allah onlara da VIP olarak bunu ihsan eder. Fakat kesbi olarak olan noktalarda hep liyakat ve mükafat kanunu. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Neye layıksak onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurumaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali: Allah Teala neden tek insana ruhundan üfürmüştür? Başka varlıklara ruh neden vermemiştir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın dizaynı öyle. Allah Teala Bakara 30'da ve iskale rabbuke lel melaiketi ve nica'alim fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben hem muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün hükümdarı Allah'ı temsil eden Allah'ın yeryüzündeki vekili. Allah Teala cinleri yaratmıştır gayb alemin varlıkları olarak. Allah Teala melekleri yaratmıştır emr alemin varlıkları olarak. Ama meleklere ve cinlere ben yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratacağım. Ondan sonra ondan ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Nereden biliyoruz? İşte birçok Kur'an ayetinde bu tekrarlanıyor. Ama biz secde 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman Allah Teala bile bizi bir fizik bedenle halk ediyor. Sonra bir nefse dizayn ediyor. Sonra secde 9'a ruhundan üfürüyor. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhî. Biz onu dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. 7-8'de fizik vücudun suma sevaha nefsin, sonra da Allah'ın zatına üfürülen ruhun bize verildiğini görüyoruz. İşte melekler, biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve eğer iddia sahibiyseniz isimleri söyleyin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a 99 esmayı öğretiyor. Ona verdiği bir üstünlük de esmaların öğretilmesi. Aynı sual Adem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman meleklere biz bilmiyoruz demesine karşılık Adem Aleyhisselam esmaları tek tek söylüyor. Ve ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesi: Ve iskonna lil melekete escude li Adem'e. Adem'e secde edin. Fesecde illa iblisu. Secde ettiler bütün melekler ve cinler ama iblis secde etmedi cin tayfesine. Eba ve stakbere kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte Allah Teala zatından üfürdüğü ruh sebebiyle yeryüzünün halifesi olarak insanı seçmiş. Melekleri değil, cinleri değil, insanı seçmiş. İnsan bu sebeple yeryüzünde halifesi olması sebebiyle Allah'ı temsil ediyor, Allah'ın vekili. İnsan her devirde huzur namazının imamı. Allah Teala Enbiya 73 ve Secde 24'te bunu söylüyor. Ve cealnahum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikamis salat ve itaat zekat ve kanun lena abidin. Secde 24. Ve cealna minhum eymeten yehtüne bi emrina lema seberi ve kanun ve ayatina yukunun. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize yakın hasil etmiş oldukları için. Aynı zamanda Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün nebiler insanlardan seçilmişlerdir. Hiçbir cin nebi, hiçbir melek nebi yoktur. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. İnsanlardan seçilir. İmamettir, insanlardan seçilir. Hilafettir, insanlardan seçilir. Ama arkasından Risalet geliyor. Risalet meleklerden de seçiliyor. İnsanlardan da ve cinlerden de. Nitekim Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yestefi minel melaikete resule ve minel nas. Allah meleklerden, insanlardan resuller seçer. Enam 130'da ise Allah insanlardan ve cinlerden resuller seçer. Risalet hem insanlardan, hem cinlerden, hem meleklerden olmasına karşılık hilafet, imamet ve nübüvvet sadece insanlardan seçiliyor Allah'ın insana verdiği ruh sebebiyle. İkinci suali, Allah-u Teala'yı çok merak ediyorum. Dünya hayatındayken görmeden ölmek istemiyorum. Bunun için nasıl bir çaba içinde olabiliriz? 7 sabah 4 teslimi yaşamalısın. Allah'ın zatını görenler, iradelerini de Allah'a teslim edenler. 28. basamağın 4. kademesinde, kalbi 19 kademede müzeyyin olanlar, iradesini teslim edenler, bu özelliklerin sahibi olan kişi Allah-u Teala, zatını da gösterdikten sonra onları irşada memur ve mezun kılıyor. Allah-u Teala'nın bütün veli mürşitleri Allah'ın irşad makamına tayin ettikleriyle onlar Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Yunus Emre ne diyor? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik beden teslimiyeti nasıl dilenir? Aralıklı zaman dilimlerinde hacet namazı kılarak bu dileği tekrar etmeli miyiz? Hayır. Fizik vücut teslimi, ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Sen benim ruhumu nasıl teslim aldıysan bu sözü yerine getirdin. Şimdi inanıyorum ki fizik vücut teslimi için ben talepte bulunursam, bu talep kalbimdense mutlaka sen vekilim olarak bunu da yerine getirirsin. İşte ben sana fizikimi teslim etmek istiyorum. Ben sana tevekkül ediyorum. Kendimi fizik vücut teslimine, seni kendime vekil tayin ediyorum ya Rabbim deyip gerçekten bu tevekkülü kalptense o zaman o kişinin zikrinin arttığını göreceğiz. Zikir artışı varsa o kişiye Allah yardım ediyor. Zikir artışı Allah'ın yardımı iledir. O zaman da mutlak surette o kişi tabi ruh gibi 7-8 aylık süre içerisinde değil, uzun bir zaman dilimi içerisinde 18 saat zikre ulaşarak Allah'ın izniyle fizik vücut teslimine ulaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sahabeye örnek veriyor. Ali İmran 20'de. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْ بِوَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olunlar, biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse fizik vücut teslimini sahabe yapmışsa sizler de o tesliminden sonra fizik vücut teslimini yapabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kızım sizi ve Efendimiz'i dinliyor. Söylediklerinizi çok mantıklı buluyor fakat Efendimiz ve diğer Allah dostlarına kitap yazdırdıklarını bir türlü aklı almıyor. Ona Ra'd 38 ayeti ve Araf 175'i verdim. Kızım da Bakara 79'u veriyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Tamam, çok güzel vermişsin aslında. Ra'd 38'e baktığımız zaman Allah-u Teala وَلِكُلِّ عَجَلٍ kitap. Evet, gerçekten de onlara şeriat kitaplarını Allah-u Teala vermiş. Her şeriat kitabının bir zaman diliminde indirildiğini görüyoruz. Her zamanın bir kitabı var. لِكُلِّ عَجَلٍ kitap. Mesela Kur'an-ı Kerim Nebiler Sultanı Peygamberimize indirilmiş ve kıyamete kadar baki. Yine vermişsin Araf 175'te. Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama Bakara 79'a Baktığımız zaman Bakara 79'un durumu çok farklı. Şimdi bir ayet-i kerime mana verirken iki evvel ve iki öncesinden ve iki sonrasına da bakmakta fayda var. İki öncesine baktığımız zaman Bakara 78'de evet 77'den başlayalım. Evvel la ya'lemune Allah ya'lemu ma yusrunu yani onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Bu tamam. Şimdi 78'e bakalım. Ve minhumul ümine. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. La ya'lemunel kitabe. Allah'ın kitabını bilmezler. İlla emaniye. Sadece insanların kuruntularını, zanlarını kitaplaştırmışlardır. Ve onlar zannederler. İki tür insan var. Bir Allah'ın vahyine tabi olanlar, var kitabı bilenlerdir. İki kitabı bilmeyenler, zanlarına tabi olanlar. O slaytımızı gösterebilirsek. Vahye tabi olanlar, Allah'ın kitabını bilenlerdir. Zanlarına tabi olanlar, kitabı bilmeyenlerdir. Bakın, kitabı bilmeyenler. Şimdiki bu kitabı bilmeyenler, yani Allah'ın indirdiği şeriat kitabını bilmeyenler, elleriyle kitap yazıyorlar. Bakara 79'da. وَاَيْنُنُ الَّذ۪ينَ يَكْتِبُنَا كِتَابَ بِيَيْدِ Mesela şu anda Kur'an'ın dışında binlerce kitap yazılmış. Yunus Emre onun için diyor ki bin kez okuysan aktan karayı bil kamil mürşide varmasa olmaz. Kamil mürşid vahye tabi, Kur'an'a tabi, Kur'an'dan din öğretiyor. Diğerleri de insanların yazdığı kitaplardan din öğretiyorlar. Ve buradaki yazılan kitap senin kızının referans olarak verdiği ayet artık elleriyle emaniye bilgileri içeren kitabı yazanlar. Vay haline. Sonra da onu az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. Onlara yazıklar olsun, elleriyle yazdıklarına ve şimdi ne yazmışlar bakın. 19 tane bidatı bunlar devreye koymuş. Kur'an'ı bilmeyen insanlar zanlarına tabi olarak 19 tane bidat. Bakın diyor ki bu elleriyle kitap yazanlar. Bütün Resuller peygamberdir. Şimdi sadece tek başına bunu baktığımız zaman Kur'an'daki Resuller haritasını çıkartıyoruz. Kesinlikle Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a muhalif. Bütün Resuller peygamberdir. İşte al sana Kur'an'daki Resuller. Sadece bu melek Resuller var. Melek Resuller'in hiçbirisi peygamber değil. Cin Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. İnsanların seçtiği Resuller hiçbirisi peygamber değil. Veli Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. Sadece peygamber olanlar Allah'ın hidayetle görevi kıldığı Nebi Resuller'dir. Ama onlar ne demişler? Bütün Resuller peygamberdir demiş. Öyleyse Kur'an'a muhalif olan zanları devreye koymuşlar. Devam ediyoruz o 19 tane bidata. Bir tanesini daha inceleyelim. Nebi olmadan Resul olmaz. Başka zırva. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz olayı külliyen yalan. Allah'ın bütün veli Resulleri Nebi olmadan Resul olmuşlardır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz Ali'me? وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابٍ هِكْمَةٍ Nebilere size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Nebilerin hitamından sonra bu nebilerin bitimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Son nebi olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'den sonra bir Resul geliyor. Öyleyse nebi olmadan Resul olan Allah'ın veli Resulleri var. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Buradaki 19 bidatı devreye aldığımız zaman 19'u da Kur'an-ı Kerim'e aykırı ve bunlar insanların eliyle yazdıkları kitaplardan oluşmuş. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam Allah ve Resulüne muhtaç. Allah ve Resulüne muhtaç mecbur hissetmekle Allah ve Resulüne güven duymak doğru orantılı mıdır diyebilir miyiz? Muhtaç olmak ayrıdır. Güven duymak ayrıdır. İkisi mesela Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Her devirde nimet olarak devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. İnsan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sahip olduğumuz her şey Allah'tan. Elbette biz Allah'a muhtaçız. Ama Allah ve Resulüne güven duymak, Allah ve Resulü için imkansızlık yoktur. Allah her şeye kadirdir ve onun Resulü de Allah'ın tasarımında olması hasebiyle evet. Dolayısıyla onlara güven duymak en üst seviyede imanı gerektiriyor. Zaten amen olmak en kökünden türeyen bir kelime. Tevekkül de aynı şekilde bir mana, evveli bir mana içeriyor ve en üst seviyede Allah'a güven duymamız şartlar ne olursa olsun Allah'ın yardımının onlar vasıtasıyla bize geleceğini kesin bilmemizi gerektiriyor. Muhammed Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ غَن۪يُ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَ Allah-u Teala ganidir, hepsi her şeyin sahibidir. Bizler de fakirleriz. Öyleyse biz Allah'tan dileneceğiz. Ve Allah'a güven duyduğumuz kadar da Allah'tan alabileceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Evet. Nitekim kazancımızın %2,5 zekat bize haramdır. %2,5 da bir paranın kiridir. Sadaka buna hep kullara ait olan cebimizdeki paranın onlara Allah'ın emrettiği miktar kadar tahsis edilmesi, verilmesidir. Zekat kullar arasında ekonomik açıdan sosyal adalet ve eşitliğin hasıl olabilmesi için mutlaka verilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Bugün ekonomik krizler yaşıyorsa insanlar aslında Allah'ın emrini yerine getirmiş olsalar hiçbirisini yaşayamayacaklar. Çünkü Allah-u Teala'nın belirlediği miktarı biz verdiğimiz zaman çok daha fazlasını Allah bize veriyor. Kişi Bakara 261'e göre وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. İşte siz bir verirsiniz Allah-u Teala 700 katını veriyor. İşte kim Hazreti Ebubekir'den nakledilen Hazreti Ömer'e atfedilen bir şey Hazreti Osman kervanı Şam'dan Mekke'ye gelmek üzere herkesin ihtiyacı var. Herkes sipariş veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor. En sonunda Resulullah'a şikayette bulunuyorlar. Onun da cevabı şu. Niye vermiyorsun ya Osman? Daha fazla veren var. Kim daha fazla veriyor? 1'e 700 diyor. Ben her şeyin, herkesin ihtiyacını fissebilirler olarak verdim. Hazreti Osman niye böyle söylüyor? Biliyor ki bir verirse Allah-u Teala onun 700 katını veriyor. Bunu herkes bilir. Öyleyse bir toplumun ekonomisinin düzelebilmesi mal açısından Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmesiyle kayıp. Zekatını vermeyenler hırsızlığa kapı açıyorlar. Birini vermeyenler rüşvete kapı açıyorlar. Yatırımları gerçekleştirmeyenler faize tevessül ediyorlar. Ve ihtiyaçtan fazlasını vermeyenler israf noktasında israfa kapı açıyorlar. Olay buysa zekat vermemek elbette kul hakkıdır. Allah Teala Bakara 177'de bunu açıklıyor ve bu malların nasıl insanlara verilmesi gerektiğini de Tövbe 60'ta veriyor. İşte zekatla birlikte bir olarak akrabayı yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dinlere, küle azadına bunların verilmesi, bu iki ayet kesinlikle bu durumu açıklıyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Taha Suresi 120 ile 123 ayetleri, İbrahim Suresi 22. ayetle arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayabilir misin? Evet. Taha Suresi 120 ile 123. 120'ye bakacak olursa Taha 120, böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sana ermeyecek bir sultanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Taha 121, onun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah'ın emrini yerine getirmedi. 121, 120, 121, 122. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Sümeştebahu rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Ve onu hidayete erdirdi. Evet. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indi. Allah'ın kendisine verdiğinin ötesinde istedi. Ama yeryüzüne indi. Yeryüzünden indi. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Hidayete erdirdi. Ve 123 hidayete erdikten sonra Allah Teala onu قَالَ بِتَرْجَمِيَا بَعْدُكُمْ بَعْدٍ عَدُوا siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse 120'den başlayan 123'e kadar devam eden muhteva böyle. İbrahim Suresi 22. ayet-i kerime. Lema kudiyel emr iş olup bittikten sonra kâle şeytanı şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, cennette sadece davette bulunuyor ama Adem babamız ve eşi daveti kabul ediyor ve böylece cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Antalya'dan bir kardeşim ve muhterem hocam, Allah'ı sevmekle Allah'a tevekkül etmek arasında yakın bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kimdir Allah'a tevekkül eden? Allah'ı sevenlerdir. Evvel Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a aşık helal olmak. Tevekkülün de 7 sabahda gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, tevekkülle alakalı 7 tane ayet-i kerimemiz varsa onu da görebiliriz. Birinci sabah tevekkül, ikinci sabah tevekkül, üçüncü sabah tevekkül ve böyle geniş bir yapraza içerisinde tevekkülümüzün arttığını görüyoruz. Allah'ın izniyle. Öyleyse nasıl 7 sabah sevgi varsa 7 sabah tevekkül de vardır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, İnşaat Makamı bir konu istişare edin buyurduğunda bu istişareyi en güzel şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, istişare noktasında herkesin konuya bakış açısı farklı ve konu o istişarede bir bütünleşiyor. Ve sonuçta tabii istişarenin de en güzel hedefine ulaşabilmesi, sonucun İrşad makamı tarafından verilmesine bağlı. Mesela Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala o zaman Allah'tan bir rahmet sebebi ona yumuşak davranın. Eğer sen kaba katı yürekli olsaydın senin etrafında dağılırlardı. Onlar affet ve onlar için mağfiret dile. İşler konusunda müşavere ve danış. Yani Peygamber Efendimiz'e bile işler konusunda onlarla müşavere et, danış ama sonradan benim verdiğim kararı yerine getir. Azmettiğin zaman azmet demek. Ne demek? Bir karar vermek. Artık Allah'a tevekkül et. Yani Allah-u Teala'nın Allah'a güven, onu mutlaka değiştirme manasında. Allah-u Teala'nın müminlerin işinin istişare edildi buyurması Şura suresinin 38. ayet-i kerimesine bildiriyor. Bunlar Kur'an'ın hakikati. Eğer Kur'an buyuruyorsa o zaman istişare asıldır. İkinci sual istişarede çekingenlikten ötürü fikir beyan edemeyen kardeşlerimiz olabiliyor. Herkes fikrini söyleyebilmeli mi yoksa susmak mı daha evladır? Herkes fikrini söylese çok daha güzel olur inşallah. Üçüncü suali istişarede bir fikir sunuluyor. Bazı kardeşlerimiz onu beğenmiyor. Neden beğenmediğine dair bir açıklama yapılmadan onu irşat makamına sunmaya gerek olmadığı söylenebiliyor. Bu şekilde olması doğru mudur? Doğru değil, işte ayet-i kerimeleri gösterdim. Yani Allah Teala diyor ki bak bunlara işaret danış ama karar verdikten sonra benim emrimi yerine getir. Yani Allah'ın tasarrufunda olan Nebi Sultanı Peygamberimiz Allah'ın Resulü diyor ki git şahit danış onların kalbini kazan ama benim emrimi yerine getir. İşte burada da aynı şey söz konusu. O zaman irşat makamına götürmeyen demek bu iki ayet-i kerimeyi çiğnemek demektir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nisa 59'da da Ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiurresul ulemin mümküm fen tenzenetun fi şeyin. Eğer bir konuda niza düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse irşat makamına götürmeyin. Biz bu işi çözeriz olayı tamamen kişinin nefsine ram olmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam bazı din alimleri mürşit şirktir. Allah ile kul arasında kimse giremez. Günümüzde mürşit yoktur. Mürşide tabi olmak şart değildir şeklinde görüş beyan ediyorlar. Ancak günümüz teknolojisi yapay zekaya bu konuyu sorduğumuzda mürşidi şöyle açıklıyor. Bir mürşide tabi olmak kişinin manevi rehberlik almasına yardımcı olur ve Allah'a daha derin bir teslimiyeti pekiştirmek için önemli bir adımdır. Mürşid seni Allah'a yaklaştırdığı ve doğru yolda irşat ettiği için kıymetlidir. Bu durumda yapay zeka bile mürşidin önemini ve rolünü bu şekilde açıklarken din alimlerinin mürşidi reddetmelerine ve onu şirk olarak nitelendirmeleri hakkında ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, ayet-i kerime gayet açık yani. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler Enbiya 73 ve Secde 24'e göre bunları inkar ediyorlar, iftira ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Yetmez. Maide 35. Yetmez daha binlerce ayet-i kerime. İşte mürşide tabiyeti. İbrahim Aleyhisselam babasına diyor gel bana tabi ol. Sana verilmi, ilim bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesi. قال الذين آمنوا يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. Mürşid olan zat bana tabi ol ki irşat yoluna seni ulaştırayım. Tüm bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bu ayetleri reddeden kişi ister bir ayet-i kerime reddetsin ister bütünü fark etmiyor. Kur'an'ın dışında yer alıyor. Öyleyse mürşidle tabi olmak Kur'an'ın bir hakikati gerçeği ve dinin yegane kaynağı Kur'an hepimizin Kur'an'a uyması, Kur'an'ın bütününe tabi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Bir Müslüman'da bulunması gereken özellikler neler olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. bir Müslümanda bulunması gereken özellikler. Allah Teala Mü'min suresinin 1 ve 8. ayet-i kerimesine kadar olan hepsi özellikler, hepsi bir Müslümanda bulunmalı. Kattaflahal müminun, müminler felah ermiştir. Ellezîn fî salâtim hâşiûn, onlar namazdan huşu duyanlardır. Öyleyse namazına huşu duyan, namazda kalbine sahip olması lazımdır. Huşu duymak mutlaka Allah'ın katından rahmetin kalbe girmesini gerektiriyor. Namazda kalbe rahmet girmiyorsa, o kişi zikretmiyorsa, o zaman o özellik mümin değildir. Mümin 3, وَالَّذِينَهُمْ اَنِ اللّٰهُ مُورِدُونَ, onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yani malayini konuşmaları asla yapmayanlardır. Mümin 4, وَالَّذِينَهُمْ لِزَكَاتٍ فَاِدُونَ, onlar mutlaka zekatlarını verenlerdir. 5, mümin 5, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفِرُوجُمْ حَافِظُونَ, onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır müminleri. Mümin 6, zevcelerinin ellerinin altında sahip oldukları cariyeler karşı davranışları hariç, bu takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş kalmış değillerdir. Müminin 7, فَنِمْ تَعْوَرَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰكِمْ لَعَدُونَ, artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde o haddi aşanlardır. Mümin 8, وَالَّذ۪ينَهُمْ لِيَمَانَةِ مُعَاتِمْ رَعُونَ, onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Uyan sadıklar yani. Evvela ruh emanetini teslim eden, misakini yerine getiren, fizik vücut teslimini yapan, ahdini yerine getiren, nefs teslimini yapan, yemin yerine getiren ve irade teslimi yapan, misakini yerine getiren, uyan sadıklar. 7 safa 4 teslim.

Furkan suresinin 61, 62, 63'den itibaren. Evet, şimdi 63'ten itibaren. İbadirrahmanellezine yemşune aleyhevden İzâ hatemen cahiline kâlu selâme. Müminlerin özellikleri. 64. Onlar geceyi Rablerine secde ve kıyamda geçirirler. Furkan 65. Ne Rabbimiz cehennem azabından bizi uzaklaştır. Muhakkak ki azabı daimi helak edicidir. 66. Muhakkak ki o kötü karargah kötü bir ikamet yeridir. 67. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. 68. Onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Ve devam ediyor. İnşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek

olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Birinci sual, insanın yaratılışına baktığımız zaman ruh nedir? Sevgili kardeşlerim, şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ve Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ve Allah-u Teala bu üç kutsal kitapta da insanın bir fizik vücuttan, bir nefsten ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhtan teşekkül ettiğini bize beyan ediyor. Evet, Tevrat'ta fizik vücut ilgili ayetler, Tevrat'ta nefs ve ilgili ayetler, Tevrat'ta Allah'ın zatından üfürülen ruh ve ilgili ayetler. İncil'e gelelim. İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği fizik vücut, İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nefs ve İncil'de Allah'ın zatından üfürülen ruh ilgili İncil ayetleriyle görebiliyorsunuz. Şimdi sıra Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi bir fizik vücuttan ilgili ayet Hicr 26, bir nefsten Şems-i 7 ve zatından üfürdüğü bir ruhtan insanın müteşekkil olduğunu beyan ediyorum. Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da nefsin 19 afetle mücehhez olduğunu ve ruhunda da 19 tane haset var olduğunu Allah-u Teala ilgili ayetlerde bize beyan ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da şeytanın insanoğlu için apaçık bir düşman olduğunu beyan ediyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da insanın serbest irade sahibi olduğunu ve bu serbest irade aklın kumandasında çalıştığını görüyoruz. Yaratılış gayemiz de söylemiştik. Üç kutsal kitapta da insanın yaratılış gayesi iki cihan saadetine ulaşması. Hem bu dünyada sonsuz mutlu yaşaması hem de ölüm sonrası hayatta yedi cennetin sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala kutsal kitaplarda bu hedefe ulaşmak bu gayeyle indirmiş olmasına rağmen İnsanlar zaman içerisinde kutsal kitaplardan ayrılmışlar ve dinde fırkalara ayrılanlar kutsal kitaplardaki öğretiyi de kendi zanlarına uydurmuşlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırka bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırka bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırka bir tanesi hariç cehenneme gidecek. İşte bu fırkalara ayrılan insanlar kutsal kitaplardaki öğretinin aksine insanlar tamamen asli manadan saptırmışlar. Ne diyorlar? İnsanlar nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh demişler. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürme mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. Ruh var olduğu andan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden yapısındaki hazretler sebebiyle yasak ettiği hiçbir fiilde işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Şu anda ekranda Tevrat'ta nefs ve ruh arasındaki 12 fark, İncil'de nefs ve ruh arasındaki 12 fark ve Kur'an-ı Kerim'de nefs ve ruh arasında 12 farklı özelliği görüyorsunuz. Allah'ın emri bizde emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Mutlu olabilmemiz buna bağlıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, ruh dünya hayatındayken Allah'a nasıl ulaşır? Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir ve bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer seven sevdiğine koşuyorsa hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı seven birisidir. Bütün kutsal kitaplarda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması birinci ve ikinci, üçüncü safhada tamamlanıyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesine bağlı. Kutsal kitapların olması olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka Allah'a ulaştıracaktır ruhunu. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerinde başka bir ruhun yer alması gerekir ki bu ruh devrin imamının ruhudur. Bir nimettir. Allah-u Teala'nın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimetler alırız. Allah Resulü hadisinde size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Tevrat'ta özdeyişler 8.35 çünkü beni bulan yaşam bulur, Rabbin beğenisini kazanır. İncil'deki ayete bakalım. Yuhanna 6.28-29 İsa'ya dediler Allah'ın işlerini işlemek için biz ne yapalım? İsa cevap verip onlara dedi, Allah'ın işi şudur, onun gönderdiği adama iman edesiniz. Yani Allah'ın gönderdiği Resullere iman etmek, Allah'ın işini görmektir. Üçüncü sual, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması kişiye ne sağlar? Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması o kişiyi Allah'ın ininde kıymetli bir noktaya getirir. Bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah-u Teala'nın cennetine Allah'a ulaştırır. Bu dilek bizi evliya yapar. Bu dilek bizi dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu dilek ahiret saadetinde 3 tane cennetini bize müjdeler. Bunun adı kutsal kitaplarda hidayete ermektir. Kutsal kitapların hepsi Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur diye ayetleri net olarak görebilirsiniz Kur'an ayetlerini. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Resuller bölümünde 3.19 Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Yani Allah'a dönün öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar ve öldükten sonra ulaştıranlar olarak iki grup insandan bahsediyor bizlere. Ve kurtuluşumuz için ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Şu an yaşamış olduğumuz yaşam çerçevesinde yapmamız gereken bazı dini görevler olduğunu düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de yani ölümle birlikte de Allah'a ulaşacağımızı düşünüyorum.
3: Ruh hayattayken Allah ulaşmaz ya. Bu can bu bedenden çıkmadıktan sonra Allah'a nasıl ulaşabilir ki?
4: Ruh hayattayken nasıl ulaşacak? Rahmetlik olursa Allah'a öyle ulaşacak.
5: Dua ederek, şükrederek.
1: Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
3: Allah'ın dinimizce bize şart edilen şeyleri yapmak.
4: Sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü. Bize başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez. Mümkün değil.
5: Allah'ım sen yardımcı ol demek. Allah'ım sen bize sabır ver demek. Bir iş başımıza bir iş geldiği zaman Allah'a ulaşmaktır.
1: Rabbimiz bunun ilk adımının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor.
2: Hiç duymadım açıkçası. Yani dini konularla ilgilenen biriyim ama hiç duymadım. Sizden de öğrenmek isterim şu an. Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına al.
0: Bir misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda bu can bu bedenden çıkmadan Allah'a nasıl ulaşabilir ki? İnsana hayat veren ruh mudur? İnsana hayatı veren Allah'tır. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde dirilten de öldüren de biziz buyuruyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de Allah Teala açıklıyor. Bir de ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz mutu an kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek suretiyle ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı bir olaydır. Gök katlarında gök kapılarının bizlere açılabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli meleklerin gök katlarının kapısını anahtarlığı kendilerinde mevcut. Ama hayattayken gök kapılarının bize açılabilmesi anahtarları nefsin elinde, rehinin elinde. İşte nefs kademe kademe tezkiye oldukça gök katları birer birer ruha açılır ve ruh yükselir. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ayetler net olarak bunu bize söylüyor. İki tür insan var hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenlerin de ruhu ölümle Allah'a ulaşır ama şirkli olarak Allah'a ulaşır ve gidecekleri yer cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar da mutlak surette cennet müjdesinin sahibidirler. İnsana hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kıldı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. İncil'de Romalılar 2:13, çünkü Allah katında aklanacak olan yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Tevrat, Yeremya 21:8, bunun yanı sıra halka şunları söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Yaşama giden yol, Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Ölüme giden yol ise, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler şu anda ekranda, slaytta görebiliyorsunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmenin yolu mutlaka bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben hiçbir mürşide talip olmadığım için hiçbir şey ifade etmiyor.
3: Şu an yani söylenen imamlar olsun şunu, ben onlara hiçbir şekilde inancım yok. Benim çocukluğumda benim annem babam bana ne söylemişse ben buna inanıyorum. Herkes kendince dini yorumluyor. Kendince dine yön vermeye çalışıyor. Menfaat çıkar için kullanıyorlar herkes. Ben buna inanıyorum.
2: Mürşide üye olmak demek aslında insanın bilmemiş olduğu bazı konularda daha tecrübeli insanlardan faydalanması, onların çerçevesinde bazı şeyleri daha güzel bir şekilde öğrenebilmesi demektir. Yani bu da dini anlamda söylemiş olduğuma çevirirsek bu da mürşit anlamında geliyor. Yani Allah'a ulaşmak bence tek başına başarılabilecek veya yaşanabilecek bir pozisyonda değildir. Muhakkak bunları bir alimlerden, bir mürşitlerden öğrenmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
4: Olmaz olur mu? Biz her hafta zikrediyoruz, her hafta toplantıya gidiyoruz. Biz burada mı gidiyoruz?
2: Var. Evet, aynen var. Şu anda ben kendim de üyeyim zaten. Evime de yakın bir pozisyonda. Fırsat bulduğum süre zarfında da gidiyorum.
5: Hiç sanmıyorum. Onlar eskide kaldı.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: İsteyin, her istediğin her yerde bulabilir. Yeter ki isteyin siz.
2: Ben annem aracılığıyla buldum ve şu anda da çok mutluyum. Yani daha aktif olmayı isterdim ama şu an için çok değilim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda benim onlara inancım yok. Çocukluğumda annem babam bana ne söylemişse ona inanırım. Allah'ın mürşitleri geçmişte söylenenden farklı şeyler mi söylerler? Her devirde ne yazık ki bu şekilde kutsal kitapları bilmeyen, kendi zanlarına dayanan, anne babasının söylediklerine inanan insanlar var. Allah Teala Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde aynen diyor ki Allah Teala, gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi, ona tabi oluruz. Allah Teala da cevap veriyor, ey babaları akletmiyorsun ve hidayete ermemişlerse de mi? Görülüyor ki Allah'ın söyledikleri asıldır ve Allah Teala kanunlarını, ayetlerini mürşitlerin ağzıyla insanlara ulaştırıyor. Her devirde Allah insanlarla Resullerin lisanıyla konuşuyor. İşte Şura 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُمَرَا اِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِيِذْنِهِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul göndermesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlarla konuşması Resul'e vahyederek Resul'ün de Allah'ın vahyini bize ulaştırması ile şeklinde gerçekleşir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusu olur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda da dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletin içerisinde bir Resul mutlaka hayattadır. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamını almak da cahiliyet standartları olur. Her devirde devrin imamı Allah'ın Resulüdür. İncil'de Matta 5:17 kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim diyordu. Hazreti İsa'dan sonra görevli olan Aziz Paulus da şöyle söylüyor. Allah'ın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Allah'ın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Allah razı olsun. görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Evet. Çünkü Şura 13 ve Rad 27'de Allah'a yönelen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'ın sözü var bu konuda. Allah'ın sözünde huruf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Her kişi serbest iradesiyle Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa ondan sonrası Allah'ın garantisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sualin cevabı şöyle. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? %100 evet. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah Teala İncil'de diyor ki: "Dileyin size verilecek. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır." Açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Bize verilecek, ne verilecek? Ruhumuzu Allah Teala'ya ulaştırma imkanı verilecek. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz kapı mutlaka açılacaktır ve ulaşacaksınız. Ruhunuz Allah Teala kendisine ulaştıracak. Tevrat'ta Yeremya 29:12-13: "O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksın. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizi arayınca beni bulacaksınız." Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ruhun bu dünyada Allah'a ulaşabilmesini ve kişinin öldükten sonra daha üst kat cennetlere gidebilmesini sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor bizlere. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
2: Zikir, evet, en başta geldiklerini her zaman söylerler. Yani Allah'ı anmak, hep toplu bir ortamda beraber zikretmek, bazı isimlerini anmak. Bu ortamlarda bulundum ama açıkçası daha tam anlamıyla onun feyzini şu an almış değilim.
3: Kendimizden geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben mesela görüyorum, mesela milletin zikrettikleri zaman kendinden geçtiklerini.
5: Hiçbir zikire inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan hep 10 tane zikirden daha iyidir.
1: Zikir yapan bir insanla yapmayan bir insan nasıl olur?
4: Yüzünden belli olur. Ordunun içinde ben ondan tek tek seçerim. Yüzünde nur olur, insan sıfatı olur.
2: Bunu yorumlamak benim haddime değil açıkçası. Bunu ikisi, yani zikir yapanla yapmayan kişi karşılaştırıp sormak lazım ki çok daha iyi olur. Dışarıdan ben baktığım zaman kişilerin dini içeriklerine biraz karışmış gibi hissederim. O anlamda çok yorum yapamam açıkçası bu konuyla ilgili.
1: Peki dünya nasıl bir yer olur sizce? Allah'ın ismini her an zikretsek, herkes Allah'ın ismini zikretse dünya hayatımız ve ahiret hayatımız nasıl olur?
3: Güzel olur. Bu, yani insanoğlu Allah'ı bir, yani unutmasaydı emin ol şu an bu durumda bile olmazdık. Ama insanoğlu, herkes Allah'ı unutmuş. Kendi çıkarı, kendi menfaatinin peşine kaçmış. Öbür dünyayı düşünen yok.
0: Misafirimiz: "Hiçbir zikre inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan 10 tane zikirden daha iyidir," dedi. Zikrinden daha önemli ameller de var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ankebut 45'te 3 tane zikri açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah'ın isminin ard arda tekrarı en büyük zikirdir. İbadetlerin sultanı budur. Son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla dereceni yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli olanı söyleyeyim, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Resulullah'ın cevabı buysa, hayır, zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Zuhruf 36'da "Men yakşuhane zikrurrahmanin ukayitlehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onun arkadaşı olur. Tüm kutsal kitaplarda hedef emirleri ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin bir gerçekleşmesi kişinin yaptığı zikre bağlıdır. Allah'ın indinde zikirden daha önemli büyük bir ibadet yoktur. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız teslimler nedeniyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Hadis-i şerifte Size amel işte söyledim, ifade ettim, bir kere daha ifade ediyorum. En kıymetli ibadet zikirdir. İncil'de Romalılar 10-13 Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Tevrat'ta Mezmurlar 84-4 ne mutlu senin evinde oturanlara, seni sürekli överler, seni sürekli zikrederler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam sizi çok seviyorum. Ellerinize hürmet ve hasret öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmemiz için nasıl bir dua etmemiz gerekiyor inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere de tekrar edecek olursak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmek için nasıl bir duada bulunmalıyız? Ellerinizi açacaksınız. Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhu hayattayken ölmeden evvel, bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların şu dünya hayatını yaşarken ermişlerse, ben de ruhumu sana bu dünya hayatında ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyeceksiniz. Ve böylece Allah'ın temel emrini yerine getireceksiniz. Bu konuyu bir sualle, bir iki sualle sonlandırmak istiyoruz. Buradan bir kardeşimiz, Terem Hocam günümüzde insanların din konusunda sual sorulduğunda herkesin fikir sahibi olduğunu görüyoruz. Fikir sahibi olmak önemli midir? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılmadan söylenen sözlerin geçerliliği var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisleri için bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse eğer olay buysa ve Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَا مَحْسَنَا onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse herkes fikrini beyan edebilir. Ama önemli olan o söylenenlerin Allah'ın kitabı olan Kur'an'la uyum halinde olması, onunla çakışması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel vaz ettiği hadiste kutsal kitaplara uymayan her söz bir bidat hükmündedir. İnne estakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Resulullah'ın yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet sanar-ı cehenneme götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki nedir konu? Konu söylenen zanlar Kur'an ayetleriyle kutsal kitapların sözlerine, Allah'ın sözlerine uymuyorsa onlar Allah katında bir kıymet ifade etmez. Önemli olan söylenenlerin Allah'ın kanunlarına uyum halinde olması lazım. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilmi öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymayanlar, muhalefet edenlerdir. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Bir başka beraberlikte tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde inşallah.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığı, konusu Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinden alınmıştır. Evvela ölmeyi Kur'an ayetleriyle izah edebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Zahiri alemi yaşadığımız bu kalıp fizik bedenimizdir. İç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz yaratılıştan muhtevasında 19 tane afet, hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa etki etmek, tesir etmek suretiyle bize kumandasını alıyor. Tüm insanlar fizik, beden ve nefse ana rahminde şekilleniyor ve doğumda da fizik beden ve nefse dünyaya geliyor. Ama Allah-u Teala secde 9'a göre zatından bize ruh veriyor. Sümme sevvaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu üç vücudumuza ilaveten Allah-u Teala bize cüz'i irade, serbest irade veriyor. İnsanoğlu için Allah'ın tayin ettiği tek bir hedef var. Bu hedef dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra Allah'ın zatını görmek. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bayı obayan insanlar için hedef hiçbir zaman değişmez. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek biz insanlara ne sağlar? Mutluluk sağlar. Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yaratmaya insanlar. Sadece yeryüzü değil,
kainatın bütünü Casiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın katından biz insanların emrine musahhar kılınmış, emrimize verilmiş. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا. Öyleyse insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığı. Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmış. Her şeyin uğruna yaratıldığı varlığı Allah Teala en çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var. Mutluluk. Allah bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Biz insanlar da huzur ve saadeti arıyoruz. Dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmek istiyoruz. Ama insanların baş düşmanı şeytan. Şeytan da biz insanların bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme gitmesini istiyor. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Tekrar yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan biz insanlar için Allah Teala teslim dinini vaz etmiş ve Rabbimiz bizden teslim-i külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve bu dünya hayatını yaşarken kısıtlı ömür sermayesi içerisinde Allah Teala teslimlerimizi sırasıyla bir bir gerçekleştirmemizi istiyor. Evvela teslimlerin birincisi ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son olarak iradenin teslimiyle, teslim-i külliyle Allah Teala kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyetin arka planında Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadeti var. Her devirde bütün peygamberlerin etrafında bir kısım insanlar mutlak surette bu yedi sabah dört teslimi gerçekleştirerek iki cihan saadetinin sahibi olmuşlardır. Allah Teala Hazreti Musa'yı örnek vererek وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Araf 159'a göre bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bu ayette belirtildiği gibi hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Çünkü bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmak suretiyle yedi safa ve dört teslimi yaşayanlardır. Hazreti İsa ve ona tabi olan havariler yine yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaşmışlar. Ve son Nebi Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan sahabe Kur'an ayetleriyle yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine, asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah Teala'nın bizler için vaz ettiği mutluluk formu Allah Teala sadece bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Ama mutluluk Allah'a teslimiyetimizdedir. Evvela bu teslimlerin başında ruhun teslimi geliyor. Ve işte konferansımızın konusu ruhun teslimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste mutu an kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. İster ölün ölmeden evvel desin, ister mutu kable en temutu desin, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki
teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. O zaman anlıyoruz ki bu ölmeden evvel ölün emri bir intihar değil, normal ecelin standartlarında bir ölüm değil, tam tersi hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmüş olsaydık ölüm nasıl gerçekleşir ona beraber bakalım. Fizik vücudumuz 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar ve fizik vücut ruhu en kutbiyle kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbiyle kendisine çekiyor. Ama bu Allah'ın katından gelen enerjinin mitokondriye ulaşması, elektrik üretimi devam ettiği süre içerisinde geçerli. Fakat ne zaman kişinin eceli gelir, Allah'ın ölüm emri tahakkuk eder, o zaman Allah Teala mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyor. Enerji kesilince elektrik üretimi sona eriyor. Elektrik üretiminin neticesi olan elektromanyetik alanlar sona eriyor ve böylece fizik vücudun sağında 4 metre yüksekte ruhumuz paralel olarak sağ tarafımıza yer alıyor. Yine 4 metre yüksekte sol tarafta da nefsimiz yeryüzüne paralel olarak duruyor. Ve vazifeli melekler ölümü yedeğine alarak Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. İşte Allah'a ulaşma deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşma vuslat sadece Allah'ın zatından bize üfürülen ruh için geçerli. Ve başlangıçta da Allah Teala ayetlerde bize bildirdiği gibi ruhumuz bir emanettir. Allah Teala Asap 72'de "İnne eretne emanete ale semavati vel ardi vel cibali vefe beyne an yahminna ve şfekna minha ve hamelel insan innehu kâne zalimen mencûle." Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan onu yüklendi. Çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte bu ruh emanetini yüklenen fizik, beden ve nefstir. Ve Allah-u Teala hayattayken bu emaneti ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fille 73 ayet-i kerimede bize anlatıyor. Demek ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok önemli. Şayet biz bu emaneti hayattayken sahibine teslim etmesek ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli Allah'a mülaki olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak şirksiz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Şirksiz olarak şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın biz insanlar için vaz ettiği ahiret saadeti cennet sadece bir dilektir. Ama bu dileğin kalpten olması şartı vardır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlardır.
onlara cennet vacip olur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümle ruhu Allah'a ulaşan insanlar için onlara da cehennem vacip olur. Eğer Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetinin birincisi olan cennetin sahibi olmak istiyorsak, mutlak surette hayattayken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 19 fiile 73 ayet-i kerime belirttiği gibi hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Tabi insanoğlu serbest iradenin sahibidir. Dilerse Allah'ın emrine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Dilerse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayacak, bu dünya hayatının peşinden koşacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkın felâ teğurrenkumul hayâtud dünyâ, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Felâ teğurrenkum billâhil gurur, sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızın önünde iki tane engel var. Birisi dünya hayatı, diğeri de bu dünya hayatını bize gösteren insanların baş düşmanı şeytan. Evet, iki düşmanımız var. Şeytan ve nefsimiz. Dünya hayatı. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afet, bu afetlerin tüm talebi dünya hayatına dönüktür. Ve şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatı yönünde teçhiz ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Evet, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal neyi temsil ediyor? Ayet-i kerimelerde Allah Teala buyuruyor. Kehf 46'da El malu vel benune zinetel hayatü dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel bakiyetü salihatin hayrun inde rabbike. Öyleyse bir tarafta mal dünya hayatı, öbür tarafta ilim Allah'ın zatı. Dünya hayatının peşinden koşanlar mallarını ve çocuklarını arttıranlardır. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve'lemu innemel hayatü dünya laibun ve lahvun ve zinetun ve tefahurun beynekum ve takasurun fil emvali ve evlad. Bilin ki dünya hayatı oyun eğlencedir. Aranızda süstür, eğlence süstür. Aranızda övünme, mal ve evlat çokluğudur. Öyleyse dünya hayatını talep edenler, şeytanın da nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle devamlı olarak canhıraş mallarını ve çocuklarını arttırırlar. Ama kim ki dünya hayatını değil, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın ilminin sahibi olmak istiyorsa, o zaman onlar için Allah'ın ilmi kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de aynı zamanda Allah'ın ilmidir.

وَاتْمَوْنَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse kim ki Allah'tan dünya hayatını talep ederse Allah Teala ayetlerde biz veririz ama onların ayette nasibi yok. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse serbest irade sahibi kişi başlangıç noktasında ayetlerden gafil ve hep dünya hayatının peşinden koşuyor. İşte Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Yunus 7-8 dünya hayatından razı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gideceği yer cehennem. Hud 15-16 dünya hayatının ziynetini ve süsünü isteyenler onların ahirette nasibi yok ateşten başka. Şura 20 Naziat 38-39 Fatır 5 ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Görüyoruz ki Allah Teala bizi iki düşmana karşı uyarıyor ve Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ama Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ve onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah Teala sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Öyleyse insanoğlunun serbest irade sahibi olması hasebiyle dünyayı talep edebilir. Ehli dünya dünyada. Allah Teala biz dünyayı veririz ama onlar ahirete nasibi yok. Bir de ehli ukba ukbada ahireti isteyebilir. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Evet ahiret türlü dünya hayatından hayırlıdır. Dünya metaı az bir faydadır. Ahiret takva sahipleri içindir. Enam 32 dünya hayatı oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Arap 169 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83 işte bu ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tavsiye ederiz. Zuhruf 35 bunların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Takva sahipleri içindir. Duha 4. Ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ala suresinde. Öyleyse bir tarafta dünya hayatını Allah Teala kim talep ederse veririz. Ama onun ahirette nasip yok. Ama kim ahireti isterse dünya ile ahiret mukayesesinde ahiret sana dünya hayatından daha hayırlıdır. İşte ahireti talep edenler var. Bunlar da istisnasız ahiret saadeti cennet. Bu ahiret yurdunu isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirete nasip yok. Kim dünya hayatını isterse. Ama ahireti isteyenlere ahireti veririz. Ahiretin de kesinlikle bir dilek olduğunu, bu dileğin takva sahibi olmaktan geçtiğini görüyoruz. Evet, ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Kimdir takva sahipleri? Takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takuhu ve akimussalâ ve lâ tekunu minel müşrikîn. Öyleyse dünya hayatını isteyenlere veririz. Ama onun ahirete nasip yok. Ahireti isteyenlere de ahireti veririz. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır ve bir dilektir. Ve takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak için de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala

Allah'a yönelmeden bahsediyor. Allah'a yönelen herkes aynı zamanda birinci safa takva sahibidir. 7 ayet-i kerimede. Evet, Allah'a yönelen herkes istisnasız birinci safa takva sahibidir. Rad 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve kim ona ulaşmayı dilerse, yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında nasıl herkes dünya hayatının peşinden koşuyorsa, başlangıç noktasında herkes delalette 7 ayet gereğince. O zaman bu delalette olanlardan Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenler onlar hidayet üzere olurlar, takva sahibi olurlar. İşte başlangıçta herkes delalette. Hidayetten önce elbette delaletteydim. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce apaçık bir delaletteydim. Delalet, delalet, delalet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes delalette. Ve Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte hidayet nedir derseniz, hidayet Bakara 120 kul innehu dallahu ve lüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73 kul innehu lüda hüdallahu, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaksa ve ulaşan sadece ruhumuzsa, o zaman hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ve Allah Teala kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasip yok. Kim ahireti isterse onu veririz. Ama aynı zamanda kim Rabbini isterse her ikisini birden veririz. İşte bir dünyayı talep etmek var, ahirette nasip yok. Bir ayet gördüğü cenneti talep etmek var, Allah Teala onu veriyor. Ama bir de Allah'ı talep etmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birinci safa takva sahipleridir. Allah Teala herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Ama bu olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan sadece bir kısmı onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Demek ki insanoğlu için dünyayı talep etmek var, ahireti talep etmek var, bir de Allah'ı talep etmek var. Eğer teslimlerin birinci sırasında ruhun Allah'a teslimi ise, o zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Ölün ölmeden evvel. Yani ölün ölmeden evvel, hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlak surette Allah'a teslim talebiyle gerçekleşir. İşte 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala açıklıyor ve Allah Teala onları delalette bırakıyor. 7 ayet-i kerimede ennellezine la yercune likana, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen, ulaşmayı inkar edenler vesaire. O zaman Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet-i kerime gereğince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir.
Evet, 10 ayet-i kerime gelince mürşidine tabi olmayan delalettedir. O sebeple bu delalette olanlar için Allah-u Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama bir de imtihan edildikleri noktada Bakara 155-156'da olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilerler. Onları Allah'a davet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden kim? Allah'ın katından, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın kendisine verdiği vazife tahtında Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yoldur, budur. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlar Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılıyor. Mürşit olarak tayin edilen bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'a davet etmektir. Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın kendilerine verdiği görev onun insanları irşada davet etmek. İster Allah'a davet olsun, ister Allah'ın sözlerini insanlara tebliğ etsin, ister irşada davet olsun, hedef aynı. Ve ancak yaşadıkları olaylardan ders alan, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı dileyen, evvel emirde de ruhunu Allah'a teslim etmek isteyenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyorsa, 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Bakara 46, onlar bize mülaki olacaklarını yakın derecesinde bilirler. Bakara 29, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler. En'am 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbine mülaki olayı yakın hasıl ederler. Kev 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5, Rabbine mülaki olmayı dilerler. İnşikak 6, Rabbine mülaki olanlar. Mülaki olmayı dileyenler için mürşit var. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede de onlar haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sormaları halinde Allah mutlaka onlara mürşit gösteriyor. İşte burada belirtildiği gibi. Alimun 31'de İn kuntum tuhibun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni Allah sizi sevsin. İşte başlangıç noktasında dünya hayatı bir imtihan. Resulullah'ın buyurduğu gibi her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Gerçekten de dünya hayatı herkes için bir imtihandır. Enfal 28'de وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Bilin ki mallar ve çocuklar fitnedir. Yani dünya hayatı fitnedir. Öte yandan Tekamül 15 yine وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ İşte ecr-i azimi sahipleri Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse bir hedef olarak Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, öbür taraftan mal ve çocuk sayısını arttırmak. Mal ve çocuk sayısını arttıranlar onlar dünya hayatının peşinden koşarlardır. Ama ulaşmayı dileyen, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bahşettiği ilmi, irfani hikmeti ve hikmetin ötesini tahsil edenler, öğrenenler ve öğretenlerdir. İşte insanın kemalatı ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini öğrenmesiyle gerçekleşir.
Bu sebeple Allah Resulü ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İnsan ruhu iki şekilde Allah'a ulaşıyor, iki kere Allah'a ulaşıyor. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, ki hayattayken. Bu ikisini de Allah Teala Bakara 46'da bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْ رَاجُونَ Onlar ki kesin hayattayken ruhlarını Allah'a mülaki olacaklarını ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Öyleyse üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Allah Teala'nın kapalı kapılarını Allah Rahim esması ile açıyor. Rahim esması ile tecelli ederek onun kulaklarındaki vakra varsa açıyor, alıyor, semi hassasını açıyor ve o kişi Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekiniti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Ve gözlerindeki Cabe-i Müstire'yi alıyor, basar hassasını müşahat perdeyi alıyor. O kişi aynı zamanda mürşidi mürşid olarak görüyor. Bir, kulaklardaki engellerin almasıyla ayetlerin manasına varılması. İki, kalpteki engellerin almasıyla o ayetleri idrak etmek. Üç, gözlerdeki engellerin almasıyla o kişinin mürşidi mürşid olarak görmesi. Bu şartlar altında aminu olanlar, onlar mutlak surette Allah'a mülaki olacaklarını Allah Teala onlara garanti ediyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde felah gemisine, Nuh'un gemisine, kurtuluş gemisine binenler için Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh aleyhisselam, ey kavmim, ben bu yanımda olanları kovamam. Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Ama ben bunun karşılığında sizden bir mal talep etmiyorum. Mal istemiyorum. Ben sadece ücretim Allah içindir. Yani o kişi insanları Allah'a davet ediyor. Öyleyse ölün ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, amin oldu. Allah Teala o halde bırakmıyor ve Tekamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette ulaşıyor. O kalbi Allah Teala kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an, zikrin Allah'ın katından göğsümüze getirdiği rahmet ve fazıl, rahmet içeriye sızıyor. Ama kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıllar içeri girmiyor. İman kelimesinin manyeti gücüyle fazılları manyeti gücü birbirine zıt. İman kelimesi fazılları kendisine çeker ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Kalbe giren, sızan sadece rahmettir. O rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. İşte hadis 16'da اَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُونَ ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا زِيَمِ الْحَقِّ O amin olanların kalbi ve Allah'tan inan rahmetle kalbe ulaşmasıyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte kalbimize giren rahmet sızıntı sebebiyle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Benim sahabem gökteki zarf gelir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bütün bunlar bize nübüvvetin sona erdiği ama mutlaka Nebi'nin varisleri olan halifenin, alimlerin ve imamın olacağını buyuruyor. İşte Allah Resulü, benden sonra nübüvvet yoktur, bu beşirat vardır.
Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. Allah Resulü, üç çeşit rüya vardır biri. Bir şeytanın korkutması rüya, iki nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Mübeşşirat, Allah'ın müjdesi olan rüyadır. Eğer benden sonra nebi yok, mübeşşirat vardır diyorsa, o zaman kimdir bu salih rüyanın sahipleri, mübeşşiratın sahipleri kimlerdir? Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın rüyada kendisine mürşid tayin ettiği kişi, o salih rüyanın da sahibidir. Yani mürşidin görülmesi bir salih rüyadır. Ve gerçekten de 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar, onlar aynı zamanda Allah'tan 7 nimet alanlardır. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olanlardır. İşte bu 7 kalp şartının sahibi olan, 7 nimetin sahibi olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yani kısacası 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhu ancak Allah'a ulaşır. O ruhu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Ama 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe giden nöronunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi kişi kalbine nur sızınca huşu sahibi oluyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor. Zümer 22. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe iman kelimesi, küfrü dışarıya alıyor. Ve kalbe imanı yazıyor. Böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. 7 kalp şartı demek o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demektir. İşte Allah Resulü, ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Ölün ölmeden evvel demek hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir bir geçiyor kişi. Ve sonuçta her kademede kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken %7 fazıl arttırımıyla kişi kalbinin %49 nur, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanma gerçekleşir. Nefsi emmarede 15 bin zikirle %7 nur kalbe iner. Derecat artımı 1'e 100, Yusuf 53'te açıklıyor. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur, 1'e 200 derecat artırımı kıyame 2'de açıklanıyor. Nefsi mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derecat artırımı Şems 8'de açıklıyor. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400 derece arttırımı Fecir 27'de. Nefsi raziye 23.000 zikir, %15 nur, %35 nur, 1'e 500 derece arttırımı Fecir 28'de. Nefsi madiye 25.000 zikir, %2 nur, 1'e 600 derece arttırımı Fecir 28'de açıklıyor. Nefsi tezkiye 35.000 zikir, 33 bin zikir, %41 nur, %49 nur, 1'e 700 derece tartımı Fatır 18'de açıklanıyor. Görüyorsunuz ki ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ki ölün ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ancak bu nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Allah Teala ölmeden evvel ölün ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. İşte ondan itibaren 1'e 100, ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar derece artırımı gerçekleşiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu.
Bu şekilde o kişi ne yapıyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve Allah Teala ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi Allah'ın Kur'an'daki adı ermiş evliya. Yunus 62'de "Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun." Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. "Ellezine amenu ve kanu yettekun." Onlar amenup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında ahirette de müjdeler vardır. Onlar için ahiret müjdesi cennet, dünya hayatında da 151 dünya mutluluğu. Görüyorsunuz ki Allah'ın en sevdiği varlık olan insanların istediği tek şey iki cihan saadeti, mutluluk. Ama üç tane cennet dünya saadetinin yarısı mutluluk sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir ve bu aynı zamanda nefs tezkiyesidir. İşte Allah Teala'nın ezelde ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalü Bela günü. Kalü Bela gününde ruhumuzdan aldıysak fizik ucumuzdan almış olduğu ahd ve nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirenler, onlar nefs tezkiyesini yapanlar, onlar kesinlikle ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi sadece bir dilektir. Evet, sadece bir dilek. Bu kişinin mutu en kable ente mutu, ölmeden evvel ölünüz, veya konferansımızın ana başlığı konusu olan ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, bu bir dilektir. Ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Ama Allah Teala ermiş evliya oldun artık, senin işin bitti, bundan sonra bir şey yapman gerekmiyor demiyor. Tam tersi, Allah Teala'nın başlangıçta ruh emanetini hayattayken sahibine Allah'a teslim edenler, ondan sonraki kademede fizik vücut emanet oluyor. O emaneti de Allah'a teslim edin. Daha sonra fizik vücut emanetinin Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor, onu da Allah'a teslim edin. İrade emanet oluyor, onu da Allah'a teslim edin. O sebeple Allah Teala hem Müminin Suresinin 8. ayet-i kerimesi hem Maliş Suresinin 32. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Ruhu teslim edince fizik vücut emanet ediyor. Nefsi teslim edince, fizik vücut teslim edince nefs emanet oluyor. Ve böylece onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, hayattayken ruhu Allah'a ulaştıranlar, teslim edenler, fizik vücut teslimi yapanlar, nefs teslimi yapanlar, yani sahibi olan emaneti sahibine teslim edenler. İşte Nisa 58'de "En Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor ve mutlaka ruhun bizden ayrılabilmesi için de 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım. Nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Yedi kalp şartını sahip olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Nefsini tezkiye edemeyen bir kimse hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşması yoksa, nefs tezkiyesi yoksa dini yaşamamız mümkün değil. O zaman gereksen din tatbikatı içinde dini yaşadığımızı zannederiz ama asla dini yaşayamayız. Dini yaşadığını zannedenler zanlarına tabi olanlardır. İşte zandan sakının, çünkü zan sözlerinden yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte dini yaşayanlar, onlar Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişilerdir.
Allah Teala her devirde, devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler onları işitenlerdir. Onlar Allah Teala kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ve mürşidine tabi olanlar ancak 7 kademe nefs ezkiyesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanlardır. Öyleyse Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak bir dilektir. 7 kademe nefs ezkiyesini gerçekleştirmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Sadece bir dilek, geri kalanını tamamen Allah bize garanti ediyor. O sebeple hep sizin için ahiret yurdu dünya hayatının ağırlığıdır. Ama dünyada da mutlu olmak istiyorsak mutlaka bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah dostları ehli dünya dünyada, dünya isteyene dünyayı verin. Ehli ukba ukbada, ukba isteyenlere onu verin. Ama bana Allah'ım gerek. İşte bana Allah'ım gerek diyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen kişi mutlak surette mürşidine tabi olur. Evet, mutlak surette mürşidine tabi olur. Sayın Hüsnü Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikasız cennete giden çok demekle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlak surette bu talebi Allah onların kalbinde gördüğü an onlar için ahiret saadeti %100 geçerli. İşte ehli dünya dünyada dünya ile mutlu olacağını zannedenler ki dünya ile mutlu olmak kimse için mümkün değil. Bir de ehli ukba yani ahireti dileyenler ahireti dilemek bir dilektir. Ahiret saadeti bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama sadece Allah Teala ahirete cennete gidelim diye değil dünyada da huzursuz mutsuz olalım diye bizi yaratmadı. Ahirette cennet, dünyada da sonsuz mutluluğu yaşamak için. Allah Teala Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. İşte Allah Teala dünyayı emrediyor. Ey dünya kim benden kim seni isterse tamam veririz ama onların ahirete nasip yok ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririm. Öyleyse akıl sahibi herkes için ne yapılması lazım? Akıl sahibi herkes için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesinlikle cehenneme gitmenin anahtarıdır. O halde siz olun, davete muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyin, işitenlerden olun ve böylece hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Kim ki ermiş evliya olduysa bu noktadan itibaren artık o kişinin hedefi daimi zikir, irşat ve teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. İşte daimi zikir mutlak surette fizik vücut ve nefs tesliminden geçer. Fizik vücut dik yokuştur. Bu dik yokuşta kişinin başarılı olabilmesi başkaları için yaşamasına bağlıdır. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer'in ifadesini hatırlayayım. Hazreti Ömer bugün Allah için ne yaptın diye her yatağına yatışta kendisine hesap sorar. Bugün kimi mutlu ettin? Bugün kim için bir fedakarlıkta bulundun? Bugün kimin problemini çözdün? Kimi hallettin? İşte her noktada kişi ermiş evliya olduktan sonraki ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama o olduktan sonra artık dik yokuşu geçebilmek, fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edebilmek için başkaları için yaşamak yani Allah için olmak lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala yarattığı bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak
O zaman insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanları mutlu etmek Allah'ın yardımcısı olmak manasına geliyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İnten sonra Allah yensurekum ve yusabbit aqdamakum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kadem kılar. Allah'ın yardımı olmadan fizik vücut teslimi mümkün mü? Değil. O sebeple eğer fizik vücut tesliminde Allah'ın yardımı varsa ve eğer Allah Teala diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Yani Allah kime yardım ediyor? Siz Allah'a yardım ettiğiniz zaman, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız zaman, kime ne mutluluk verirseniz mutlaka onun iki katını yaşarsınız. O zaman hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel manası insanları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. İslam'da niyet amelden üstündür. Bundan sonraki hedefimizde ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmemiz gerekir. Kim olursa olsun, ister bizi sevsin, ister bizi sevmesin. Seveni de severiz, sevmeyeni de sevmemiz, onları mutlu etmemiz, onlar için yaşamamız lazım. Allah Teala böyle buyuruyor. Niyet ettik, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye ama bazıları için başarılı olduk, mutlu ettik onları. Bazıları başarılı olamadı. Nitekim bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın kendileri için tayin ettiği hedef istikametinde herkesi mutlu etmek için Allah'tan vazife almışlardır. Ama her seferinde çevrelerinde sadece %10'dan az bir grup ancak o mutluluğa ulaşmıştır. Geri kalan insanlar mutlu olamamışlardır. Çünkü onlar mutlu olmayı dilememişlerdir. İşte en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak isteyen kişi başkaları için yaşayandır. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı sadece bir dilektir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama kim ki 4. kat cennetin sahibi olmak istiyorsa o zaman Müslümanlara merhamet etmesi yani insanları mutlu etmesi gerekir. Allah'ın kanunu seviniz ve sevdiriniz. Allah'ın kanunu mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte daha üst seviyedeki mutlulukları yaşamak yani 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı üstündeki mutlulukların sahibi olmak istiyorsak mutlaka başkalarını mutlu etmemiz lazım. Evet. Bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Eğer siz etrafınızdaki insanları mutlu ederseniz, başardığınız takdirde iki kat mutluluk, başaramazsanız mutlaka niyetinizin gereği olan mutluluğu Allah mutlaka size verir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet ettiniz başkasını mutlu etmeye. Bazılarında muvaffak oldunuz, onları da mutlu ettiniz. İki katta ekmek kadayıf, iki kat mutluluğu yaşadınız. Bazılarında başaramadınız ama başarmamanıza rağmen niyetiniz onları mutlu etmek sebebiyle Allah mutlaka o mutluluğu size verecektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölün ölmeden evvel demekle hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel bundan sonraki hedeflere ulaşma noktasında sadece Allah için yaşayın, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak onları mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol formülüyle hayatı en zirve noktada saadet içinde yaşamaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz zimmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet muhterem misafirler sevgili kardeşlerim eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz siz de
ölmeden evvel ölmek, hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel hadisini bütün boyutları yaşayıp sahabe gibi asr-ı saadetin sahibi olmak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsınız demektir. Çünkü ruhun bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması mutlak surette müşride tabiyetle önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Hazır mısınız? Hazırız diyorsunuz. O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten de rahmet yoksa cennet yoktur. İşte فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْحَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te Kur'an kıraat edildiği zaman artık dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'ın rahmeti ancak likallahı dilemekledir. Allah-u Teala ayetlerde Allah'ın rahmetine ümit kesenleri açıklarken onlar delalette olanlardır. Onlar ayetleri ve likallahı inkar edenlerdir. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Ama bir de Allah'ın rahmetine mazhar olanlar var. İşte bu Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani günahınız ne olursa olsun, günahın büyüklüğü ne olursa olsun. قُلْ يَا عِبَادِيَ اَلَّسِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani birinci kat cennet, amellerimizin, pozitif amellerimizin çokluğu sebebiyle değil, günahlarımızın sebebiyle biz birinci kat cennete, yine günahlarımızın sebebiyle ikinci kat cennet. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala يَا اَيْوَا الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Yani birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle. Birinci kat cennet günahların örtülmesi, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesi, kişi mürşidine tabi olduğu an. Birinci kat cennet de, ikinci kat cennet de günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ne zaman yedi kademedeki nefs zekiyesi olursa o zaman üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle oluyor. Allah-u Teala. Öyleyse Allah rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez sözü %100 doğru. Kimler cennete gidemeyecek olanlardır? Delalette olanlar. Hicr 56. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Ankebut 23. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Amelleri boşa gidenler. Kehf 105-106. Ama kimdir bir dilekle cennete gidecek olanlar? Allah'ın rahmetine mazhar olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fıska düşmek ne demektir? Nasıl oluşur? Nasıl belli olur?
açıklayabiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, fısk olayı kişinin zikri yapmaması, zikirden düşmesi manasına geliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olursa Allah Teala ona vasıta emirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir ve bunların başında en önemlisi zikri sevdirir. Ve Allah Teala Allah'ın verdiği garanti taatında emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçer ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra eğer kişi mürşidinden şüphe ederse o zaman zikir azalmasının içerisine girer ve zikirden hoşlanmaz olur. Namazlar kendisi için angarya zihniyetiyle olur. Kısacası bu. Çünkü Allah'ın yardımları ancak mürşidin duasıyla gerçekleşiyor. Gayret, himmet, nüsret. Biz gayret ediyoruz ama bu gayretimize ilaveten mürşidin nimeti duası devrede. O duayla Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah'ın yardımıyla biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İşte ikinci hedef olarak fizik vücut teslimi için harekete geçtiğimiz zaman bir kere daha Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ve eğer gerçekten kalpten Allah'a tevekkül ettiysek zikrimizin artması gerekir. Tevekkül edip de zikri artmayan kişi dilden tevekkül etmiştir, kalpten tevekkül etmemiştir. Ama kalpten tevekkül edenlerin mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımını arayacakları kesin. O zaman da Allah'ın yardımıyla fizik vücut teslimini de gerçekleştirirler. Daha sonra daimi zikre ulaşırız. İşte bu meyanda ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi eğer kişi mürşidine şüphe eder ve zikir azalmasının içerisine girerse o zaman Allah Teala onun göğsünü küfre açıyor ve kalbini tabi ediyor. Bu kalbini tabi edenler dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmesi sebebiyle oluyor. Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan muhterem hocam, Hazreti İbrahim'in yaşadığı her imtihanda teslimlerini yaptı diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Hazreti İbrahim zaten doğmadan evvel seçilen Resullerden. Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtane ve mâ kâne lehumul hayre. Onlar Allah Teala'nın koruması altında 7 sabah 4 teslimi bir bir gerçekleştirirler. Bir Resul'ün, bir peygamberin Allah'ın emrettiği teslimi gerçekleştirmemesi mümkün değil. Ancak kimler serbest iradeleriyle teslimi talep etmelerine rağmen teslimi gerçekleştirmeyenler, onlar dünyadayken seçilenler. Fakat doğmadan evvel seçilen bütün kavim resulleri, onun ötesinde bütün devrin imamları Allah'ın koruması altında mutlaka 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirirler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? Rahim esması ile tecelli ettiği hariç ne demektir? Allah Teala kime rahim esması ile tecelli ettiyse o Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olmuş kişidir. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala onda rahmet esması ile tecelli etmiştir. Onun bütün günahlarını örtmüştür. Örtünce kişinin günahları kalmamıştır. O kişi daha sonra hiç amel yapmadan da ölse mutlaka Allah'ın cennetine girecek ve kıyamet günü amel defterinde kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu görülecektir. Daha sonra mürşidine tabi olduğunda Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek ve bu sefer kişinin günahlarını sevaba çevirecektir, mağfiret edecektir. İkinci sual, İnşikak 14'te geçen Yahur ifadesinin Bakara 46'da geçen mülaki ve rücuk ifadeleriyle bir iyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Dünyadayken rahat bir hayat yaşayan kişi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna asla dönmeyeceğini zannediyordu. Ağrı'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam,
Allah-u Teala'nın bizden en üst düzeyde kulluk istemesinin sebebi bizi üst düzeyde mutluluğa ulaştırmak mıdır? Açıklar mısın? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilişkilerimizde 7 sabah 4 teslim var ve bu her birisi de bir diğerinden önce daha fazla bize mutluluğu yaşattırmak, tattırmak içindir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kimler Allah ile aldatanlardır? Açıklayabilir misiniz? Allah ile aldatanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, yeryüzüne fesat çıkaranlardır. Allah Teala onlar faydasız ilmin sahipleridir. Onlar Allah ile aldatırlar. Nitekim Bakara 8'de ve Hadis suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları sonlar seslenir: biz sizinle beraber olmadık mı? Bunlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Gurur aldatanlar, şeytan ve anani de sizi Allah ile aldattı. Yani Allah gafur ve rahimdir diyerek nasılsa Allah sizi affeder. Bu şekilde emaniyenin sahipleri Allah ile aldatanlardır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben sizi soysam, sosyal medyadan takip ediyorum. Kader diye bir şey var mıdır? Açıklar mısınız? Tabii ki sevgili kardeşlerim. Kaza nedir, kader nedir? Tek bir iradeyle kişinin iradesine uyarak gerçekleştirdiği her fiil serbest irade tahtında tamamlanmış bir ameldir. O kazadır. Tek iradenin olduğu her durum kazadır. Kişi serbest iradesiyle namazı tamamlayabilir, derecat kazanır. Kişi iradesiyle başkasına zulmedebilir, derecat kaybeder. Her ikisi de kaza etmiş bir fiildir. Ama bir de irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar vardır. Örneğin ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden, külli iradeyle oluşan, bize tesir eden, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. İşte doğum ve ölüm kaderdir. Bunlar ilahi iradeyle gerçekleşiyor. Evlilik başkasının iradesiyle gerçekleşiyor. Kaderdir. Dualar yine kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Nisa 81 ayetini açıklar mısın? Nisa 81 muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala bir evvelki ayete atıf yaparak senin görevin emrimizi tebliğ etmektir esasına dayalı olarak burada da münafıkların nasıl davrandıklarını söylüyor. Derler ki itaat ederiz ama hep kafalarda senin emrine itaat etmemek vardır diyor. Allah Teala hep kafalarında evirip çevirip ne yapıp senin emrine itaat etmeyeceklerini düşünürler. Allah Teala onların kafalarında kurdukları şeyi hem bilir hem de bu ayette olduğu gibi yazar. Artık sen onlardan yüz çevir diyor Allah Teala. Onlar yolu başka, senin yolun başka. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah vekil olarak kafidir. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Galipsiz gelirsiniz diyor. Çünkü kainatın sahibi olan Allah o zaman onlarla beraberdir. Her şey bizim Allah'a olan güvenimize bağlı. Eğer Allah'a güveniyorsak, Allah'a kendimize vekil tayin ediyorsak o zaman kainatın en kuvvetleri biz oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun.
Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha mahsara var. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems-7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyerektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha muhasara var.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolları ve gay yolları. İrşat yolu ve gay yolunun önemi nedir diye kardeşlerimiz birinci sual olarak soruyorlar. Allah-u Teala

Yani irşat yolunu seçmesini ister. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusudur. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Nakirahen fiddin, dinde zorlama yoktur. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yol açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse, mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan ürvetül uskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutulmuştur. Allah semidir ve alimdir. İki tane slaytımız var. Buna paralel mutluluk yolu ve mutsuzluk yolu. Mutluluk yolu irşat yoludur. Cennete götüren yoldur. Allah'a ulaştıran yoldur. Evet. Ve mutsuzluk yolları cehenneme götüren, şeytana götüren yollardır. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünyada serbest irade sahibi fizik vücut, nefs, ruh üçlüsüyle aklın kumandasında hayatı yaşayan herkes için bir seçim söz konusu. Doğuştan herkes gay yolundadır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanların gay yolunda olmasıdır. Evet. Delalettedirler, küfürdedirler. Ve gay yolundadırlar. Evet, 11. madde gay yolunda. Öyleyse hayata herkes gay yolunda başlıyor. İrşat yolu ise önüne bir seçenek olarak konuluyor. Seçmesi halinde, kişi iradesiyle talep etmesi halinde o zaman irşat yolundan gay yoluna adım atabilir. Daha doğrusu gay yolundan irşat yoluna adım atabilir. İşte Allah'ın katından gelen Resuller, Allah'ın insanları huzur ve saadete ulaştırmak meyanında indirdiği kutsal kitaplarda insanlara irşat yolunu açıklıyor. Kime açıklıyor bunu? Gay yolunda olanlara açıklıyor. Bu neyle gerçekleşir? Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve daveti kabul edenler, onlar irşat yolunu seçenlerdir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenler, hiç kimse irşat yolunun içinde değildir. İrşat yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. İrşat yolu sahibi mürşitlerdir. Yani mürşit yol temsil eder. Allah'a ulaştıran yolu temsil eder. Şeytan da gay yolunu temsil eder. İşte Mümin 38'de وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونَ يَعْدِكُمْ سَبِيَا رَشَدْ Bana tabi olun ki sevgi reşata sizi ulaştırayım. Zümer 17'de de onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan, Allah'ın tanıttığı müşride tabi olan, insanlardan bir ipe sarılan bu iki ip, insanı mutlak surette Allah'a teslime götürür. Ali İmran

0: Sonraki bunu açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, dinde irşat yolu ve gay yolu dışında orta yol diye bir kavram var mıdır? Hayır. Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizayn içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve reca arasında olan yol, İslam'ın 5 tane şartını öngörüyor. Bunun ötesi, yani bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakini tam tatbik etmek onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri irşat yolunu, rüşt yolunu, bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa hiç kimse İslam'ın bir şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Vasıta emirlerin yerine getirilmesinde Allah Teala bu ifrat ve tefritin olmadığı bir muhtevayı açıklıyor. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرُفُوا وَلَمْ يَقْدِرُوا. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada vasıta emirlerin yerine getirilmesindeki ölçüyü Allah ifade ediyor. Yani vasıta emirlerin yerine getirilmesinde ifrat ve tefrite gerek yok. Vasıta emirlerden bir tanesi de zikirdir. Ama zikirde tefrit vardır fakat ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den İslami öğrenmek üzere gelen 3 Arap bedevi, biz sahabeden İslami dinlediklerinde biz bundan sonra asla evlenmeyiz. Öbür kişi diyor ki ben daimi namaz kılarım. Öbürü de ben daimi oruç tutarım. Bu konu Resulullah'a getirildiğinde işte o zaman vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında ifrat ve tefritin olmayacağını Allah Resulü şu açıklamayla ifade ediyor. Daimi oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Daimi namaz kılan kişi, hayır ben 5 vakit farz, 2 sünnet ve diğer namazları kılıyorum ama daimi namazı Allah-u Teala emretmemiştir. Evlilik ise benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam tatbikatında, din tatbikatında vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında Allah-u Teala ölçü olarak ifrat ve tefrit yoktur ölçüsünü koyuyor. Bu konuda belki bir orta ölçü olarak ifade edilebilir. Ama diğerinde kesinlikle dinde irşat yolu ve gay yolun dışında orta bir yol, hayır öyle bir şey söz konusu değil. Üçüncü sual, irşat yolunu gören bazı insanların gay yolunu tercih etmesinin sebebi nedir? Araf suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde iblis devreye giriyor. سَأَسْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ تَكَبِّرْنَ فِلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاَنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُمْرِي بِهَا وَاَنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدُ لَا يَتَخِذُ سَبِيلًا وَاَنْ يَرَوْ سَبِيلَ غَيْرِ تَخِذُ سَبِيلًا. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşd yolunu görseler yol edinmezler. Gay yolunu görseler yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebidir. Yani kibirli insanlar var. Ayetlerden gafil olanlar birinci cehenneme, ayetleri yalanlayanlar ikinci cehenneme. İşte bu ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanların hepsinin amelleri boşa gidiyor. Onlar artık şeytanı temsil ediyorlar. Ve ezelde Allah'ın secde emrine isyan eden iblis, senin yoluna oturacağım. Araf 16-17. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şükredenler kimler? Şükredenler, amin olanlar, Allah'a giden yolu tutanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Küfredenler ise şeytana giden, gay yolunda olanlar. Öyleyse şükür ve küfür iki ayrı özellik gösteriyor. Ve İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Neyse beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Şeytanın daveti daima nefsedir, Allah'ın daveti ruhadır. Onun için bütün Allah dostları insanları Allah'a davet ederler. Ama iblis de şeytanın dostları da gay yoluna davet eder, cehenneme. Nisa 167, 168, 169'da اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَهُ الْيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ Allah-u Teala onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme ulaştırır. Neyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nef, diğeri de şeytan. İnsanlar ya rüşt yolunu ya gay yolundadırlar. Allah-u Teala gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kibirli insanlar Allah'ın ayetlerine inanmayan irşat yolunu gördükleri zaman onu kesinlikle kabul etmeyen, gay yolunu kendilerine yol edinen insanlardır. Onlar gay yolunun temsilcileridir. İrşat yolu dışındaki bütün yollar gay yoludur. Hadis-i şeriften Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste bir ara yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu yolun sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. İşte bir kere daha mutsuzluk yollarına bakalım. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat dizaynı içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Çünkü kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İşte bu cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan, yaratılışta gay yolunda olan insanlar mutlaka Allah'ın katından gelen hidayetçilerle irşat yoluna davet edilirler. İşte Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. Nefs ve şeytan aslında birbirinin düşmanı. Ama iblis nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle düşmanken dost görünüyor. İşte onun için siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden de olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde 7 safa 4 tane hidayet safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa hidayet, mürşide tabi olmak 2. safa hidayet, ruhun Allah'a teslimi 3. safa hidayet ve ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, o ayetleri gösterebilirsek, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Yani ayrı ayrı 4 tane teslime mukabil oncesinden 4 tane hidayet var. Ruhun hidayeti, fizik ucun hidayeti, nefsin hidayeti, ruhun hidayeti Nisa 175, fizik ucun hidayeti Nahl 136, nefsin hidayeti Hicr 41, iradenin hidayeti Enam 153. Bu hidayetlerin hepsi gerçekleşiyor ki Allah Teala hidayet yolu Allah'a ulaştıran yol, irşat yolu ama delalet yolu onun üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki yanlışa davet eden, kibirli olan insanların emani kültürüyle bir din hayatı yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'la asla bir beraberliği söz konusu değil. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Kalben Allah'a varmak. her an Allah'la olmak, sürekli Allah-u Teala'yı zikretmek, her yaptığın işte Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek.
1: Bütün varlık sebebimiz Allah'a ulaşmak. Yani Allah'ın olmadığı, kitabı, peygamberi tanımadığımız bir dünya, boş bir dünya yani.
3: Zikir çekmek, namaz kılmak, nafile namazları kılmak, bunlar Allah'a ulaştıran araçlar.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz.
1: En başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra yani vücutla ne yaparsan yap boş.
3: Dualarımız, niyetlerimiz, salih amellerimiz.
1: Allah dostları Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ermiş evliyaları olmuşlar. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
4: İsteriz tabii.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim birlikte.
2: Dileyelim, çok güzel olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumu sana ulaştırmak diliyorum, kalpten diliyorum.
1: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumuzu sana oluşturmayı, evliyan olmayı nasip eyle. Amin inşallah.
3: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda en başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra vücut ne yaparsa yapsın boş. Allah'la olan ilişkilerimizde kalbimizin önemi nedir? Ruhun Allah'a ulaşabilir. Aslında Allah'a ulaşan ruhtur. Ruh Allah'ın bize bir emanetidir. Allah-u Teala hayattayken emanetini geri istiyor. 19 fiille 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklıyor. Ve bütün evliyalar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan hayatta geçmiş ne kadar evliya varsa şu anda hayatta olanlar veya geçmiş evliyaların hepsi ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir ve Allah-u Teala bir dilekle ruhunu hayattayken ulaştıranlar ki onlar ulaştırmamışlardır. Allah ulaştırmıştır çünkü Allah-u Teala'nın verdiği bir söz var. O sözü yerine getiren herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mutevasına baktığımız zaman Allah bu konuyu huzurlar açısından Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde açıklıyor. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنُونَ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهَمْ عَزَانُونَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların kalpleri var fakat yetmezler. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha şaşkın. Onlar gafillerdir. Öyleyse bunlar kimlerdir? Davete muhatap olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, aynı zamanda mürşitlerine tabi olmayanlar. Bunlar kalpleri var fakat yetmiyor, gözleri var mürşidi görmüyor. Kulakları var, işitmiyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Fakat davete muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da irşat yoluna giriyor ve Bakara 257'de Allah amenu olanların dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucu mine zulümat ile nuri vellezine keferu evliyâme tağuta yuhrucunun mine nuri ile zulümat. İşte amen olan, Allah amen olan dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep kalpten bahseder. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudumuzun kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Allah'ın bize haber saldığı yer nefsimizin kalbidir. Mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuz nefsimizin kalp yapısına bağlıdır. Allah'la olan ilişkilerinde insanların kalbi o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Evet, gerçekten de nefsin tezkiyesi gerçekleşmeden ruhumuzun gök katlarına yükselerek Allah'a ulaşması mümkün değil. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet, tekrar ediyorum. Kul olmak, duanın kabulü. kul olan fizik vücudumuzdur. Duanın kabulü ise ruhumuzun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka nefsimizin 7 kademede tezkiye olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler, evliyalar, Allah dostları, gerçek manada bizi Allah'a götüren, kendini Allah yolunda adamış insanlar.
5: Benim için Allah dostudur. Herhangi bir yere bağlı değilim ama araştırıp bağlanmak isterim. Bence olmalılar, hep varlarmış. Mesela Osmanlı'da falan daha aktifmiş ve çok da güzel yönetilmiş o zaman. Toplum, insanlık, memleket.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de böyle bir Allah dostuna tabi olmak ister misiniz?
2: Olmak ister miydim? Canı gönülden bağlansaydım, tanısaydım olmak isterdim belki ama şu anda henüz öyle bir aracı koymadım. Peygamberimiz Allah-u Teala yetiyor.
1: Osmanlı gibi irşad eden mürşitlere tabi olsak biz de Osmanlı gibi mutluluğu yaşar mıyız?
5: Çok daha ileride oluruz. Çünkü bizim elimizdeki bugünkü imkanla onlar asla bir değil. Yani onlar o kadar imkansızlık içinde onu başarmış. Eğer bugün o sistem gelse inanın Osmanlı'nın 10 katı daha bir güçlü devlet olur.
1: Hacet namazı kıldığımız zaman bizim için tayin ettiği mürşidi göstereceğini söylüyor. Siz de hacet namazı kılıp mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
2: Denemek isterdim.
5: Yani onu hiç denemedim açıkçası. Eğer öyle bir şey varsa yapmak isterim, evet.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Osmanlı'da onlar daha aktifmiş ve o zaman toplum çok güzel yönetilmiş. Bugün o sistem gelse Osmanlı'nın 10 katı güçlü bir devlet oluruz. Osmanlı bir cihan hakimi olmayı nasıl başarmıştı? Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Padişahların hepsi mürşitleriyle bir tasavvuf hayatını yaşıyorlardı. Eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı asr-ı saadette Osmanlı'da yaşamıştı. Osmanlı yapan şey tasavvuftu. İşte Osmanlı toplumunu oluşturan bileşenlere baktığımız zaman saray erkanı hepsi Mevlevi'ydi. Askeriye sırrı Bektaşi'ydi. Esnaf sınıfı Ayevren Teşkilatı'na bağlıydı. Hanımlar açısından üst seviyede tasavvuf kolu, Bacıyani Rum. Bütün bunlar hepsi toplumun bireylerinin Allah'la ilişkileri en zirve noktada tasavvufla oluşmuştu. Yani kısacası toplumu teşkil eden fertlerin ağırlık merkezi tasavvufu yaşıyorlardı. Ne diyebiliriz? O gün tasavvufu yaşamayanlar, tasavvufu yaşayan toplum içinde azınlıktı. Bugün tam tersi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde yine Resulullah'la ilişki içinde olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Geri kalan toplumun büyük kesimi ne yazık ki emani kültürüyle tamamen din dışı, kutsal kitaplara uymayan hürafelerle bir inancı yaşıyorlardı. Bu da tabii hiçbir zaman hiç kimseyi mutlaka huzura ulaştırmıyordu. Ama Resulullah'la yaşanan Kur'an ahlakı herkesi hidayet güneşi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir asr-ı saadete ulaştırdı. 7 sabah 4 teslim yaşadılar. Osmanlı'da bir kere daha yaşandı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cebal Hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle gül kokan ellerinden hürmetle okuyorum Cebal Hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tabi tutmasının arkasında ne yapmaktadır? Allah razı olsun, size çok sevmiş inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü çabalıyoruz.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Duayı bir kere daha okuyacak olursa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah bir kulu severse onu çeşitli imtihanlara tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tutmasının arkasında ne yatmaktadır? Bir başka hadisinde Allah Resulü, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse Allah bir kulu severse, sevdiği kul kim? Dünyadan rağbetini kesen, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah sever. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah'ın bizi sevmesi, kişinin denenmesinin arkasında ne vardır? Ya o kişiyi hidayet yolunu seçecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir, mutlaka kurtulacaktır veya dilemeyecektir. Seçilmesine rağmen kurtulmayacaktır. İşte bütün imtihana, bütün musibetlerle imtihana rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah-u Teala Tövbe 126'da buyuruyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Allah Teala bu musibetleri seçtiği insanlar üzerinde vücuda getiriyor. Ötekiler üzerinde de vücuda getiriyor ama onlar bütün musibetleri negatif cepheden değerlendirip küfürde olmakta devam ediyorlar. Oysa diğerleri Allah'ın kendine verdiği musibeti bir maksada memni olduğunu biliyorlar ve Allah'a ulaşmanın mutlak zaruretine inanıyorlar. Allah Teala bu konuyu Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesine dile getiriyor. وَنَبْلُوهُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُوِ وَنَمُخْسَنَ مُعَلِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشُرِ مِنَ سَابِهِ Sizi mutlaka korkuyla açlıktan mal ve can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimler doğru sabredenler? Sabredenler اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَعَمُ مُسِبَتٍ قَالُونَ اللّٰهِ وَالْنَيْلَ رَجُونَ Onlar Rabbin musibet isabet ettiği zaman Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete erenlerdir. İşte musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz derler. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerin ta kendisidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihad etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Kalbin cilasıdır bir kere. İnsan her zaman Allah-u Teala'yı zikrettiği için de yanlışa çok düşmez. Kötülüğü bilmez. Kalbi temizlenir, kirinden pasından arınır. Bence böyle zikretmek.
4: Mutluluğumuzu sağlar, cennete ulaşmamızı sağlar.
3: Mesela ben hani önceden hiç Allah zikri çekmiyordum. İşte Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah falan. Sonra kulaktan duyma bir bilgiyle günde 1000 tane Allah zikri çekmeye başladım. Ve namazımdaki üşengeçlik kalktı. Yani nefsinize hemen siz daha çok galip geliyorsunuz günde 1000 tane Allah'la. O kadar çok faydası var ya, yani anlatamam. Zikir, zikir, zikir diyorum, yani çok faydası var.
5: Kalbi yumuşatır, zikretmeyen kalp taşlaşıyor.
1: Devamlı zikir yapan bir insan etrafındaki insanlarla ilişkilerinde neler değişir?
2: Yani çokça olumlu yönlerini görmeye çalışır, olumsuz yönlerini görmez yani. Der işte, en azından hani karşısındaki belki gerçekten kötüdür ama kendi der ki ne? Ya der, ben Allah-u Teala ile beraberim, ben bunu böyle hoş göreyim der. Biraz hoşgörü girer işin içine.
5: Mutlaka oluşur. Allah'ın adının geçtiği her yerde güzellik, mutluluk olur yani.
2: Allah-u Teala ile arası iyi olan insanın başka şu dünyada neyle kötü olursa olsun, Allah'la aran iyiyse tamamsın.
0: Misafirimiz önceden Allah zikri çekmiyordum. başka zikirler çekiyordum. Kulaktan dolma bir bilgiyle 1000 tane çekmeye başladım. O kadar çok şey faydası var ki anlatamam dedi. Zikrin Allah isminin tekrarı ile yapılmasının önemi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 128'de "Vezkur ismi Rabbike ve tebettelihi tebtile." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor Allah Teala. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Bu zikrin bizi nefs seskesi ve tasfiyesine götürebilmesi 7 kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Allah kelimesi öyle bir isimdir ki bu isimdeki harflerin yan yana gelirtilişi ve her birinin titreşim sayılarının birbirinden farklı oluşu bir şifre oluşturur. Bu şifre Allah katından mutlak en az 2 tane zikrin bilmesini sebebiyet verir. Kim Allah kelimesini Allah Allah diye arda söylerse o kişi zikretmiş olur. Zikreden zikrullah yapmış olur. Yani Allah'ın ismini zikretmiş olur. Bu zikri yapan herkes için zikir mürşidimize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur daha iner. Allah-u Teala'nın nurları Allah'ın zikriyle bizim üzerimize bir tesir husula getirir. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah nuru bir nurdur ve bütün bunlar Allah'ın nurları ancak zikirle bize geliyor ve bizim üzerimizde bir tesir vücuda getiriyor. Tabii ki bu başladığı tesir pozitif. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtemelen Hocam. Size bir sorum olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ile Mülaki Rabbiküm kelimeleri arasındaki farkı bize anlatır mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hüdallahi ve ile Mülaki Rabbiküm arasında farkı bize anlatır mısınız? Allah-u Teala iki ayet-i kerimede bir Bakara 120'de "Kul inne Hüdallahi vel Hüda" "Kul de ki inne şüphesiz Hüdallahi" Allah'a ulaşmak ya huvel huda işte o hidayettir. Öte yandan Ali İmran 73'te yine bir kere daha "La tu'minu illa limen tab'a dinakum" şuradan itibaren kul innehu dallah "Kul innel hüda hüdallah" hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hüdallah ile Allah'a ulaşmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Mülaki Rabbiküm, Rabbe mülaki olmak, Allah'a ulaşmak ayetlerde şu şekilde geçiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyenler beraberce bakalım. Bu değil yani. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dileyenleri. Evet, Bakara onlar Rablerine muhakkak ki mülaki olacaklarına inanıyorlar. Birisi eğer şeyse inanç itibariyle kaviyen mülaki olacaklarına yakın derecesine inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına kesin bilirler. Hüdallah ise Allah'a ulaşanları tarif ediyor. Birisi yolun başında Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Bu işin baş kısmı. Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşin birinci safhası ama Hüdallah ise o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını ifade ediyor. Birincisi daha birinci safhayı mülaki, Rabbine mülaki olmayı. Olay birinci safhayı. Yüzallah ise üçüncü safhayı ifade ediyor. Aradaki fark bu. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanlara sevgim azaldığında zikrimin de düştüğünü hissediyorum. Sevginin Allah katındaki değerini açıklar mısınız? Zikir sevginin alameti farikasıdır. Zikir varsa sevgi vardır. İnsanlara sevgim azaldığında zikrin de düştüğünü, evet doğal olarak zikirle sevgi birbirine paralel. Nitekim muhterem efendimiz çok kişi ben Allah'ı seviyorum diyor ama onu sevip sevmediğini şu sualle, sualin cevabını anlayabilirsiniz. Günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsun? Eğer zikretmiyorsa ve ben Allah'ı seviyorum diyorsa aslında o yalan söylüyor. Ama günde bir saat zikrediyorsa Allah'a olan sevgisi o kadardır. 2 saat zikrediyorsa Allah'ın sevgisi o kadar. 3 saat zikrediyorsa sevgisi o kadardır. Yani Allah'a olan sevgi zikrin ölçüsüyle paraleldir. Allah razı olsun. Sevginin Allah katındaki değeri her şeyin önünde gelir. 1. sırada yer alır. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, dergah ve dergah hayatı olmadan tasavvuf yaşanabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Zaten mürşitsiz, mürşide tabi olmadan ne kişi ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Mürşid olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu değil. Kişinin dıştan bir tesirle Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette ya mürşidin bir kasetinden, ya mürşidin bir sohbetinden, ya mürşidin bir açıklamasından o kişi o noktaya ulaşır. Yani mürşid, Allah'a ulaşma dileği kişinin kendi kendine keşfettiği bir olay değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safhanın 7'si de mürşidle yaşanır. Gele kardeş Allah'a bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bir kâmil mürşide olmadan olmaz. Resulün cemalini görmem dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Ruhunu Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Fizik ucunu Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Nefsini Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. İhlasa ulaşmak istersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. İradeni Allah'a teslim edeyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Dini hayat eşittir mürşif, o da eşittir tasavvuf. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zikrin dindeki yeri nedir? Günümüzde zikir sanki nafile bir ibadetmiş gibi uygulanıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi emir kipiyle ifade etmişse o farzdır. Allah Teala "Veskur ismi Rabbike" emrediyor. Öyleyse farzdır. "Ya vezeni amenu uskurullah zikren kesire." Zikir çok, zikri de farzdır. Nisa 103, otururken, ayaktayken, müsaatken halıp Allah'ı zikredin. Buna hepsi emir kipiyle ifade edilir ve zikir farz. Zikir ibadetlerin sultanı. Zikirsiz bir din hayatı mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala Kasas 41'de ateşe çağıran imamlar ifadesiyle belirttiği, anlatmak istediği nedir? Açıklayabilir misiniz? Ateşe çağıran imamlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanlardır. Tağuttur yani. Kasas 41'de muhterem efendimizin tefsirinde imam tabiri bu ayette Allah'ın yolunda olan, namaz kıldıran biri manasında değildir. İmam aynı zamanda önder manasına da gelmektedir. Namaz kılmaya önder olan başkalarına namaz kıldıran kişidir. Bütün devirlerde o devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda bulunan herkese namaz kıldıran önderdir. Onlar Allah'a çağıran emirlerdir, imamlardır. Huzur namazının başındaki imam mutlaka bu dünyada hayatta olanlardan birisidir. Burada bahsedilen Firavun ve Firavun'un ateşe çağıran önderleridir. Şayet şeytan ise ateşe çağıran en acımasız önderdir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz hocam, kul hakkım var. Fakat yüzleşip helallik almaya utandığım için helalleşemiyorum. Bu konuda en hep malim. Allah'tan yardım iste. Allah kolaylaştırır. Senin için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, alın yazısı hakkında bilgi verir misiniz? İnsan yazılı şeyler doğrultusunda yaşamak zorunda mıdır? Onun dışında çıkmaz mı? Hayır sevgili kardeşlerim, alın yazısı Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Siz kendi iradenizi kullanarak hayatı yaşıyorsunuz. Allah Teala kimseye zorla yaptırmaz. Sadece siz düşünmeden Allah biliyor neyi düşüneceğinize o kadar. Onun için kader ilmi takaddümdür, cebri tahakküm değildir. Siz kendi iradenizle dilediğinizi yaşıyorsunuz. İradenizle rüşt yolunu seçerseniz mükafat, gay yolunu seçerseniz mücazat. Bu kadar basit yani. Yaşadıklarınızdan, siz kendi iradenizle yaşadıklarınızdan sorumlusunuz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, her yanımızın günahla dolu olduğu ortamda nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz? Zikirle. Her yanımız, her taraf günah olabilir. Ama Allah-u Teala üçlü serbest irade ve aklın kumandasında kendimizi idare etmemizi istiyor. Akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Allah-u Teala kutsal kitapları indirmiş. Bu kutsal kitapları bize açıklayan Allah'ın müşrikleridir. Onları dinleyip Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kanunlarını anlamamız halinde onları hayatımıza tatbik edersek, bataklığın içinde de olsak biz mutlu, huzurlu bir hayatı yaşarız. Onun için Sayın Yusuf Hazretleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler için zindan onlara saray, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler için de saray onlara zindan. Tamamen sizin Allah'la ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın emrettiğini talep edip etmemenize bağlı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ilk sualle başlıyoruz inşallah. Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kıyamet gününün verdiği korkuyu ve dehşeti Allah'a ulaşmayı dileyenler de yaşayacak mı? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala Yecüc ve Mecüc'ten bahsediyor. Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi ve Kehf suresinin bir ayet-i kerimesinde daha geçiyor. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Öyle olunca bu Yecüc ve Mecüc ne kadar mümin varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, tabiyetini gerçekleştiren daha üst seviyedeki kişiler varsa, Kehf 94. Onların hepsini şehit ettiriyorlar. Dolayısıyla kıyamet küfür üzerine, küfürde olanların üzerine kopacak. Diğerleri de nasıl ölen bir insan ölümün gerekli acısını hissetmiyorsa kıyametin dehşetini onlar aynı şekilde yaşamayacak. Yaşayacaklar ama bu dehşetin içerisinde olamayacaklar. Bütün cennetlikler ve cehennemlikler evvela cehenneme gidiyor. Ama sadece cehennemin azabını Allah'a ulaşmayı dileyenler görüyor. Ulaşmayı dileyen takva sahipleri cehennemin o negatifliğinden hiçbir tesir alamıyorlar. Allah razı olsun. Tıpkı bunun gibi ulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştirilen 7 defa 4 teslim yaşayanlar için hem bu dünya mutluluk yeri hem de ölüm sonrası hayat böyledir. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kıyamet günü dünyanın dağılmasını yalnız hayatta olan insanlar mı görecek? Evet. Çünkü diğerleri zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanların üzerine kıyamet kopuyor ama orada da yine hayatta olan müminlerse nasıl her gece fizik vücuttan nefs ayrıldığı zaman bir şey hissetmiyorsak ölümün de o noktada bize acı vermesi söz konusu değil. Sadece nefsler ölümü tadıyor. Ve tekrar ediyoruz, her oluşa gelen olumsuz olay, azabı gerektirecek olay, müminlerin hamdini şükrünü artmasına sebebiyet veriyor. Şöyle düşünün, bir tehlikeyi atlatan insanlar o tehlikeden kurtuldularsa hep şunu söylerler: İyi ki bunu yaptık. Bak şimdi şöyle olmasaydı neler yaşayacaktık. Her zaman hak müminler ve Allah'ın dostları Allah tarafından korunurlar. O negatif hissiyattan Allah Teala onları daima korumaktadır. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Bakara 151'deki tezkiye kademesindeki mürşidin vazifesi tam olarak nedir? Kalbe iman yazılması ve salavat nurların gönderilmesi suretiyle mi tezkiye işlemi yapılır? Sevgili kardeşlerim, mürşidin vazifesi bir devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmaz.
Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe, o talepte bulunmadıkça günahlarımız sevaba çevrilmez. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ruhumuzun vücudumuzdan ayrım seyri sürük üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde olması lazım. Bu yok. Nefsimizin tezkiye olabilmesi için kalbe imanın yazılması lazım. İman yoksa fazlalar kalbe giremez, orada tutunamaz. Bu da yok. Ve günahlarımızın sevaba çevrilmesi noktasında o da yok. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi kişinin gayretine, mürşidin himmetine, Allah'ın nusretine doğrudan doğruya ilişkilidir. Kişi evvelden Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başladığı zaman rahmet ve fazıllar kalbe giriyor. Ama fazıllar orada tutunamıyor, kalbe girmiyor iman kelimesi olmadığı için. İman kelimesinin etrafını yazıldıktan sonra ancak Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikiyor ve o birikimle ıslah-ı nefs gerçekleşiyor, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Zikri kişi bıraktıktan sonra karanlıklar yine kalbi istila etmeye başlıyor ama selavatın müsaade ettiği kadar karanlıklar aynı yüke ile salavat nurlarının elektrik yükü aynı. Aynı yükler birbirini itiyor. Dolayısıyla selavatın gücü oranında karanlıklar artık kalbe girmiyor. Yani rahmet taşıyıcı olarak görev yapıyor. Fazıllar da kalıcı olarak görev yapıyor. Kalpte kalıyor. Selavat da o fazılları kalbe bağlıyor. Yoksa selavatın gücü olmasa karanlıklar tekrar kalbi istila eder. Giren nurları o kalbin dışına çıkartır. Ama selavat nuru aynı yükle olması hasebiyle karanlıklarla selavatın miktarı kadar karanlıklar kalbe artık giremiyor. Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, uzun senelerdir tabiiz ama bizler Allah ve Resulüne sizin gösterdiğiniz teslimiyeti göstererek teslim olamıyoruz. Hedefe götüren yolda sık sık hedef dışına çıkıyoruz. Hedeften ayrılmamamız için konuda dikkat etmemiz gereken önemli faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, kardeşimiz de güzel ifade etmiş, hedef belirlemiş. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın bizden istediği hedefleri gerçekleştirmek. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlardan Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dilemelerini ister. Kalben ulaşmayı dileyen bütün insanlardan Allah-u Teala hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormasını ister. Mürşide tabi olan bütün insanlardan Allah-u Teala ruhunun Allah'a teslim istikametinde zikir yapmasını, vasıta emirlerini yerine getirmesini ister. Ruhunu teslim eden bütün insanlardan Allah-u Teala fizik vücut teslimini ister. Fizik vücut teslimini yapanlardan nefs teslimi yapanlardan irşat ve iradenin teslimini. Yani kısacası bizler için önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi. Ama kardeşlerimizin çoğu bunlar da güzeldir ama genellikle fizik ötesi bir takım olaylara önem veriyorlar ve bunu yaşamadıkları takdirde de sanki yolda değillermiş gibi bir takım sendelemeler geçirenler, zikzaklar yapan kişiler var. Halbuki önemli olan hedeflerdir, hedeflerdir, hedeflerdir. Şöyle düşünelim. Cezbe sahibi bir kişi, öbür kişi de cezbe sahibi değil.
Birisi fizik vücut teslimini yapmış. Cezbe sahibi olmayan kişi. Ama cezbe sahibi kişi henüz fizik vücut teslimini yapmamış. Allah katında hangisi üstün? Fizik vücut teslimi yapan, ruh teslimini yapandan daha üstün. Öyleyse cezbe ve diğer fizik ötesi hadisenler bir üstünlük işareti değil. Elbette Allah Teala herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikre ulaşan kardeşlerimiz hepsi muktesefak olarak Allah Teala'nın fizik ötesi bir takım hediyelerini alacaklardır. Ama hedeften şaşmamak, Allah Teala'nın bizlerden istediği vasıta emirleri en üst seviyede yerine getirmek ve özellikle bu konuda en çok üzerinde durmamız gereken şey zikri arttırmak, zikri arttırmak, zikri arttırmak. Ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Allah razı olsun. Beşinci sual, Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam. Henüz daimi zikre ulaşmamış birisi, eğer şehit olursa tüm teslimleri yapmış gibi kabul edilerek mi vefat ediyor? Evet, Allah yolundaki sıcak savaşta daimi zikre ulaşmayan herkes şehit standartlarında emaneti teslim ediyor. Allah'ın kanunları söz konusu. Bakara 154'te La tekulu limen yuktela fi sebilillahi emvat bel ahyan ve lakin la teşerun. Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. Diridirler, şehittirler. Allah katında şehitler diridirler. Alimran suresinin 169. ayet-i kerimesinde La tahsebenellezine kutulu fi sebilillahi emvat. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar diridirler, canlıdırlar. Rablerin katında rızıklandırılırlar. Bu iki ayet-i kerime şehitlerin Allah katında rızıklandırıldığını ve salihler mertebesinde olduklarını ifade ediyor.

0: kişi olduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Alimin mürekkebi şehidin kanından müteberdir. Yani şehit de aynı şekilde Allah'ın zatını görüyor an cennetlerinde salihlerden. Öbür tarafta iradesini teslim eden kişi de Allah'ın zatını gören şahitlerdendir. Üstün olan tabii ki hayattayken iradesini teslim eden Allah'ın zatını kendisine gösterdiği rüyetullah olan kişiler diğerlerinden şehit olanlardan daha önde olarak Resulullah'ın hadisinden anlıyoruz inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında zorlama yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Dinde zorlama var mıdır? Bir din adamı dinin dışında yoktur ama içinde vardır dedi. Bu konuyu bize açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Din konusunda sorulan suallerin hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala ne dinin içerisinde ne dinin dışında zorlama yoktur. İşte Gâşiye 21'de zikret, sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Gâşiye 21-22. Kaf 45'te onların sana ne söylediklerini biz biliyoruz. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Ve sen onları Kur'an'la ikaz et. Yunus 99'da Allah dileseydi yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette iman ederlerdi. İnsanlar mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Orada da zorlama yok. Ve son noktaya Allah Teala bakar 256 ile dinde zorlama yok. Dinde ne dinin içinde ne dinin dışında hiçbir yerde zorlama yoktur. İrşad yoluyla gay yolu, yani Allah'la olan ilişkilerimizde. Mesela birisi şunu örnek verebilir. İşte Hazreti Ebubekir zekat vermeyenlere savaş açmıştır. Bu zorlama değil mi? İnsanla Allah arasındaki ilişkide zorlama yok. Ama insanın insanla olan ilişkisinde kul hakkı devreye girdiği zaman elbette adalet mutlaka devreye giriyor ve adalet de bu kişinin Allah'ın hak ettiği şeyi mutlaka ona tattırmasını gerektiriyor adalet. Tıpkı cehennem azabı Allah'ın adaletinin bir gereğidir. İşte şöyle söyleyelim, noktayı koyalım. Kalpten ulaşmayı dileyen bir insan, bütün insanlar bir araya gelseler onu kafir kılamazlar. O istemedikçe, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insan da bütün insanlar onu zorlasa asla onu mümin kılamazlar. Mümin olmak da, küfürde kalmak da kişinin kendi serbest iradesinin tercihidir. İradesiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilese, hak müminlerdendir. Diğerleri ne kadar zorlasa da zorlasa imkansız. Onu kafir kılamazlar. Ama küfürde olan bir insanda, kalpten ulaşmayı dilemeyen bir insanda, bütün dıştaki insanlar onu mümin kılmak için ne kadar zorlasa zorlasın, başaramazlar. O asla olamaz. Öyleyse dinin içinde de, dinin dışında da ayetler bize söylüyor, zorlama yoktur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kalp

0: Zikrini gün içinde yapan kişi daimi zikirde midir? Sevgili kardeşlerim, kalp zikrini yapan kişi daimi zikirde olduğuna dair bir işaret yok. Allah-u Teala'nın daimi zikir sahipleri için verdiği işaret, Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima zikrederler. Yani daimi zikrin işareti üzerinde belli daimi Allah'ın ismini tekrarı. İster ayakta olsun Allah'ın ismini tekrar yapacak, ister oturuyordur Allah'ın ismini tekrar edecek, ister yanüstü yatarken Allah'ın ismini tekrar edecek. Yani daimi zikrin daimi olarak Allah isminin tekrar edilmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Yapılması gereken şey ne olmalıdır? Yapılması gereken şey, etrafımızdaki her şey bize zikri hatırlatmalı ve o hatırlattığı için de biz hemen Allah'ın ismini tekrar etmeliyiz. Muhtemelen Efendimizin daimi zikre ulaşma noktasında bir saat metodu var. Saati işte 52 dakikaya ayarlayarak haftada bir dakika indirmek suretiyle bize o saatin zikri hatırlatması istikametinde bir titreşimi, bir işareti olsun. Diyelim ki saat 52 dakikaya ayarladınız. 52 dakikada bir o saat çalıyor. Bir hafta bu süre içerisinde siz de zikre başlıyorsunuz. Ne kadar süre önemli değil. Ama 52 dakika sonra tekrar size saat titreşimle esasla hatırlatıyor. Siz yine zikre başlıyorsunuz. Bir hafta bu şekilde 52 dakika. Sonra ikinci hafta 51 dakikaya ayarlıyorsun. Bu sefer saat size 52 dakikada değil, 51 dakikada zikri hatırlatıyor. Bir hafta sonra bu sefer 50 dakikada size zikri hatırlatıyor. Ve gittikçe aralıklarını azaltmak suretiyle iki noktayı zikirle birleştirebilirsiniz. Ve bunu 7 gün içerisinde daimi olarak yaptığınızı görürsünüz. O zaman daimi zikre ulaşırsınız inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ne zaman görevlerimi yerine getirmek istesem nefsime ağır geliyor ve yapamıyorum. Zorlanıyorum. Görevlerimi yerine getirmeyi çok istiyorum ama o an kendimi yorgun hissedip nefsime uyup yapamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekli? Evvela böylesi durumlarda nefsinin görevlerini en üst seviyede yapan kardeşlerimizden destek almalısın. Ve şu suali kendine sormalısın. Allah Teala onlara da bu görevleri farz kılmış, bana da. Onlar yapıyorlar, ben yapamıyorum. Öyleyse sorun nerede? Sorun bende. O zaman kardeşlerimizden siz nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde aşk ve şevkle bu hedefe nasıl ulaşıyorsunuz? Göreceksin ki onlarla konuşmaya başladığın an onlar zikri, onlar ibadeti, onlar diğer Allah-u Teala olan ilişkilerini daima öne geçirenlerdir. Yani iki tür insan var. Bir insan der ki, diyor ya Rabbim ben işimi yapayım, sonra sana yöneleyim. Öbür insan da kişi diyor ki, Allah-u Teala da diyor ki bana yönel, ben senin işini yapayım. İşte zikrin yapan, görevlerini en üst seviyede yerine getiren kardeşlerimiz onlar. Allah'ı öne geçirenlerdir. Onlar benim için birinci sırada Allah var dediği zaman Allah Teala bana yönel, ben senin işini yapayım. Dolayısıyla Allah'ın yardımıyla desteklenen kişilerdir. Ama siz eğer dünyevi işinizi birinci sıraya alırsanız, dur ya Rabbim ben işimi yapayım sonra senin işine döneyim. O zaman elbette tökezlemeler oluyor. Özellikle hangi konuda olursa olsun mutlak surette zikri önem almanız. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amvalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alıkoymasın. Men yef'al zalike fe ulâike muhâsirûn. İşte mal ve çocuklar dünya hayatının ziyneti. Sakın dünya hayatı sizi zikirden alıkoymasın. Dünya hayatını zikrin önüne koyarsanız o zaman yorulursunuz, bitkin düşersiniz ve geri kalan zaman içerisinde de şeytanın vesvesesi, nefsin hadisatı devreye girerek sizi zikirden soğutabilir. Buna müsaade etmeyin. Hepimiz için yaratılış gayemize uygun olarak Allah'a dost olmak, en üst seviyede Allah'ı zikretmek olmalı inşallah. Allah razı olsun. 8. sual, Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an'ın lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları açıklayabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen herkes Allah'a göre sağır, dilsiz ve kördür. Dolayısıyla sağır, dilsiz ve kör olanlar Kur'an-ı Kerim'e ayetlerine mana verdiği zaman sadece kendi zanlarına göre yorumlarlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Faydasız ilmin sahipleri onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytanın da onlara tesiriyle bir emaniye kültürü oluşturmuşlar. Sebebi ne? Bunlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Ulaşmayı dilemedikleri için hasarlarına Allah engeller koymuş. Hele hele ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmayı inkar ettikleri için ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhla ulaşır dedikleri için Allah-u Teala onlara rahim esması ile tecelli etmiyor ve onlar hasarlarına engel konduğu için sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlere mana veriyorlar. İşte sağır, dilsiz ve körlerin ayetlere verdiği mana hiçbir zaman hakikat değil, zandır. Ve ayet-i kerimelerde zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah Resulü zancılardan önce ilim öğrenin. Zan hakikatin yerini tutamaz. Yani Allah Teala iki grup insandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Zanna tabi olanlar ve vahye tabi olanlar. Vahiy Allah'ın hakikatidir, Allah'ın sözleridir. Zan da insanların düşüncesinin ürünüdür. Ama bu insanlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Nisa 157, Enam 116, Enam 148, siz ancak zanına tabi olursunuz. Yunus 36, onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Yunus 66, ancak zanına tabi olurlar. Onlar sadece tahmin ederler. Necm 23, onlar sadece zanına ve nefslerinin arzularına tabi olurlar. Necm 28, onlar sadece zanına tabi olurlar. Zan da hakikati ifade etmiyor. Kur'an'ın lafzını Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamları da açıklayabilir mi? Hayır. Allah razı olsun. Kütahya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, din adamlarıyla ayetlerle sohbet ettiğimizde bize ayetlerin nüzul sebebini mutlaka bakmamız gerekiyor diyorlar. Bir ayetin yaşanması için illa aynı nüzul sebebi olması mı lazım? Hayır sevgili kardeşlerim. Kanun şu, esbabın hususiyeti nas'ın umumiyetine engel teşkil etmiyor. Yani anlayabileceğiniz tarzda, diyelim ki belediyenin bir yolu yapmasına bir kişi sebep oluyor. Gidiyor belediyeye müracaat ediyor, dilekçe veriyor, girişinde bulunuyor, bir belediye de karar veriyor, o yolu yapıyor. Ama o yol sadece o yolun yapılmasına sebep olan kişi tarafından kullanılmıyor. O yol artık umuma şamil olan bir yoldur. Herkes kullanıyor. Burada da ayet-i kerimenin özel nüzul sebebi o ayetin genel geçerliliğine engel değildir. Nüzul sebebi tamam almıştır, indirmiştir ama bütün insanları bağlar. Onun için zavallı insanların çoğu bu hakikatin farkında değiller. Bunlar Yahudilere indi, bunlar Hristiyanlara indi, bunlar şunlara indi, bunlar indi. Yani neredeyse Kur'an'ın çok az bir kısmı bize hitap ediyor. Onlar Yahudiler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bütünü herkesin Allah'ın en üst seviyedeki dostu olması istikametinde bir kılavuzdur, bir hidayet rehberidir. Saadet davetidir, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim saadet garantisidir. Dolayısıyla onlara bu cevabı verin. Yani ayetler herkese şamil, herkesi bağlayan, herkesin o ayetten alması gereken mesajı evvela öğrenmesi, sonra hayatına tatbik etmesi gerekir. Hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan onlar da Allah'ın da düşmanıdır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz, Tüm Hocam, Enam suresi 122. ayetine göre ölüyken dirilenler Enam 24'e göre Allah ve Resulünün davetine icabet edenlerdir diyebilir miyiz? Evet. وَمَنْ كَانَ مَيْتَةً فَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَلَهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَيْسَ خَرَجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُعِنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ölüyken Allah'a ulaşmayı dilememişken ona 12 tane insan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz bu devrin imamın ruhu, kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi olur mu? O karanlıklar içinde kalan, çıkamayacak kişi olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen, sağır, dilsiz ve körlerdir. Enfal 24'te de İstecibli Rabbikum ya eyyühellezine aminu İstecibülillahi Resul izadakum lima yuhyikum. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Ve alemu annallaha yahlu beynel mer'i ve kalbi. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına giriyor. Dolayısıyla ikisi de aynı hakikati var. Daveti kabul edenler 12 tane insanla Allah'ın ölüyken dirilttiği kişilerdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Bir sorun var, arz edebilir miyim inşallah? Arapça okuyabilen herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Arapça okuyabilenler herkes Kur'an'daki emirleri anlayabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuma yazması yoktu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah öyle buyuruyor. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i kendisine indirildiğine Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı bütün sahabeye açıklayan oydu. Ve ise okuma değil. Ne yazık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanları bağlayacak olan açıklaması خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ve bir keşke daha söylüyor. Ümmetimin anisi Mehdi aleyhisselam. Mehdi aleyhisselam Resulullah'ın birinci derecede varisi. Öyle olmasına rağmen en hayırlı o. Ama bu en hayırlı Mehdi Aleyhisselam'a en hayırlı kılacak olan şey Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın öğretisiyle Kur'an'ın lafzını ve yedi ruhunu insanlara öğretti. Onunla vazifeli olduğu için. Öyleyse bu insanın bu hadis-i şerifi insanlar neye indirgemiş? Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenendir. Hayır. Şu anda dünyanın geneline baktığımız zaman 8 milyar insan içerisinde neredeyse %60'tan fazlası, insanın %60'ı Kur'an-ı Kerim'i Arapçasında okuyor. Ama bunların sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'i yaşayanları %10'dan azdır. Öyleyse her Arapça okuyan, tahsil yapan veya bir Arap Arapça okuduğu için ayetlerin manasına varması söz konusu değil. Her şeyden evvel cennetin de anahtarı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa, profesör olsa dahi o ayetlerden gafildir ve Kur'an kursaklarından geçmeyen birisidir. Öyleyse herkesin bu şekilde yapması lazım. Nitekim Ankebut 49'da bel huve ayatin beyinatin fisdurillezine util ilm. Allah Teala hayır Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. İlim verilenler. Şimdi 7 ayet-i kerimede kimlere ilim verilenler kimlerdir bakalım beraberce. Bu ilim verilenler 7 ayet-i kerimede bunlardan bir tanesi de yine Ankebut 49. İşte ilim verilen bu ilim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nahl 27'de kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. İsra 107. Kendilerine ilim verilenlerin kimseler onlar Kur'an-ı Kerim'i sadece ayetleri okunduğu zaman secde ederek çene üstüne kapanırlar. Hac 54. Kendilerine ilim verilenler Resul'ün, Nebi'nin söylediklerini haktan inen sözler olduğunu idrak edenlerdir. Kasas 80. İlim verilenler size yazıklar olsun. Ameni olan ve salih amel işleyenler için nefs tezkiyesi daima insanların topladığı paradan daha hayırlıdır. Ankebut 49, Kur'an-ı Kerim, ilim verilenlerin sinelerinde beyan olan ayetlerdir. Rum 55, 56, ilim ve iman verilenler diye. Muhammed 16, kendilerine ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki emirleri okudukları zaman anlayabilen başkalarına da öğreten kişilerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan profesör olsa dahi Yunus 7'ye göre onlar ayetlerden gafildir. Onlar ayetlere yorum yaparlarsa da sadece kendi zanlarına tabi olurlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Sualler ve Cevaplar bölümünün sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat namaz.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi. Birinci sual, hidayet nedir? Allah Teala iki ayet-i kerimede hidayetin tarifini veriyor. Al-İmran 73 Kul innel hüdâ hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüdâ hüdallah. Kul innel hüdâ hüdallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Al-İmran 20'de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde de Kul inne hüdallahi vel hüda hidayet Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu buyruluyor. Hidayetin muhatabı insansa insandan sadece Allah'ın zatından enferilen ruh seyri sülükle Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala Rad 21'de vellezine yesrunu emrallahu bi en yusale. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi var Allah'a ulaştırırlar. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin sahibi ve Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibidir. Allah'a ulaşmak sadece ruhun hidayetidir. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin hidayeti de nefsin manevi kalbindeki afetlerin %100 temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olması ile mümkündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını anlatıyor. Ve Allah Teala tam 12 tane ayet-i kerimede bu 73 ayet-i kerime içerisindeki 12 ayet-i kerimede de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kendisine ulaştırma keyfiyeti Kur'an'ın temelini teşkil ediyor. Ve ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ruhun hidayeti 3 tane cennet dünya saadetin yarısını, fizik ucun hidayeti 4 tane cennet dünya saadetin %81'ine, nefsin hidayeti de 5. kannet cennet dünya saadetinin tamamına bizi ulaştırır. Hidayetin mutevasına baktığımız zaman Allah Teala hidayeti şöyle açıklıyor. İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Oradan da bir derece. Nereye ulaşmak? Tabii ki Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruhumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiğimiz gibi 73 ayet-i kerime 12 tane farz. Ve ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasıdır. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi, 7 ayet-i kerimede o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanlar iki grup olarak karşımıza çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve delalette olanlar, delalette kalanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve hidayet üzere. Öyleyse kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse Yunus 7, bize ulaşmayı dilemeyen kimseler Yunus 11, Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyen kimseler Yunus 45, ulaşmayı yalanlayanlar, mülaki olmayı dilemeyenler, mülaki olmayı inkar edenler, inkar edenler, o zaman Allah Teala onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir hidayetçi yok. 10 ayette delalette olan kişi, mürşidine tabi olmayan, 10 ayet gelince delalette. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var ama ulaşmayı dilemeyenler için, delalette olanlar için bir mürşit yok 10 ayet gereğince. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala 7 ayet-i kerimede onlar için mürşit olduğunu ve kişinin mürşidine tabi olmak suretiyle hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasını gerçekleştirebiliyor. İşte Bakara 46, mülaki olacaklarına yakın hasıl edenler, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, Rablerine mülaki olacaklarına inananlar, mülaki olmaya yakın hasıl edenler, Rablerine mülaki olmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler ve ona mülaki olanlar. İkinci sual, ruhun hidayeti ve Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Allah Teala Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yeti ileyhi men enüb. Allah dilediğini seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onların ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Zümer 17'de onlar ki tavukta kul olmaktan iştinav ettiler. Nasıl İçtinab etmek ve anabu ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehul büşra, onlar için müjdere vardır, kullarım müjdere. Rum 31'de de münibineyi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman Allah Teala ona 7 furkan veriyor. Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenü takuttakullaha yecel lekum furkane. Rum 31'de de münibineyi Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve bu 7 furkanın sahibi olan kişi Allah Teala mutlaka kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kafa 33. Enam 25'e göre göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve böylece kişi Allah'ın ismini zikretmeye başladan Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selava, rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar içeri girmiyor, rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olmak, o kişinin haccet namazı kılması halinde Allah Teala ona kesin mürşit göstereceğini beyan ediyor. Kur'an'ın olmazsa olmaz temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. Bu Allah'ın o kişiye düşünce bazında hidayet sağlamasıdır. Ama bir de fiilde hidayet üzere olmak vardır. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. Bu ruh devrin imamın ruhudur. Kişi mürşidine ulaştığında ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkacak. Ve 7 nefs kademesinde Allah'a ulaşıp teslim olacaktır. Ruhun tövbeyle birlikte bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle Allah'ın zatına ulaşması o hidayettir. Yani hidayete ermektir. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bu konuyu dile getiriyor ama Müşrik önüne tövbe etmek, bunun olması onlar şartıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Kim müşrik önünde tövbe ederse, müşriklerine yapılan tövbe tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğum aşkına tövbe sona ermez. Öyleyse her halükarda tövbeyle ruhumuz bizden ayrılıyor, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü sual, ruhun hayattayken Allah'a teslim olması neden önemlidir? Çünkü Allah Teala biz insanlar için sadece mutlu olmamızı istiyor ve mutlu olmamız ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime üzerinden Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Öyleyse yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, mutlu olmaksa, ermiş evliya olmaksa o zaman mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşterine tabi olmasıyla bu olay tahakkuk eder. Aksi takdirde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi amelin sahibi olursa olsun ameli boşa gidiyor. Kehf 100, 300, 405'e göre. Ama Yunus 62-63'e göre bunun tam tersi, Allah'ın evliyası için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdere vardır. Dünyada ahirette mutluluklar vardır diyebiliriz. Müjdere vardır diyebiliriz. Müjde eşittir mutluluk. Biz ruhumuzu Allah'a ulaşmayı dilersek de dilemesek de ruhumuz ait olduğu mekana, Allah'ın zatına ölümle geri dönecekti. Marifet şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizim büyük ölçüde mutluluk duymamızla müjdelenir. Artık hayattayken zevk almaya başlayan biri oluruz. Allah'ın emrettiği 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi ermiş evliya kılar. Kim Allah'a ruhen ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kurtuluşa eremez. Allah-u Teala açık ve kesin hükmünü koymuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen gideceği yer kesin cehennemdir. Yunus 7. İnne lezine la yercüne likana ve radu bil hayatü dünya ve etmeuna biha ve lezine ayetine gafilin. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler Kehf 107, Yunus 107, Yunus 7, Kehf 105, Neml 90 ve Mumin 103. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler Enfal 29, Mumin 102, Neml 89, Ankebut 5. Evet, ölmeden evvel ölünüz. Ölümle kesin olarak ruh Allah'a ulaşıyor. O zaman ebeden ölmek demek hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın demektir. İşte hadis-i şerifte Allah Resulü ölmeden evvel ölünüz. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırınız demiş oluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular.
1: Kaybı söz konusu.
0: Analitik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala şu dünya üzerinde yaşarken hidayete ermeyi murad eden herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması gerektiğini söylüyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
1: bedenimizi öldüğümüzde, teslim ettiğimizde ruhumuz da öbür dünyaya ulaşmış oluyor.
2: Ölmeden önce ulaşmasını istiyor ama Allah.
1: Ölmeden önce Allah'a teslimiyet ederek kendimizi, ibadet ederek.
3: Ruh Allah'a, Allah'ın takdir ettiği bir şekilde ulaşır.
2: Allah-u Teala bunun gerçekleşmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklamış. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyor?
1: Dua etmek olarak ben algılıyorum. Dua ederek ben Allah'a ulaşabiliyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, onun rızasını kazanıp ona yakın olmayı dilemekle alakalı bir şey. Çoğu insan işte cehenneme gitmekten korktuğu için ya da cennet işte güzel göründüğü için iyilik yapar. Fakat bunların hepsinin temelinde bizi bir amaç üzerine yaratması ve o amaca uygun yaşamak olmalı.
3: Dünyada Allah'ın bize verdiği serbest iradeyle iyi veya kötü şekilde seçme iradesine uygun bir şekilde nasıl yaşadıysak, insan yaşadığı gibi ölür derler ya, yaşadığımız gibi öleceğiz inşallah.
2: Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
1: Açıkçası böyle bir hiçbir zaman böyle bir dua etmedim. Sanki o makamlar çok ulaşılmaz, sanki böyle çok böyle eskilerde yaşayan insanların erişebileceği makamlar gibi geliyor.
4: Allah'ım bana nasip et. Ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbim. Ruhumu sana teslim eyle inşallah.
0: Müsabirimiz evliya olmak konusunda açıkçası hiçbir zaman böyle bir dua etmedim. Sanki o makamlar çok ulaşılmaz, eskilerde yaşayan insanlar erişebilecekleri makamlar gibi geliyor dedi. Evliyalık günümüzde erişilmeyecek bir makam mıdır? Evvela kesin bilelim, Adem Aleyhisselam sureti bay ve bayan, herkesi Allah-u Teala kendisine kul olsun, kendisine dost olsun, ruhunu hayattayken ulaştırsın ve evliya olsun diye yaratmıştır. Yani evliyalık herkesin hakkı. Kur'an-ı Kerim'de ya kişi Allah'ın dostudur veya Allah'ın dostu olmayanlar şeytanın dostudur. Ama Allah-u Teala ezelde kalu bela gününde bizden aldığı ahdi gereğince Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan ennehu lekum adun nubin ve nebudun azâ sirat-ı müstakim. Allah-u Teala adamları ben sizlere şeytana kul olmayacağınız dair ahd almadım mı? Çünkü o sizin düşmanınızdır. Ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte Allah'a kul olanlar, Allah'ın aynı zamanda dostu olanlar, ermiş evliya olanlar. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا. Başlangıç noktasında bütün insanlar hem Allah'ın kuludurlar hem de başlangıçta bütün insanlar hem şeytanın kuludurlar, aynı zamanda şeytanın da dostudurlar. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْلُ مُشْرَفَ بَشَرِ بَعْدِ. Araf 27'de اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Biz şeytanları نَجْعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لَلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ. Biz şeytanları iman etmeyenlere, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, yani tağuta kul olmaktan kaçınmayanlara dost kılarız. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin hem şeytanın kulu ve dostu olmasıdır. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman evet, şeytanın kuludurlar ve şeytanın dostudurlar. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmaksa o zaman bu nasıl gerçekleşir? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنْجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ. O insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdele vardır, kulların müjdele. Öyleyse herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın kulu ve dostu olmaktan içtinab ediyor, kendisini kurtarıyor, Allah'ın kulu, Allah'ın dostu oluyor. Öyleyse evliyalık erişilmeyen bir makam değil. Tam tersi, herkesin mutlak surette Allah'ın temel emrini yerine getirerek, hayattayken ruhunu alıştırmayı dileyerek Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olması lazım. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama burası evliyalık makamların değil. Evliyalığın birinci safhasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Ankebut 5. Men kâni yercülika Allah'ı fenni acerâ. 7 tane veliyat kademesi bundan sonra gelir. Makamların başlaması kişinin ermiş evliya olduğu noktadan itibarendir. Velayetin sadece başlangıcı değil, baştan sona bütün velayet kademeleri Allah Teala tarafından kesinlikle farz kılınmıştır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, husinler makamı, hulelvab makamı, ihlas makamı, selah makamı, hepsi bunlar farz. Kur'an'ın 7 ruhu 7 velayet makamında elde edilir. Ama bir de lafzi manası var. O da 7 tezke kalimesinde gerçekleşiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala ruhun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması, yani hidayete başlaması için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabi olmak sizin için ne ifade eder?
1: İnsanoğlu tek başına bazen yolunu kaybedebiliyor ve gerçekten de bu konuyla ilgili olan insanlara güvenmesi gerekiyor bazı durumlarda. Her ne kadar bu konu günümüzde çok suistimal ediliyor olsa da mürşitlik önemli bir konu ve herkesin bir rehbere ihtiyacı var Allah'a giden yolda. O da yine teslim olmak gibi bir şey herhalde.
3: Bu mürşit illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, getirdiği en son kitap işte Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımız. Peygamber, en büyük mürşit o. Bu bazı insanlar için yeterli geliyor Kur'an ve peygamberin getirdikleriyle ifade etmek. Bazıları için de onun her devirde, her çağda bir temsilcisi gibi bir takım doğruları onda bulduğu bir takım insanlar olabiliyor. Herkes neye ihtiyacı varsa onunla karşılaşıyor.
1: Onların yollarından ilerlemek, onları örnek almak kendine, onların hayatları gibi yaşamak istemek.
3: Daha insanları zaten Allah başıboş bırakmamış. Kitabı indirmiş, sünneti indirmiş.
2: Nasıl buluruz orayı?
1: Bu konuda ben de çok zorluk çekiyorum açıkçası. Çünkü bence çağımızda özellikle işte bu yaşadığımız dönemde çok fazla kötü haberleri okuyoruz, görüyoruz. O nedenle nasıl bulacağımız konusunda hiçbir fikrim yok.
2: Yani Allah-u Teala istiyor ki hacet namazı kılıp kendisine sormamızı istiyor.
1: Hiç denemedim ama deneyebilirim akşam. Bunu bilmiyordum. Tabii ki de isterim.
0: Misalimiz bir mürşit illa bir insan olmak zorunda değil. Kitaplar var, peygamber var, bu bazı insanlar için yeterli geliyor dedi. Mürşit kavramı kişilerin beklentisine göre mi şekillenir? Hayır. Allah-u Teala insanı yaratandır, en iyi bilendir. Ve Allah-u Teala insanlar için sonsuz ahiret ve dünya saadetini istiyorsa bunun mutlaka nefsimizin tezkiye ve tasfiyesi mümkün. Mürşitsiz de hiç kimse nefs tezkiye ve tasfiyesi yapamaz. Öyleyse bu kişinin beklentisine göre değil, Allah'ın o kişi için tayin ettiği mürşide tabi olmayı Allah insana farz kılmış. Kardeşlerimiz diyorlar ki kitap var, peygamber var. Evet, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'i en iyi bina olarak Allah tarafından kendisine öğretilmiş. Ama o son nebi, benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra mürşitler gelecek demiş. O zaman eğer Allah Resulü'nü en üst seviyede mürşit olarak kabul ediyorsa insan, mürşit emrine itaat edilen kişidir. O zaman mürşide tabiyet farzdır. Peygamber Efendimiz benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler, imamlar gelecek. Halife de Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İmam da Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Her devirde devrin imamı vardır. Her devirde zamanın halifesi vardır. Bu mürşittir. O zaman peygamberden sonra bu hep kıyamete kadar da var olacaktır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Tüm bunlar hepsini 7 grup hadiste Allah Resulü kendisinden sonra da mutlaka mürşide tabi olmasını farz kılmış. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Ve sizden sonra iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt'im. Öyle Nuh'un gemisidir. Gemiye binen Necat bölü gemiye binmesi helak olur. Ehl-i Beyt'im sizin içinizde misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisindeki Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Ehl-i Beyt'imin sizin içinizdeki misali Hazreti Nuh'un kavmi içerisinde Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Kim gemiye binerse necat olur. Kim gemiye binmezse helak olur. Öyleyse buradan da anlıyoruz ki mürşide tabi olan necat bulur. Tabi olmayan, gemiye binmeyen helak olur. Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Peygamber, ey insanlar aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt'im. Bunlar biri öbüründen daha üstündür. O da Allah'ın kitabıdır. Bunlar havuzun başında bana gelip çatıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Bunlar Nuh'un gemisine benzer, binmeyen ise boğulur. Yetmez Allah-u Teala Ali İmran 112'de Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunmak ancak kurtuluşa erdiriyor. Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman en güzel standartlarda gerçekleşir. Mürşidimizi Allah-u Teala'dan mutlaka istemeliyiz. Mürşid Allah'la kul arasında bir vasıtadır. Mürşid bir insandır. Allah yaratandır. Allah ise o mürşidi yaratandır. O mürşidin kayıtsız şartsız hakimidir, sahibidir. Allah-u Teala bütün devirlerde mürşitler vücuda getirmiştir. Kesintisiz bir tabiat söz konusudur. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu tabiat hep var olmuştur. Bir insan mürşidine ulaşmadan önce delalettedir, ancak mürşidine ulaştığı takdirde delaletten kurtulur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de seni çok, ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması, ruhun hidayete ermesi manasına gelir mi? Hayır. Şirkli olarak Allah'a mülaki olanlara cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlar cennet vacip olur. Hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması şirksiz ulaşmaktır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise şirkli ulaşmaktır. Hiç kimse Allah'a ulaşmadıkça hidayete eremez. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak ama o zaman geç kalmış olacak. Çünkü Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırıp evliya olmamızı üzerimize farz kılmış. Hidayete adım atan kişi eğer hayatta ise mutlaka hidayete erer. Çünkü Allah-u Teala ulaşmayı dileyen bir insandır. Mürşidine ulaşmıştır. Ruhu vücudundan alırım. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Elbette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hiçbir kuvvet o kişiyi Allah'a ulaşmaktan men edemez. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun hidayeti nefsin tezkiyesine dayalı olarak başlar ve nefsin tezkiye olması ise Allah'ın ismini zikretmekle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmanın önemi Allah'a daha yakın olmak, Allah'ın adını geçirmek kalpten, ona ibadet etmek, teslim olmak yani. Zaten zikir ederek ona teslim oluyorsun. Zikir yapmak her zaman kendimize nefsimizin tehlikesini hatırlatmak aslında. Zikrettiğimiz zaman sadece işte dudaklarımızı kıpırdatmamız ya da işte sürekli onu 1000 kere, 2000 kere söylememiz değil. Aslında o zikrettikçe o hal üzerine giriyoruz.
3: Allah'ı unutan kalpte ben huzur olacağını düşünmüyorum. Allah'ı unutan kalpte şeytan ve vesvesesi olur ancak.
2: Ne hissediyorsunuz zikir yaparken? Ne yaşıyorsunuz?
4: Yani sanki hiçbir şey düşünmüyorum. Aklıma sadece o var. Yaptıktan sonra kendimi bir huzurlu hissediyorum. Hani yapmazsam da vicdanım sızlıyor yani. Mesela günde bir salavat çekmek yani. Çok mu zor?
3: Allah'ın adını andıkça huzur buluyoruz pek çok şeyde. Dünya, bazen unuttuğumuz oluyor dünyalı kaygılara. Aklımıza gelip de Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini zikrederek başladığımızda tabii Allah bizi teskin ediyor. Onu biz hissediyoruz, görüyoruz zaten.
4: Zikri bir süre sonra saymayı bırakıyoruz. Kaç tane söylediğimizi unutuyoruz. Çünkü hani bir şekilde transa mı geçiyoruz artık diyeyim. Hani bir şekilde dünyadan kopmuş oluyoruz.
2: Bir yapan insanda neler değişir sizce?
3: Gerçek manada eğer bunu kalben inanarak mutmain bir şekilde yapıyorsa mertebesinin sonu yok onun yani.
0: Bir misafirimiz zikir yaparak Allah'a teslim oluyorsun. Allah'a olan teslimiyetimizin artışında zikrin etkisi nedir? Birebir paralel ilişki var. Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var. Zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiç kimse için mümkün değil. Artan zikrimize paralel olarak nefsimizdeki giderek afetler azalır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşırız. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Ruhun Allah'a teslimi ile Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Ruhun Allah'a teslimi ile Allah'a kul olmak arasında bir ilişki var mı? %100 ilişki var. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Zariyat 56 ve ma halaktal cinni vel insi illa liyabudun. Ama Allah'a kul olmak mutlak surete yedik adına nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a vasıl olması Allah'a teslimiyle mümkündür. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman vücuda gelen olay birinci kulluktur. Bir insanın Allah'a kul olmasıyla sırat-ı müstakim arasında çok kesin bir ilişki söz konusudur. 4 tane sırat-ı müstakim var. Hepsi ayrı ayrı hidayeti gerçekleştirecek olan bir yollardır. Ruhun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlanır. Ruh hidayete erer. Ruhumuzun hidayetinin tamamlanması birinci kulluğa ulaşmaktır. Onu ihata ediyor. 7 safa kul olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa kul olmak, mürşide tabiyet ikinci safa kul olmak, ruhun Allah'a teslimi üçüncü safa kul olmak, fizik ucunun Allah'a teslimi dördüncü safa kul olmak, nefsin Allah'a teslimi beşinci safa kul olmak, ihlas altıncı safa kul olmak ve iradenin Allah'a teslimi yedinci safa kul olmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfağın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor, günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki cihan saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir pazar sohbetinde tekrar birlikteyiz. Bu beraberlik

Allah'ın ezeli ve ebedi ilmini ihtiva eden yegane kaynaktır. Kur'an, Allah Resulüne indirilen son şeriat kitabıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak mucizeyi mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'le konuşmalıyız. Kur'an-ı Kerim'le görmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'le yürümeliyiz. Kısacası Kur'an ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Eğer bunu hangi oranda başarabilirsek o oranda da sonsuz huzur ve saadeti biz yaşamış oluruz. Bilmeliyiz ki Allah'ın insanların elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir şey yokken o vardı ve yaratmayı diledi, kainatı yarattı. Üç asıl ve üç dakikalık olmak üzere 6 tane alem ama Allah alemlerden müstanidir. Hadis-i şerifi hatırlayın, yerime göğüme sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım. Buradan murat Allah-u Teala'nın mekana ihtiyacı yok, zamana ihtiyacı yok. Zamandan mekandan münezzeh olan Allah, bütün kainata hakim, sadece hükümleri gerçekleşiyor. Her saniye, her an Allah'ın dediği oluyor. Eğer biz insanlar da bu şuurla, bu ilim ve irfanla hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim edersek, bu dünya bize cennet olur. Ama hiç unutmayın, bize Allah bir serbest irade vermiş. Cüz-i irade. Dilediğimizi yapabiliriz. Fakat bu dilediklerimizi, irademizi Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uydurursak, Kur'an-ı Kerim'le hayatımızı tanzim edersek, burada da cenneti yaşarız. Ölüm sonrası hayatta da Allah'ın bizlere hazırladığı 7 tane cennet var. Yok, eğer irademizi keyfimize göre kullanır da hayatı harbur haman savurursak, daha doğrusu biz insanlar nefsimize göre bir hayatı yaşarsak, o zaman bu dünyada kişiye cehennem olur. Ölüm sonrası hayatta da kesinlikle gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, sahibimiz Allah. Hepimiz mahlukuz, yaratılmışız. O bizi yaratmış. Bizimle Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalıdır. Her ne kadar bazıları Allah'tan korkun, Allah'tan korkun deniyorsa da bizimle Allah arasında bütünüyle sevgi vardır. Eğer korkuyu devreye alacak olursanız, korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin sevgi noktasında örnek gösterdiği annelerdir. Gerçekten de şu anda zahiri alemde Allah'ın var ettiği ne kadar mahlukat varsa en üst noktada anne ile çocuk arasındaki sevgi zirve gösterilebilir. Hatta kısalarda anlatılır. Evlat annesini parça parça etmiş, doğramış. Bir çuvala koymuş, bir yere atacak. Ama yolda ayağı sürçüyor. Ve o parça parça edilen annenin kalbi dile geliyor. Evladım, ayağın acıdı mı? Buradan anlıyoruz ki karşılıksız sevgi Allah Teala'nın dizaynı içinde annede tezahür ediyor. Öyleyse hepimiz anne ile çocuk arasındaki sevgiyi örnek alıp normal standartlarda bütün mahlukata bu sevgiyi yansıtmalıyız. Sevgiyi göstermeliyiz. Bir bedevi geliyor Allah Resulüne, diyor ki ya Resulullah, yaşım 70, işim bitmiş ama söylediklerinin hepsine katılıyorum. Kesinlikle söylediklerini A'dan Z'ye kadar doğru tasdik ediyorum. Fakat bana öyle bir şey söyle ki bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey kaçırmış olmayayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevap veriyor. اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ اَشَفَاقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Öyleyse öncelikle hükmün sahibi Allah'tır. O hepimizi yaratmıştır. Ve Allah'ın hükümlerine göre biz hayatı yaşarsak, sonuçta bütün mahlukatı seven,

0: Allah tarafından en çok sevilen, Allah'ın en üst noktada kemalata ulaştırdığı iradesini de Allah'a teslim eden sahabe gibi birisi oluruz. Herkese bu kapı açık mı? Evet sevgili kardeşim, herkese bu kapı açık. Ama hiç unutmayın, bir başka gerçeğimiz daha var. Allah'ın en şerefli varlık olarak yarattığı insan sadece ruhtan ibaret değil. Bir de bir nefsimiz var. Eğer yaratılışa, ayetler çerçevesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala Hicr 26'da "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekline bir barcıktan biz insanları Allah Teala bir fizik bedenle halk etmiş. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Bütün zahiri alemdeki doktorlar, tıp fakültelerinde mezun olan doktorlar hepsi bu fizik beden üzerinde ihtisas sahibidirler. Ama bu doktorların farkına varmadığı, belki de bilmediği bir ikinci vücudumuz daha var, nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّهَا. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Dizayn edilen bir nefsimiz var ve bu nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, geçen bir kardeşimiz bize sual sordu. Bu zahiri alemde her gün teknikte birçok keşifler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor. İnsanların eğitim muhtevası içinde yapılan araştırmada şu sonuca varılmış. Her insanın şu zahiri alemde gerçekleştireceği 19 tane ayrı davranış biçimi var. 20 tane değil, 13 tane değil. 19 tane ayrı davranış biçimi var. O zaman Kur'an çerçevesinde buna bakacak olursak ne görüyoruz? Nefsimiz eğer tezkiye ve tasfiye edilebilirse, sahabe gibi kemalata ulaşabilirsek, 19 tane pozitif davranış biçimi her an sergileyebilir. 20 tane değil, 18 tane de değil. Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde insanoğlu nefsini tezkiye ve tasfiye ederse Kur'an çerçevesinde 19 tane pozitif davranışını sergileyebilir. Yok eğer kendine düşeni yapmasa, nefsi emmarede kalırsa, nefsin manevi kalbindeki 19 afet muhtevası içerisinde davranışlarını sergilerse, o kişinin de 19 tane ayrı negatif davranışı var. Evet, şu dünya gezegeninde hadi 8 milyara ulaştık. 8 milyar üzerinde hangi araştırma yaparsanız yapın, göreceksiniz ki sadece Allah'ın tespit ettiği sonuca ulaşırsınız. 19 tane ayrı negatif davranış biçimi, 19 tane ayrı pozitif davranış biçimi. Bizler özellikle tasavvuf çerçevesinde dini yaşayan, sahabe gibi Resulullah'ın sünnetini yaşayan kişiler olarak hedefimiz ne? Hedefimiz evvela Allah-u Teala'nın bize başlangıçta verdiği 19 tane afetle mücehhez olan nefsin 19 tane negatif davranışını sergilemek değil, bunları törpüleyerek, bunları kontrol altına alarak en sonunda nefsimizi tasfiye etmek suretiyle sahabe gibi, Allah'ın dostları gibi 19 tane pozitif davranışı sergileyebilen bir kamil insan olmak. Allah'ın bizlere gösterdiği hedef bu. İki cihan saadeti ve 19 tane pozitif davranışlarını sergileyebilmek. Nasıl başaracağız? Allah Teala zaten bunun imkanını bize vermiş yaratılışta. Hiç kimseye bahşetmediği ruhu Allah'ın zatından Allah bize üfürmüş, insana üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Tuma sevaha ve nefaha fi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır vesaire 19 tane hasret. Ruh Allah'ın emrindendir. Ruhun negatif bir şey yapması söz konusu değil. Geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman genellikle insanlar sadece insanı iki vücuttan ibaret bilirler. Fizik, beden ve nefs. Nefs iyi olursa ruh olur, kötü olursa nefs olur. Hayır, yaptığımız Kur'an ayetlerinin araştırmasında kesinlikle bunun böyle olmadığını gördük. Neyi gördük? Nefsle ruhu birbirinden ayıran tam 12 tane özellik var. Ayetler ışığında karşılaştırmalı olarak ifade ediyoruz ki evet, nefs berzah alemine ait bir vücudumuzdur. Ruh ise Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Öyleyse Allah'ın zatından üfürülen ruhun nefs iyi olursa, ruh kötü olursa nefs olayı geçerli değil. Eğer kardeşimiz o slaytı da bize gösterebilirse, normal olarak nefse ruhu birbirinden ayıran tam 12 tane özellik var. Evet, şu anda ekrana geldi. Nefse ruhu arasında 12 tane fark. Nefs seva edilmiştir. Ama Allah Teala ruhu zatından bize üfürmüştür. Nefs tezkiye olma emriyle sorumludur. Ama ruhun tezkiye ihtiyacı yok çünkü ruh Allah'ın emrindendir. Nefs başlangıçta nefsi emaredir ama ruh ahsendir. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahiptir. Nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var ama ruhta da 19 tane hasret var. Kısacası sıralarsak nefs ölümü tadar, ruh ise Allah'a döner. Nefs berzah alemine aittir, ruh Allah'ın emrindendir. Nefs azap görür, ruh ise azap eder. Nefs şer işler ve zulmeder, ruh ise asla ve asla şer işlemez, zulmetmez. Nefs cennet ve cehenneme gider, ruhun cennet ve cehennemle asla bir alakası yok. Nefsin serbest iradesine karşılık, ruh Allah'ın kontrolündedir. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır, ruh dilediği bu zaman vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir varlıktır, değişebilir pozitif istikamette. Ruhun tek yönlü bir varlık olduğunu kesinlikle bilmemiz lazım. Öyleyse insanlara ne söylüyorsak söyleyelim, mutlaka Kur'an'a uyması lazım. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. O her şeyin sahibidir. Hiçbir şey yokken ol emriyle bütün kainatı yaratmıştır. 6 tane alemden oluşan kainatı Allah Teala ilim ve rahmetiyle hepsini kuşatmış. Ve her şeyi de insan için yaratmıştır. İnsanoğlu öyle bir varlık ki Hazreti Ali'nin deyimiyle ifade ediyorum. Ey insanoğlu diyor, derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Evet, bütün her insan aslında kainatın küçük bir modeli. Yani kainat eğer makro alemse, insan da mikro alem. Veya Arapça ifadesiyle alemi ekber, alemi sahir. Alemi ekber bütün kainatı, alemi sahir de insanın kendisi olarak ifade edebiliyoruz. Bizler bu dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeni alemi ekberin içerisinde nereye tekabül ediyor? İnsanın tam kalbine tekabül ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya gezegeninde yaşayan bizler için Allah'ın vaaz ettiği iki tane yol var. Birisi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği irşat yolu, diğeri de gay yolu. Birisi Allah'ın yolu, diğeri de şeytanın yolu. Üçüncü bir şık yok. Ya siz Allah ilesiniz veya Allah'la değilseniz şeytan ilesiniz. Üçüncü bir şık mümkün değil hiç kimse için. Öyleyse Allah Teala bize ne istiyor? Bizden hep benimle beraber olun, beni zikredin, emirlerime itaat edin, ben sizi mükafatlandırayım, size müjdelerimi vereyim, bu dünyada da cenneti yaşayın, ölüm sonrası hayatta da 8 cennetin sahibi olun, 7 cennet değil. Yunus ne diyor? 8 cennetten bahsediyor. 8 cennetin kapısı. Açıldı gökler kapısı, rahmet dolu hepsi. 8 cennetin kapısı açılır Allah diyor. Evet. Öyleyse bugünkü sohbetimizde nereye işaret ediyoruz? Tövbe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Tövbe 20'de? Ellezine amenu. Onlar ki amin oldular ve haceru ve hicret ettiler ve cahidu fi sebilillah bi emvalihim enfusuhum ve Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle cihat ettiler. Azemu derecatin indallah. Onlar Allah katında en üst seviyedeki derecenin sahipleridir. Ulaike mil faziun, onlar felaha erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah Teala hepimize not veriyor. Akil ve bali olduğumuz noktadan itibaren her saniye her an, her saniye her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Şer işliyorsak derecat kaybediyoruz. Seyyiat işliyorsak derecat kaybediyoruz. Günah işliyorsak derecat kaybediyoruz. Birine zulmediyorsak derecat kaybediyoruz. Ama eğer derecat kazanan bir fiil söylüyorsanız, hayır işliyorsak derecat kazanıyoruz. Hasenat işliyorsak derecat kazanıyoruz. Sevap işliyorsak derecat kazanıyoruz. Adaleti gerçekleştiren bir fiil içindeysek derecat kazanıyoruz. Öyleyse yine iki yönlü bir durumla karşı karşıyayız. Bizim fiillerimizden derecat kazandığımız fiiller var. Derecat kaybettiğimiz fiiller var. Ve bunların hepsi her saniye her an dört tane melek tarafından, kiramen ketim melekleri tarafından amel defterimize kaydediliyor. Kıyamet gününde ister Allah-u Teala rakamlı kitap desin, ister amel defteri desin, ister hayat kitabı desin, her halükarda yapa geldiğimiz bu fiillerden Allah-u Teala hepsini kaydetmiş ve ondan bizi sorumlu tutuyor. İşte bu ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki, onlar ki amin oldular, ondan sonra hicret ettiler, ondan sonra cihat ettiler, mallarıyla ve nefsleriyle. İşte onlar en üst seviyede derecatın sahibidirler. Yani salahtaki insanları Allah-u Teala ifade ediyor. Azemu derecatın. Kur'an-ı Kerim'de dört tane kavramla ifade edilen kişileri görürseniz ayetlerde, bilin ki onlar salihlerdir.
1: Canım kurban olsun.
0: Evet, 10 ayet-i kerime gelince mürşidine tabi olmayan derahattedir. Bilmesi için de Cir 56 olmaktan iştinab ettiler. Neyle Allah'a yöneldiler? Allah'a ulaşmayı dilediler.
2: Biz de
0: onu hissedin o gün. Derahatta Esselam'a ifade edeceğim şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dilerseniz, öyleyse amin olmanın arkasından ne geliyormuş? Hayır diyor, yine sen yalan söyledin. Kardeşlerim, kişi af davranması lazım. Bir kusuru varsa Mevlana gibi ne yapması lazım? Örtmesi lazım. Kusurları başlamakta gece gibi olun. Eğer biz nefsimizle olan cihadı başaramazsak sevdiğimizde de hiçbir zaman samimi olamayız. Bizimle Allah arasındaki yegane ölçü sevgidir. Ama eğer biz sevemiyorsak ondan bundan şikayet etmeye başlıyoruz. Ama hamd ederiz, şükrederiz. Bu camianın alamet-i farikası nedir? Sevgidir ve kardeşlerimiz kime ulaşırsa ulaşsın hemen onlar için harekete geçiyorlar. Ne diyorlar? Sen de ulaşmayı dile, sen de ulaşmayı dile, sen de ulaşmayı dile. Dilerse ne olur? Dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Onun için bir evliya sormuşlar, sen neyle meşgulsün? Biz demiş, bir çözer biz bağlarız. Ya o iki zıt işi nasıl yapıyorsun falan? Biz demiş, insanın şeytan olan bağlarını çözeriz, Allah ile olan bağlarını bağlarız. İnsanların şeytanla olan bağını çözüp Allah'a bağlamak hangi ayette açıklanıyor? Kim söyleyecek? Zümer 17. Bakın hemen büyüterek konuşacağız. Zümer 17'yi aslında ekranın bütününü işgal etsin. Biraz daha eğer büyütebilirse. Bakın ne diyor Allah Teala. Onlar ki, o insanlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Demek ki başlangıçta herkes tağutun kulu durumunda. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullar müjdeler. Öyleyse dikkat edin. Başlangıç noktasında herkes o şeytanın kulu durumunda. Ne diyor evliyaya? Sen neyle meşgulsün? Biz çözer, biz bağlarız. Ne yapıyor o kişi evliya? Diyor ki ulaşmayı dile. Ulaşmayı dilerse şeytandan kendisini kurtarıyor mu? Ulaşmayı dilese Allah'a bağlanıyor mu? Yani biz çözer biz bağlarızın özeti hangi ayet? Sümer onu unutmayacaksınız değil mi? Biz çözer biz bağlarız. Demek ki vazifeniz aslında ne? Vazifeniz hepinizin vazifesi çözmek ve bağlamak. Şeytanla insanların bağlarını çözmek, Allah ile olan bağlarını bağlamak. Nedir bu? Bir taleptir. Teslim olma talebi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an Allah her şeye kadirdir. Mutlaka Allah kalbinizdeki talebi biliyor. Ve hangi ayet gereğince Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıyor? Rad 27 ve Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse mutlak surette onu kendisine ulaştırır. Ne demiştik hadiste? Ben sana mal verdim ey kulum. Ne yaptın? O da diyor ki ben harcadım ya Rabbim, sen de biliyorsun. Rabbimiz ne cevap veriyor? Diyor ki eğer sen insanlara gösteriş olsun diye yaptın, sana ne kadar cömert desinler yaptın. Hangi ayet bunu söylüyor? Tövbe 38. Tövbe 38'e bakalım şimdi beraberce. Bunun altına Tövbe 38'i ilave ederseniz. Tövbe 38'de Allah-u Teala diyor ki ne olurdu onlar Allah'a ve yevmül ahire iman ederek infak etselerdi. Ey amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanlar. Size ne oldu? Size Allah yolunda cihada çıkın. Nefsinize cihat ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınıza kafirler cihad edin denildiği zaman siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız. Allah diyor ama onlar ne yapıyorlar? Onlar kesinlikle bunu yerine getirmiyorlar. Nisa suresinin 38. ayet-i kerimesiyle aslında şey ettim. Nisa 30'u bunun altına ilave edin. Mallarıyla cihat edenler. Malla cihat etmiş ama bakın nasıl cihat etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeden cihat etmiş. Ama Allah ne diyor Nisa 38'de? Nisa 38. 30 değil Nisa 38. Onlar mallarıyla insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Kim şeytanı kendisine yakın arkadaşlarınıysa işte o kötü bir arkadaştır. Yani ona inanmıyor. Allah'a ulaşma dile inanmıyor ve dilemediği için de dilemiyor. Şimdi 39'a bakalım Nisa 39'da. Nisa 39. Ne olurdu onlar Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman ederdi. Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Demek ki malı harcadığınız an kalben ulaşmayı dilemiyorsanız o yaptığınız harcamalar ne oluyor? İnsanlara gösteriş oluyor, boşa gidiyor. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinizde görürse o yaptığı harcamayı kendisi için kabul ediyor. Sen diyor falan ne Ahmet'e Mehmet'e Hasan'a verdin ama benim için verdiğini ben biliyorum, kalpten verdin. Dolayısıyla onu kendisine kabul ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükresi az. Allah-u Teala bütün unsurları A'dan Z'ye kadar hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Kur'an'a uyan hadislerde bir bir bizlere açıklamış. Şimdi Resulullah'ın başka bir hadisinde sizlere ifade etmek istiyorum. Allah yolunda cihat. Birisi insanlardan uzak bir yerde tatlı bir su kaynağı bulur, üzlete çekilip ömrünü burada geçirmek ister ve düşünür. Bu fikrini Resulullah'a açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Hayır öyle yapma. Sizden birinin Allah yolundaki hareketi evinde 70 tane kılacağı namazdan daha faziletlidir. Sevgili kardeşim görüyor musunuz? Yani evinizde oturun, zikir yapın, müzikle ibadet yapın, namaz kılın falan. Ama insanların içerisinde bulunun, insanlar içerisinde bulunarak onları Allah'a davet etmek, sizin evinizde tek başınıza kıldığınız 70 yıl ibadetten daha hayırlı. Öyle buyuruyor. O zaman demek ki insanların zulmüne karşı onlarla beraber cihatta bulmak, onlarla beraber insanları Allah'a davet etmek, onlarla beraber insanları mutlu etmek daha faziletlidir. Allah sizin bağışlanmasını ve cennete almasını istemez misiniz diyor Allah. Dolayısıyla Allah eğer bu yolda iseniz mutlaka cihada çıkın buyuruyor. Mutlak surette gereğini yerine getirin. İşte cihattan daha faziletli bir amel yok. Bu amel dilinizde olur. Bu amel elinizde olur. Zikirle de yapabilirsiniz. İnsanları Allah'a davet edebilirsiniz. Allah'a davet etseniz de bu cihattır. İlimle cihattır. Zikir yaparsanız bu da nefsinizle cihattır. Malınızla yaparsanız bu da malınızla cihattır. Ama her halükarda Allah için olacaksınız. Allah Teala'nın emrini en üst seviyede yerine getireceksiniz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah Teala nefs tezkesini üzerimize farz kılmış. Maide 105'i söyledim. Şimdi Allah Resulü'nün başka bir hadisine gelelim. Marufa sarılın. Münkerden de kaçının. Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir heva, dine ahirete tercih edilen bir dünyalık görür, ray sahiplerinin kendi raylerini beğendiklerini müşahede edersen, o zaman kendine bak, insanlarla uğraşmayı bırak, zira arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi iman sıkıntılıdır. O günlerde sizin kadar amel yapabilen bir kimseyi eliyle kişinin ecri verilecektir. Mutlaka yaparsanız ecriniz verilecek. Bu Davud'dan rivayet edilen bir hadiste. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki istisnasız marufu emretmek ve münkerden nehyetmek de mutlaka yerine getirmemiz gereken amellerden bir tanesidir. Marufla emretmek, münkerden nehyetmek insanları Allah'a davet etmektir. İşte ayet-i kerime Al-İmran 104 وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Sizin içinizde marufla emreden, münkerden nehyeden insanları hayra davet edenler bulunsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kimlerden bahsediyor? Marufla emreden ve münkerden nehyedenlerden bahsediyor. Al-İmran 104, Al-İmran 110, Al-İmran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Haç 41 ve Lokman 17. Lokman 17'de Lokman Aleyhisselam evladına ne diyor? Diyor ki: "Ey evladım, marufla, irfanla iyilikle emret, münkerden, kötülükleri nehyet ve sana isabet eden şeylere de musibetlere de sabret. Muhakkak ki bu azmedilen işlerdendir." Öyleyse her halükarda Allah'a davetin dışında, zikrin dışında başka ne yapmamız lazım? Allah'a davet etmemiz lazım. Bu davet yoksa sevgili kardeşlerim, kesinlikle zikir yapsanız o zikrin de sizi ulaştıracağı bir hedef yoktur. İşte İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Öyleyse hepimizin vazifesine hakkı tutup kaldırmak. İnsanları Allah'a davet etmek. Vallahu yed'u ila darisselam. Hangi ayet? Yunus 25. Allah darisselam teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve yehdi iley men yaşav ila sıratil müstakim. Ve Allah Teala kendisine teslim olmayı dileyenleri de nereye ulaştırır? Sırat-ı müstakime, kendisine ulaştıran yola. Öyleyse sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereden biliyoruz? Allah mutlaka o sırat-ı müstakime ulaştırdığı kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve sanki kendisi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına onu sahip kılar. Ne kadar Rabbimize hamd etsek, ne kadar şükretsek az, tek bir dilekle o kadar bizi seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Tek bir dilekle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın torpilli varlıklarıyız. Her şeyden evvel Allah bütün bu milyarlarca mahlukatın içinde ne yapmış bizi? İnsan olarak yaratmış. İnsan olmak bir ayrıcalık mıdır? Evet, çünkü Allah'ın ruhunu taşıyan yegane varlık kimdir? İnsandır. Yetmez, bütün nice peygamberler var. Ama biz hangi peygamber ümmetiyiz? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. Yetmez, Resulullah'ın övgüsüne mazhar olan kimdir? Mehdi aleyhisselam. Evet. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi aleyhisselamdır diyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğreten kişidir. Ve onun zamanında bu dünyada yaşıyoruz. Ve onun öğretisine mazhar olmuşuz. Ve dinimizi hamdolsun nasıl Mevlana, nasıl Şems ben dinimi Allah'tan öğrendim, ilmimi Allah'tan aldım diyorsa biz de Rabbimize hamd ve şükür ederiz. İlmimizi kimden aldık? Rabbimizden aldık. İnsanların yazdığı kitaplardan değil. Allah'ın yazdığı kitaptan aldık. Ve onun ayetlerini konuşuyoruz. Ve onunla insanlara açıklamada bulunuyoruz. ve neyi ispat ediyorsak, anlatıyorsak mutlaka Kur'an ayetleriyle bu sonuca gidiyoruz. Ve hamd eder, şükrederiz. Mutlu muyuz? Ne diyorsunuz?
2: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
2: Hayır.
0: Kaç kişi şu anda kalbinden Allah'a cevap veriyor? Biliyorsunuz kalpten demenin yolu nedir?
2: Biliyor.
0: Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını ne yapmaz?
2: Biliyor.
0: Öyleyse kalbiniz ne zaman devamlı ne diyecek?
2: Biliyor.
0: Allah diyecek, Allah diyecek, Allah diyecek. Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefsimizin manevi kalbinin iki kapısı var. Fücur kapısı, takva kapısı. Şeytanın kapısını, fücur kapısını neyle kilitleyeceksiniz? Zikirle. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ne zamana kadar? Daimi zikir olarak. Daimi zikirde kalırsanız o zaman ebedi kilit buluyorsunuz. İblis artık sizin için bir köleniz. İblis sizin bir uşağınız. Sizinle uğraşmaz mı? Uğraşır ama her seferinde mağlup olur. Köz köz kuyruğunu sallayarak kaçıp gidecektir. Bizim bütün hedefimiz ne olması lazım? Daimi zikir, daimi zikir, daimi zikir, daimi zikir. Devamlı Rabbimizle olmamız lazım. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu sunuş konuşması, pazar ayet ve hadislere dayanan sunuş konuşmasını burada inşallah izniniz olsa tamamlıyorum. Allah'ın izniyle ve ne yapıyoruz? Sizden gelen suallerle sohbetimize devam ediyoruz. Balıkesir'den bir kardeşimiz, nefsin vesvesesi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve 19 afetle dünyaya meylediyor. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlayın. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Bu ruhun talebidir. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Dünyayı bilip meyleden kimdir? Bizim nefsimiz. Evet, bizim nefsimiz. Nereden biliyoruz bizim nefsimiz olduğunu? Tabii ki Kur'an'dan. Hangi ayet? Hicr 39. Ne diyor Allah-u Teala Hicr 39'da? İblis diyor ki, قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. لَوْزَنَّ اللّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُمْ مَجْمَعِينَ Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Yani iblis bizi saptırıyor ama kimin vasıtasıyla saptırıyor? Nefs vasıtasıyla saptırıyor ama nefsin talepleri ne? Dünya. O kişinin kaybettiği, sana zulmeden kişinin kaybettiği derecatı sen kazanırsın. İyi davranışta bulunursan bir huzura, mutluluğa, faydaya ulaşırsın. Kötü bir davranışta bulunursan derecat kazanırsın. Ama eğer cevap vermezsen, affedersen iki kat kazanırsın. Yansıması bu şekilde olur. O slaytımızı gösterebilirsek, bir kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. İşte bu kişi ne yapıyor? Karşı tarafa zulmediyor, bir tokat atıyor. Kötülük işiyor, zulüm işiyor, şer işliyor. Yaptığı zulüm sebebiyle derecat kaybediyor. Diyelim ki misal veriyoruz burada, 100-100 derecat kazanma. Bu mazlumsa, zulme uğrayan kişi ise bunun kaybettiği derecatı kendisi kazanıyor. Bu zulme uğrayan kişi üç şekilde davranabilir. Bir, aynısını o tatbik edebilir, kısas tatbik edebilir. O zaman kazandığını tekrar kaybeder. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama nefs eskesini yapmışsa o zaman bu bir imtihan olarak düşünür ve affeder. Affetmeden ötürü kazandığı derecatı muhafaza eder. Ama bitiminden sonra eğer iyilik yaparsa, o kendisine yapan kötülüğe iyilik yaparsa, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse, o zaman bir kere daha kazanır. Allah-u Teala'nın emri ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka haram Kur'an, haram konumda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Adana'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Bir hoca akrabam var. İslam'ın dışındaki kalanlara zorlama yoktur ama İslam içinde olanlara zorlama vardır dedi. Konuyu açıklar mısınız? Allah'ı severek Allah'a nasıl kul alabiliriz? Sevgili kardeşlerim, ne İslam'ın dışında kalanlara zorlama, ne İslam'ın içindeki kişilere zorlama söz konusu değil. Zorlamayla ilgili ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala dinin nasihat olduğu buyuruluyor. Ve Gâşiye Suresi 21. ayet-i kerimesinde فَذَكِرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُزَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِ مُسَيْتِرْ Gâşiye 21'de sen hatırlat, sadece müzekirsin, hatırlatıcısın. Sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Kaf 45 Allah Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ نَعْلُمُ مَا يَقُلُ نَبِيهِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ جَبَّارٍ فَذَكِرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ اِنَّ نَعْلُمُ مَا يَقُلُ نَبِيهِ Sana ne söylediklerini biz biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Benim vaadimden kaf duyanlara Kur'an'la ikaz et, öğüt ver. Yunus 99 لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَعَامَنِمْ مِنْ فَارِدْ جَمِيعًا Rabbin dileseydi bütün yeryüzündekinin hepsi mümin olurdu. اَفَاَنْ تَتُقْلُونَ نَاسَ حَتَّى يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ Yoksa insanlar mümin oluncaya kadar sen mi zorlayacaksın? Bakarak 56-256 Dinde zorlama yok. لَا اِكْرَاحَ فِي الدِّنِ İrşad yoluyla gay yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmış. Şimdi bu ayetlerin hepsinin hitap ettiği kesim hakikaten dinin dışında ama kesinlikle hiçbirisinde Allah Teala'nın zorlamayı olmadığını buyuruyor. Şimdi dinin içerisinde zorlamanın olduğuna dair bir ayet var mı? O da yok. Allah Teala Yunus suresinin 37. veya Nahl suresinin 37. ayet-i kerimesinde hatırlayamadım ama bir şey söylüyor. Bu Kur'an Allah'ından başkasına tarafına uydurulmuş değildir. Lakin onların elindekileri tasdik eder ve kitabı tavsiye eder. Nahl 37'ye bakalım inşallah. Nahl suresi 37. ayet-i kerimesi. Sen onların hidayete ermesini çok istemene rağmen muhakkak Allah'ın delalette bıraktığı kimseyi onlar ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Onlar için bir yardımcı yoktur. Öyleyse Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman ne dinin dışında zorlama var ne de Allah'ın emrini yerine getirmesinde bir zorlama var. Kısacası dinde zorlama yok. İrade kutsaldır, kutsal iradeye Allah karışmıyor. Kimsenin de karışmasını istemiyor. Severek Allah'a nasıl kul olabiliriz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmenin bir işaretidir. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için, Allah'ı sevdiği için de kalpten yapmışsa bunu, severek Allah'a kul olmuştur. İsteyerek Allah'a kul olmuştur. Bolu'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'i bize okuyup açıklayan ve nefslerimizi tezkiye ve tasfiye ile görevli olan bir Resul'ün olduğunu buyuruluyor. Resul'ün nefslerimizi tezkiyesi ve tasfiyesi nasıl gerçekleşiyor? Bu Resul bir kavim Resulü olabilir. Dört görevi vardır. Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Huvellezi ba'se bilümine rasule minhum yetlu aleyhim ayati ve zekihum ve yuallimemul kitabu ve hikmete. İşte bu belli resim dört görevi var. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İkinci görevi onların nefsini tezkiye etmek. Üçüncü görevi kitabı öğretmek. Dördüncü görevi hikmeti öğretmek. Şimdi bu ayet-i kerimeyle yani Resulün dört göreviyle yaratılış slaytımıza bakacak olursak bunlar arasında bir korelasyon görüyoruz. Ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesine hazırlıktır. Ama nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi, nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a teslimini, kitabın öğretilmesi, fizik ruhun Allah'a teslimini ve hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor. Öyleyse şuradan baktığımız zaman yüzekkihüm ruhun Allah'a teslimini, kitabın öğretilmesi fizik ruhun Allah'a teslimini, hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimini. Şimdi bir Resulün olduğunu buyuruyor. Resulün nefslerimizi tezkiye ve tasfiyesi nasıl gerçekleşiyor? Kişi ayetlerin tilavet edildiği zaman ayetlerin tilavetinde Allah'a davet vardır. Ayetleri tilavet eden Resul'dür. Ama bu ayetlerin tilavetinde Allah'a davet vardır. Ayetlerin tilavetinde 7 safa baktığımız zaman şunu görürüz. Resuller ayetleri tilavet eder. Ayetlerin tilavetini Resuller yapar. İşte o size ayetleri tilavet ediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O size ayet. Cuma 2 o size ayet. Hiçbir Resul yok ki biz onu kendi kavmin insanıyla göndermiş olmayalım. Resul ayetlerle o kavmin insanıyla gönderiyor. İbrahim 5. Biz Musa Aleyhisselam'ı kavmine karanlıklardan nura çıkart, onları Allah'ın günlerini hatırlat diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Zümer 71. Tüm bu ayetlerin tilavetinde tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşma dileği var. Ayetlerin tilavetinde mürşide taviyet var. Amin olanlar ayetlerin kendisine tilavet edildiği kişilerdir. İslah edici amellere başlayanlar, bunlar da nefs tezkiyesine başlayanlardır. İşte ilk iki görev, ayetlerin tilaveti Allah'a ulaşma dileğini içeriyor. İslah edici amellere başlamak, mürşide tabiiyeti içeriyor. Ve bu bir hazırlık devresi, dinin temeli budur. Ondan sonra mürşidine tabi olan kişi, nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Ama 7 kalp şartının 7 nimetin sahibi olan zikir zikretmeye başlarsa Allah'ın katından gelen 2 şifturdan bir tanesi rahmet ve fazıl rahmet ve senevat. Rahmet, daha doğrusu selavat ve rahmet, selavat ve fazıl. Selavat ve rahmetin muhtevasına bakıyoruz. Bakara 157'de. Ulaike alim selavatin rahmetin. Ulaike alim selavatin Rabbim ve rahmetin. Onların üzerinde selavat ve Rablerinden rahmet vardır. O zaman selavat bir taşıyıcı, rahmet kalbe girici ve kişiyi huşuya ulaştırıcıdır. Ama başka ayetlerde selavat ve fazıl olarak da devreye giriyor. Bakın Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Eyyühellezine amenu la tettebi'u hutut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u hutut şeytan, kim şeytanın adımlarına tabi olsa فانه يعمل من فحشاء ومنكر شيطان ما فرشته منكر ويعمدر eğer Allah'ın rahmeti ve fazli sizin üzerinize olmazsa rahmetin kalbimize girebilmesi ulaşmayı dilemekle fazlın kalbimize girip yerleşmesi mürşide tabiyetle yani ulaşma dileği ve mürşide tabiyet yoksa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Lakin Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala rahmetin ve fazlının nefs tezkiyesini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Zümer 23'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Zümer suresi 23. Allah'ın nezer ahsan hadisi kitab ve müteşab-ı mesani takşar ve minhün cülüldeci yakşam ve rabbehum sümatel in hücülün mukulubunle zikrallah. Şimdi Allah itaat ettiği nurların ahsan olanın rahmet, fazıl ve selavat. İkişer ikişer. Selavat rahmet, selavat fazıl. Selavat rahmet Bakara 157'de. Selavat ve fazıl Nur 21'de. Kitaba müteşabi olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Birincisinde selavat ve rahmet, selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici %2. İkincisi selavat ve fazıl, yine selavat taşıyıcı, fazıl kalbe girici ve %2'lik rahmet %98 fazılla kişi nefs tasfiyesini gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Resul'ün nefsimizi tezkiye ve tasfiyesini kişi Resul'e tabi oluyor. Ulaşmayı kalben diliyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi huşu içerisinde hacet namazıyla mürşidini Resul'ü Allah'tan sorarsa Allah'ın gösterdiği mürşide Resul'e tabi olursa tabiyetle birlikte yedi tane kalp şartı yedi nimetle o kişi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine başlıyor inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir zirve muhtemelen hocam. Daimi zikre ulaşmadan daimi zikirdeymiş gibi nasıl mutlu olabiliriz? İnsanlar yan yana geldikleri zaman insanlardan bahsetmek, dedikodu yapmak yerine Allah'tan bahsederlerse o zaman gerçekten daimi zikirdeki bir mutluluğu yaşayabilirler. Daimi zikre ulaşmak dik yokuş ama daimi zikirde ulaşmadan da zikir sohbetinde ya Hakk'a konuş, Hakk'a konuşuyor, zikir sohbetinde ve sus, negatif şeyleri, fuhuşiyatı münkeri konuşmuyor. İşte bu şartlar altında zikir sohbetleri bir daimi zikirde olmasak da daimi zikrin mutluluğunu bizlere ulaştırıyor. Karaman'dan bir izleyici muhterem hocam, fizik vücudumuz topraktan yaratılmış. Nefsimiz ve ruhumuz neden yaratılmış açıklar mısınız? Fizik vücudumuz topraktan, nefsimiz enerjiden, enerji bedenimizdir. Ruhumuz da nurdan yaratılmıştır. Ruh emr aleminin bir muhtevası içerisinde nasıl melekler nurdan varsa ruhumuz da nurdandır. Ve nefsimiz de enerji bedenimizdir. İşte enerji bedenimiz olan nefsimiz ve Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz. Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz 19 tane hasletin sahibi. Nefsimiz ise 19 hasletin sahibi. Bir denge varlık olarak hayatı yaşıyoruz. Ve nefsimiz ve ruhumuzun mütevazı bu şekilde ayetlerde geçiyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Efendimin himmetiyle sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Isparta'dan Ömer Danacı. Size bir sualim olacaktı muhterem hocam. İblis insanları hedeften uzaklaştırmak için neleri öne sürmektedir? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. İblis insanları hedeften uzaklaştırmak için neleri öne sürmektedir? Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde اَنَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا اَنَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ. Onlar kafirdirler ve insanlar Allah'ından saptırırlar. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileseydi Allah'ın sebebi üzerinde olacaktı. O zaman Allah'a ulaşmayı dilettirmiyor iblis. Ne diyor? Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanla Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. O zaman İblis insanları hedeften uzaklaştırmak için birinci olarak insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyor. İkinci olarak zalimdir. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Başkasının da dilemesine mani oluyor. Onlara zulmediyor. اَنَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَمْ يَفْرِلَهُمْ. Allah onları asla mağfiret etmez. Yani onlar, iblis, insanları hedeften uzaklaştırmak için ulaşmayı dilemesine mani oluyor ve mürşide tabi olup Allah'ın onların günahlarını mağfiret etmesine engel oluyor. İşte inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olan müşriklerine ulaşmadıkları için uzak bir delalette sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenleri başkalarına müşride ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir. Yola ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder. Onları orada ebedi kalacak olanlardır. Bu Allah için çok kolaydır. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyicimiz, Müslüman Hocam, fizik vücut tesliminde üzerimize düşen vazifeler nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fizik vücut Allah'ın emirlerine yerine getiren, yasakları işlemeyen bir bedenimizdir. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun teslimi Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesiyle gerçekleşir. Ve bunu yapabilmesi için de 18 saatlik bir zikirle olması lazım. Yani demek ki Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi 18 saatlik zikre denktir. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde "Ben haccuke" eğer seninle tartışırlarsa "Akul estentu veciye lillahi ene ve men ettabe'ni" de ki ben ve bana tabi onlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplerine ve ümmilere söyle. Eslemtüm, siz de teslim oldunuz mu? Ben esleme eğer teslim olurlarsa fakat etedev. Bunlar hidayet etmişlerdir. Ben tellev, ben tevellev. Eğer yüz çevrilirse senin vazifen tebliğdir. Allah kullarını görücüdür. Böylece hepimizin hedefi tebliğ yapmak. Bu tebliğ ruhun teslimi. Bu tebliğ fizik vücudun teslimi. Bu teslim tebliğ nefsin teslimi ve iradenin teslimini içeriyor. Siz de veçinizi Allah'a teslim ettiniz. Eğer teslim ettilerse bu takdirde hidayete ermişlerdir. Yani fizik vücutları hidayete ermiştir. Eğer yüz çevirirse o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir izleyicim Muhterem Hocam. Beklenti afetimizi sıfırlamak gerektiğini Efendimiz'den ve sizlerden öğrendik. Eşler arasında da bu durum geçerli mi? Eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları ile beklentileri arasında bir fark var mıdır? Kabul ederim ki eşlerden bir tanesinin görevini yerine getirmiyor. Eşi de kendisinden bu görevin yerine getirilmesini istiyor. Beklenti içerisinde. Ama yerine getirmediği zaman ona hesap soran değil, onun yerine getiren bir davranışlara girmesi lazım. İşte Yunus Emre ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Biz eşimiz bize karşı vazifelerini yerine getirmiyor diye dava edici değiliz. Biz işimiz sevi için onun yerine o vazifeyi yerine getirmeye geldik. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Hedefimiz eşimizin kalbini yap, gönlünü yapmak. Hedefimiz bize karşı vazifesini yerine getirmedi diye onunla tartışmak, onunla kavga etmek değil. Allah-u Teala'nın bizlerden istediği bu. Öyleyse beklenti içerisine hiçbir zaman girmemeliyiz. Malatya'dan bir izleyici muhterem hocam, şeytan bize kardeşlerimizin olumsuz tarafını gösterdiği zaman o an himmet istemeyi unutuyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Aslında aynen dediğin doğru. İşte himmet dileyebilirsek, Allah'tan yardım isteyebilirsek hem himmetin hem Allah'ın yardımıyla o zaman çok farklı bir davranış sergileyebiliriz. Ama iblis bunu unutturuyor. Kardeşlerimizin bize karşı olumsuz tarafını gösterdiği zaman o an himmet istemeyi unutuyorum. Gerçekten de kardeşimiz himmet diyerek Allah-u Teala'dan, mürşidinden himmet dilemeli. Allah'ın yardımı o himmetle beraber geldiği zaman engel ne olursa olsun kurtuluşa ulaştığını görecektir. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah razı olsun. Bursa'dan bir izleyicim muhterem hocam, Seyyid-i Safa'nın anlamı nedir? Edili sistemle bir bağlantısı var mı? Allah razı olsun. Evet, Edili Safa'nın anlamı Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, 3. Safa ruhun teslimi, 4. Safa fizik vücut teslimi, 5. Safa nefsin teslimi, 6. Safa irşat, 7. Safa irade.

0: İşte Mehdi Aleyhisselam ilahi emirleri yaşatacak. İlahi emirler 4 tane teslim, yeni sabah 4 teslimi gerçekleştirecek. Sünneti ihya edecek. Sünnetin ihyası Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve ilahi emirlerin hayata geçirilmesi, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi olarak karşımıza çıkıyor. 7 sabah ve 4 teslimi içeriyor. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi muhterem hocam. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Kur'an ayetlerinin hükümlerinin devre dışı kalmasında din alimlerinin sorumluluğu nedir? Arz ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatı. Seni çok ama çok seviyorum kalbimden. Efendimiz Hazretleri'nin himmetiyle.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatı. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an hükümlerinin devre dışı kalmasında din aliminin sorumluluğu var mı? Elbette. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne olanından çıkmış tekrar onlara dönecek. İşte fitneyi oluşturanlar bu din adamları ki Allah Resulü Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse Resulullah'la şirkten kurtulmak var ama Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulmak var. İşte bu fitneyi oluşturanlar din adamları. Fitne Allah'ından ayıran her türlü bidat fitne sebebidir. Şeytan bunları insanlara empoze ediyor. Haç 53'te ve niyet yacana mayınluk şeytani fitnetenin nezine fi kulübüm meredin vel kasiyeti kulübüm. Kalplerinde maraz olan ve kalpleri kasiyet bağlayanlar onlar şeytanın ilka ettiği şey, ulaştırdığı şey fitne imtihan kılmak içindir. Şeytanın insanlara ulaştırdığı her şey fitne sebebine. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programı sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.

0: Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikrin insana etkileri. Birinci sual, zikir tüm insana tesir eder mi? Zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Kim Allah'a...
1: Nereye giderseniz gidin kafanızda hep dünya olacak. Size güzel göstereceğim arabaları, evleri, katları, yatları, makamları, şan şöhreti, dünyaya ait olan şeyleri size güzel göstereceğim. Hepsini saptıracağım. Ama Allah ne diyor? Muhlis kullarım hariç illa ibadetel muhlisi. Muhlis kul nasıl bir kuldur? Kalbindeki 19 afeti tamamen temizlemiş yerine 19 fazileti geçirmiş olan kişidir. Şeytanın faziletlere tesiri var mı? Hayır. Şeytanın sadece karanlıklara tesiri var. Şeytan karanlıkların prensidir. Şeytan asla ve asla nura tesir edemez. 19 fazilet demek 19 nur demektir. Şeytanın da nura tesiri yoktur. Dolayısıyla iblis diyor ki ben onlara dünyayı güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Neyle bunu yapıyor? Nefsimizdeki afetlerle. O zaman iblis nefse tesir ediyor. Nefs de dünyalık peşinde mesela.
0: Ulaşmaya gidiyorsa Allah onlara Rahman esması ile tecelli eder. Rahman esması herkes için geçerlidir. Rahman esması ile Allah Teala her hayrımıza bire on verirken, Rahman esması ile Allah Teala bu dünyaya ait olan faktörleri açarken kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, zikir yapsa da onun göğsüne Allah'ın katından rahmet, fazl ve selavat hiçbir zaman gelmez. Selavat ve rahmetin, selavat ve fazlın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. Rahim esmasının tecellisi söz konusu. Mürşidine tabi olan kişiye ise Rahim esması tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse Rahman esması ile Allah Teala'nın bize verdiklerine Allah Teala şükretmemizi, Rahim esması ile bize verdiklerine ise Allah Teala'nın hamd etmemizi Allah Teala istiyor ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an peş peşe Allah Teala ona yedi furkan veriyor ve yedi furkanın ötesinde 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaşan bir insan yedi kalp şartının sahibidir. Mürşidine ulaşan bir insan yedi nimetin sahibidir. Mürşidine ulaşan bir insan yedi tane inan şartının sahibidir. İnan şartları geleneksel din tatbikatında Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve ba'su ba'del mevte, ölümden sonra dirilmeye aynen olduğu gibi var, ama Resullerine inanmak, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak, hayır Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ne yazık ki günümüz din tatbikatında bunlar erozyona uğramıştır. Resuller deyince sadece Nebi Resuller insanların aklına geliyor. Yevmül Ahir deyince de sadece kıyamet günü akla geliyor. Ve tabii ki Kur'an-ı Kerim'in bütününü incelediğimiz an Allah-u Teala'nın Kur'an'ın bütünü içerisinde Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği nebiler ve ama o şeriat kitabıyla Nebi'nin olmadığı dönemlerde onunla amel eden veli Resuller de var. Kıyamet günü yevmül ahir manasına geldiği gibi ruhun ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması da yevmül ahirdir. Ve hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Olayları bu şekilde Kur'an çerçevesi içerisinde algılamak, kalbimize indirmek, nakşetmek gerekir. İkinci sual, manevi tekamülün artışında zikrin etkisi var mıdır? Çok büyük etkisi vardır. Manevi tekamülü sağlayan yegane tabika zikirdir. İnsanların bir kısmını Allah'ın evliyası deniliyor. Onlar zikirlerini yeterli boyutta artırabilenler, her an zikirle meşgul olanlardır. Onlar zikrin en çoğunu yapanlar, daimi zikirde olanlardır. Varmak istediğimiz hedef bu olmalıdır. Acele edin demiyoruz ama gerçekleştirmek için vazgeçmeden devamlı bir gayretin içerisinde olabilirsiniz. Zikir yapmanıza rağmen tezkiye ve tasfiye yavaş oluyorsa bu zikrinizi lazım geldiği boyutta yapmamanızdan kaynaklanıyor demektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alim dediği kişi aslında daimi zikrin sahibi olan hikmet sahibi alimi kastediyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinize farz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisinde bu dünyada iki kişiye gıpta edilir. Bir Allah-u Teala'nın kendisine verdiği malı Allah yolunda harcayan, diğeri de Allah-u Teala'nın kendisine verdiği hikmeti hükmeden kişiye gıpta edilir. Öyleyse bütün insanların hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak hepimizin hedefi olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda bahsettiği Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar ezeli ve ebedi vaaz ettiği tek dinin 7 tane hedef emri vardır. Hangi Nebi'ye verilen şeriat kitabını incelersek onun bidayeti Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabi olmak, üçüncü safhası ruhun teslimi, dördüncü safha fizik vücut teslimi, beşinci safha nefsin teslimi, altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin teslimi. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Resulü buyuruyor ki şüphesiz ki Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaşan insan ruhunu da fizik vücudunu da nefsini de Allah'a teslim eden kişidir. Ve İhlasa ulaşan insan Allah'ın seher vaktindeki tövbe-i nasuh davetiyle tövbeye çağırdığı, salaha ulaştırdığı kişidir. 7 tane vasıta emirle bu hedeflere ulaşılır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın hacet namazı yeri gösterdiği müşrinin önünde tövbe etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve din tatbikatında yer almayan zikir. İşte bu 7 tane vasıtayla bu 7 hedef emir mutlaka gerçekleştirmesi lazım. Kişi mürşidine tabi olduğu anda emmare, levame, mühime, mutmainne, raziye, maziye, tezke kademelerini geçerek Şems 9'da katafleha men zekâ, nefsini tezke eden felah ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olduğu yer felahtır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala Men tezekka fe innema yetezekka li nefsi. Kim tezki olursa kendi nefsi için tezki olur. Ve ilallahın mesi. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Yani ruhun Allah'ın zatına ulaşması, emanet olan ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiye olma şartına bağlıdır. Bakara 257'de Allah Teala Allah ameni olanların dostudur, onların zulmetten nura çıkartır. İşte zulmetten nura çıkış 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, bireysel yapılan zikirler toplumdaki tevhidin oluşması açısından da önemli midir? Toplumlar fertlerden oluşuyor. Toplum teşkil eden fertler Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki vasıta emir olan, ibadetlerin sultanı olan zikir yapıyorlarsa elbette. Daimi zikir tevhidin bir tanıtımıdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerin tevhidin ikinci tanıtımıdır. Kötülüğe iyilikten mukabele etmek üçüncüsüdür. Öyleyse daimi zikir tevhidin birinci işareti. Kur'an-ı Kerim ikincisi oluyor ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de üçüncüsü. Tevhidin anahtarı. İşte 14 asıl evvel sahabe tevhidin bütününü tatbik etmişler. Aralarında hiç nizâ oluşmamış. Zaman açısından Kur'an'ın bütününe tabi olmuşlar. Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesi Ha entum haulâ-i tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. 24 saat boyunca hep kalplerindeki bir ses Allah'ı zikrediyordu. Ayetler açısından Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Kur'an neyi emretmişse bütün emirleri sahabe yerine getirmiştir. Yetmez. Aynı zamanda onlar hep kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek davranmışlardır. Öyleyse 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler bir daimi zikre ulaşarak, iki Kur'an'ın bütününe tabi olarak, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek, üç cephede sulh ve sükunu gerçekleştirmişler, asr-ı saadete ulaşmışlar. Günümüzde de tekrar bir asr-ı saadet yaşanacak mı? Evet. Allah Teala nasıl tövbe yüzde bahsi geçen ensar ve muhacirini sahibi Kur'an-ı Evvelin olarak tarif ediyorsa Vakıa 13-14'te de sahibi Kur'an-ı Evvelin'den de bahsediyor ve tekrar bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Allah Teala'nın vaadi gerçekleşecek. Allah'ın izniyle. Konumuz Zevki Hakan'ımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: O kişinin kendi inancı maneviyatıdır. O manevi bir duygu.
4: Allah'a ulaşmak gönlümüzü, ruhumuzu Allah'a vermek demek.
5: Konuşmak, beraber olmak, bir olmak, hemhal olmak, namazda olmak, duada olmak.
2: Allah'a neyimiz ulaşır bizim?
5: Ruhumuz ulaşır.
2: Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşır.
2: Allah'ım, ben sana yakın olmayı, sana ulaşmayı, senin sevdiklerin arasına girmeyi diliyorum, sana teslim olmayı diliyorum diye bir talebin sahibi olur.
3: Gayet o kişinin kendi düşüncesi. O gayet doğal bir şey olabilir.
2: Böyle bir talebin sahibi misiniz?
5: inşallah, onu bilemem. Onu ancak Allah bilir. Tabii ki isteğimiz o bizim de.
2: Siz Allah'a ulaşmayı ister miyiz?
3: Ne demek? İnancı biz Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız.
5: Kesinlikle. Kim istemez ki? Ruhumuzu ulaştırmak isterim tabii ki ama bu mümkün değil, sadece ölünce olacak bu.
2: Önce niyet etmemiz lazım.
5: Evet, doğrusunuz, niyet etmem lazım. Edeceğim inşallah.
3: Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Ulaşmaya çalışıyorum, zaten çalışıyorum.
4: Ruhumu Allah'ım sana ulaştırmayı biliyorum.
5: İsteyin veririm diyor Rabbim. Yani yeter ki iste.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak gönlümüzü, ruhumuzu Allah'a vermek demek dedi. Allah'a ulaşmak, Allah'a teslim olmanın birinci göstergesi midir? İslam dini hidayet üzerine bina edilmiştir. Hidayetlerin her biri bir başka cepheden teslimi içerir. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşıp teslim olması. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan filler işlememesi. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve iradenin hidayeti, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememek. Hidayete yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmekle birinci hidayet tamamlanır. Allah'a ulaşmayı dilemek kapı, Allah'a ulaşmak ise şehirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اَنَا اِلْمِ الْمَد۪ينَةُ وَعَلْيُ بَعْوَا. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında İslam'ın meşrana şartı vardı. Biz bu şartları yerine getirdik. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız olayı Kur'an-ı Kerim'e göre geçerli değil. Geçerli olan Allah-u Teala Bakara 155, 156, 157'de وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِيَ وَنَقْسِمْ نَوْمَالِ وَنْفِسِ وَسَمَرَاتِ وَشُرِمْ مِنَ السَّابِرِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَعَوْزْ مُسِيبَةٍ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onları korku, açlık, maldan candan eksilmeyi imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve Allah-u Teala'ya mutlaka döneceğiz. Yani ders alan, musibet kendisine ulaştığı zaman ders alan kişiler. Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. İşte musibetten ders alanlar var. Allah'ın Resulleri nasihatçıdırlar, öğüt verenlerdir. Ama kişinin yaşadıkları, başlarına gelen olaylar ise musibeti ifade ediyor. İşte nasihat ve musibetten ders alanlar, onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala Müddessir Suresinin 54-55-56. ayet-i kerimelerinde كَلَّا اَنَّا تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ زَكَرَ وَمَا يَذْكِرُونَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلِ التَّقْوَى وَاَهْلِ الْمَغْفِرَةِ. Hayır, muhakkak ki o zikirdir, öğüttür. Artık kim dinlerse onu zikreder. مَا يَذْكِرُونَا اِلٰهَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ Allah'ın dilediği kişi zikreder. Onlar takva ehli ve ehlül mağfire. Ehli takva, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ehlül mağfire de Allah'ın kendine için tayinettiği müşride tabi olanlar. Zümer 54'te Allah Teala ve enî bilâ rabbikum ve esimû lehu min kabiliyetikum l'azab sümâ lâ tinsirûn. Bakara 120, Ali İmran 73'te ise açık bir ruhun hidayeti tarifi vermiştir. قُلْ اُنْ هَوْدَ اللّٰهِ وَالْهُدَى. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73'te ise قُلْ اُنْ هَوْدَ اللّٰهِ hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hidayet açısından meseleyi incelersek 7 sabah hidayeti görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 7 sabah hidayet ayetlerle ekrana getirebilirsek 1. sabah hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. sabah hidayet Allah-u Teala'nın tayin ettiği müşride tabi olmak. En'am 87-88'de 1. sabah hidayet Mumin 38'de, 2. Safa Hidayet, Bakara 120'de 3. Safa Hidayet, Ankebut 69'da 4. Safa Hidayet, Zümer 18'de 5. Safa Hidayet, Yunus 9'da 6. Safa ve Beyne suresinin, Enam suresinin 97. ayet-i kerimesi ise 7. Safa Hidayeti Allah-u Teala zikrediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah-u Teala zikrin kalbimizi temizleyebilmesi için kalpte iman kelimesi olması gerektiğini ve bunun da mürşide tabiyetle sağlandığını söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit demek Allah'a teslim olmuşsun sen değil mi? Yani bence.
4: Hani ermiş kişilere mürşit denir yani. Allah'ın yolunda giden kişilere mürşit denir.
5: Yol gösterici bana göre yani bir öğretmen gibi, rehber gibi.
2: Bugün de Allah-u Teala bizim için de mürşit tayin etmiş. Onu bulmamızı istiyor. Yani Allah yolunda bir rehberimiz olması istiyor.
4: Rehberimize peygamberimiz.
2: Yaşayan bir evliya var mıdır günümüzde? Mürşitler var mıdır? Siz de onlara gidip talebe olmak ister miydiniz?
3: Şimdi öyle bir evliya demeyelim yani. Evliya kavramı gözle görülür, elle tutulur bir şey değil.
5: Onlar bize bir danışmanlık yapmaları lazım derim. Çünkü biz nefsimizi terbiye edecek şey de değiliz. Ben öyle görüyorum kendimi. Herkesi bilemem de.
4: Mürşitler? Bilmiyorum var mıdır yok mudur onu bilemeyeceğim yani.
5: Mutlaka bir yerden ders almamız lazım. Yol göstericimiz olması lazım. Ki en büyük mürşidimiz, peygamberimiz tabii ki onun yolunda. Şimdi onun yolunda giden insanları da takip etmemiz lazım bulabilirsek.
2: He? Siz olması ister miydiniz bir mürşidin?
4: İsterdim.
2: Mürşide tabi olmak ister miydin?
3: Elbette, elbette. Çünkü onlar bizim rehberlerimiz yani önce rehberlerimiz yani inanmamak mümkün mü?
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda onların bize danışmanlık yapmaları lazım. Çünkü biz nefsimizi terbiye edecek şeyde değiliz. Nefsin terbiyesi için mürşid şart mıdır? Evet. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede mürşidin nefs tezkiyesini yapacağını beyan ediyor. İşte Bakara 129 onlar nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151 sizin nefsinizi tezkiye eder. Alman 164 sizin nefsinizi tezkiye eder. Nisa 49 hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Ve Cuma 2 onlar sizin nefsinizi tezkiye eder. İşte Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Ve Nur 21'de şeytanın pençesinden ancak nefs tezkiyesi ve tazkiyesiyle kurtulabiliriz. Nefsin terbiyesi için, tezkiyesi için mürşid var mı? Evet. Bu ayetler bize onu ispat ediyor. Her yerde tezkiyeci var mı? Evet, her kavimde Resul vardır. Her kavimde, her zamanda Veli Resul vardır. Her yerde de Allah-u Teala'nın tayin ettiği veli mürşitler vardır. Enam 48'de Resulleri müjdeleyici ve yarıcı olarak gönderdiğini buyuruyor Rabbimiz. Ve Nisa 64'te Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa 64'te Resul'e itaati için Resul gönderdik. İbrahim 4'te her Resul'ü o kavmi lisanıyla göndeririz. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavimde Resuller var. Görüyoruz ki Allah-u Teala ihtiyacımız olan her şeyi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi açısından bütün unsurlarıyla Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize söylüyor. Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُوا نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَا مَارَتِمِ سُوِي اِلَا مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğüm eder. Ama Rahim esmasıyla tecelli eden olan nefse müstesna. Allah kimin üzerine Rahim esmasıyla tecelli eder? 12 tane insandan mürşidine tabi olan kişinin üzerine Rahim esmasıyla tecelli eder. Onun için Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَّبِي خُطُوتُ شَيْطَانِ Kim şeytanın adımlarına tabi olsa, şeytan ona fuhuşiyatı münker yemin eder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa, üzerinize olmasa, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah'ın fazlı ve rahmeti, mürşide tabi olduğumuz zaman, 12 tane insanla tabi olduğumuz zaman zikretmeye başlarsak, Allah'ın katından rahmet ve fazlı rahmet ve selavat, iki çift nur göğsümüze gelir ve Allah-u Teala yedi kalp şartı bizde oluşturmuşsa, o zaman iman kelimesinin etrafında fazıllar, Allah'ın katından gelen fazıllar nurunu takip ederek birikmeye başlar. Rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı ve selavat bağlayıcı olarak fonksiyonel görevlerini yapmak suretiyle nefs tezkiyesi gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Kişi mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesi hiçbir zaman mümkün olmaz. Ama her mürşide ulaşan kişi bu hedefe ulaşamaz. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Allah'ın haccet namazıyla gösterdiği 12 tane insanla tayin ettiği mürşide tabiyetle bunlar gerçekleşir. Mürşidsiz de nefs tezkiyesi yapılabilir mi? Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Mürşidsiz hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Sizlere bir sorum olacaktı muhterem hocam. Zikir eksikliğinin infak eksikliği ile ilişkisi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok severiz, hepinize mutluluklar diliyoruz. Zikir eksikliğinin infak eksikliği ilişkisi var mıdır? Kesinlikle. Çünkü insanların infak seviyesi zikirle yükselir. Dikkat edin. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sevgi fedakarlıktır, fedakarın ölçüsü ise zikirdir. Allah-u Teala infaktan bahsettiği zaman hemen fi sebilillah kelimesini beraber kullanır. Bakara 261'e baktığımız zaman da Allah'ın 1'e 700 verdiği insanların fisebillah olması, birinci faktör infak etmesi ise ikinci faktördür. Allah yolunda olan demek, Allah'a doğru yükseliyor demek. Yükselebilmesi için de zikrin devamını arttırması lazım. Çünkü sadece zikirle nefsimizin kalbine nurlar gelir. Ve zikrimizi yapmadıkça, arttırmadıkça katların hiçbirine ruhumuza ulaşamaz. Allah'a ulaşamayız. Öyleyse muhteva herkes için açıktır. Çok zikir, çok infak birbirine paralel bir muhteva ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah-u Teala zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesinin ve mutluluğunun birbirine paralel olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden bir kişi nasıl birisidir?
3: Sürekli Allah'ı zikredersiniz ve bir tarzda yapmadığınız kötülükler bırakmasınız. Bu değildi. Önemli olan inanmak. Yani gönlü kalpten inanmak.
2: Devamlı Allah'ı zikreden bir kişi nasıl bir kişidir?
4: Mürşit olur.
5: Vallahi bana göre maneviyatı çok yüksek olur. Yani nefsini terbiye etmiş olur. Nefsani arzulardan uzaklaşmış olur.
2: Hayatında neler değişir yani?
4: Güzellik olur, güzellik olur. Başka ne olur?
2: Mutlu olur mu zikreden bir kişi?
4: Tabii canım. Mutlu olmaz olur mu? Yanlış yapmadım, dürüst oldum.
3: Bence kendince mutludur ama... Ne kadar mutlu olur? Bir zikirle, tek bir zikirle mutlu olacağını ben düşünmüyorum.
2: Devamlı mutlu olur mu?
5: Kesinlikle. Huzurlu olur. Yani kanaatkar olur. Her şey olur.
3: Gerçekten zikre kendini adam ise o zaten kötülük yapma şansı yok. Yapmaz zaten. Yapamaz. Öyle bir şey yok yani. Ama nice zikri yapanlar gördük. Bir arkasında kötülük olan insanlar var.
2: Allah ile olan ilişkileri, insanlarla ilişkileri nasıl olur?
5: Onlarınki daha rahat, daha anlayışlı, daha öğretici, daha iyi oluyor.
0: Misafirimiz zikir yapan kişi için kendince mutludur ama ne kadar mutlu olur. Bir tek zikirle mutlu olacağını düşünmüyorum. Zikrin mutluluk üzerindeki etkisi var mıdır? Evet. %100 bir etkisi var. Mutluluk bir sohbet sükun halidir. Zikir bu mutluluğu bize ulaştıracak olan vasıtaların en önemlisidir. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. En büyük ibadet bizi evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna taşır. Bir günün ne kadar zikirle geçiyorsanız o kadar mutlusunuz. Bütün insanlar için Allah'ın koyduğu ölçü budur. Dünyanın en mutlu insanları nefsinin kalbinde afet kalmayanlardır. Nefsinden kalbinde afet kalmaması ise daimi zikirle mümkündür. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse mutsuzluk üçgeni içerisindeki insanlar bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı ise iş kaydettiğimiz dereceler. Bu zikri de eklersek, daimi zikri eklersek o zaman mutluluk karesi içerisinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Te yandan başlangıçta bütün insanlar mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse kişinin tercihine bırakılmıştır. Ya hayatını mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir, bitirir veya mutluluk üçgenini daha sonra mutluluk karesine dönüştürmek suretiyle bu dünyayı asr-ı saadet standartlarını da yaşayabilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cappar hocam, sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Müsaadelerinizle sualimi arz ediyorum inşallah. Müminin susması fikir, bakması ibret, konuşması zikirdir. Hadis-i şerifini açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali tekrar edecek olursak, müminin susması fikir, bakması ibret ve konuşması zikirdir. Evet. Evvela mümin kimdir? Yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olan kişidir. Müminin susması konuşmak için henüz zamanın gelmediğini düşünmekte olduğunu gösterir. Düşünüyorsa mutlaka bir fikir etrafında kafası meşguldür. Onun için fikir kelimesi kullanılmıştır. Bakması ibret. Biliyorsunuz ki bakmaktan bakmaya fark var. Allah'ın emrettiği gibi bakmak, nefsine tabi olmayarak bakmak bir güzelliği sergiler. Onun konuşması, bakması halinde, onun davranış biçimleri insanlara ibret olması lazım gelen bir çok şeyi muhtevasını alır. Konuşması zikirdir, sözü ise zikir aynı zamanda nasihat vermek anlamına gelir. O doğruyu yakalamış, Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Başkalarını da buna teşvik edecektir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz, Terem hocam, her dönemde şeytan insanlara vasıtaları hedeflerin önüne geçirerek dinden uzaklaştırmış. Bu durumda hedefe yönelik gayret etmek, çalışmak nasıl olur, açıklar mısınız? Evet. Geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman şu anda 7 tane hedef emrin yer almadığını görüyoruz. 7 tane hedef emir unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, tek başına Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa zaten hiçbir zaman o kişi hedefe ulaşamaz. Ondan sonrası mümkün değil. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan, kurtuluşa müteallik olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir de din tatbikatından çıkartılmıştır. Geriye kalan sadece İslam'ın beş şartı. İslam'ın beş şartı hedef emirlerin yerine konulmuştur. İblis, şeytan diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İslam'ın beş şartıyla meşgul olsunlar. Bu ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İlimsiz amel hiçliktir. Amelsiz ilim deliliktir. Eğer kişi İslam'ın beş şartını yerine geçiyorsa ve Allah'a ulaşma dileği dilemiyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemek ilimdir. Dilemiyorsa Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi gereğince amelleri boşa gidiyor. Ulaike lezine kefir beyati rabbim ve likai habidat amalum. Evet. Kişi cennetlik amel işliyor. Ama bu cennetlik amel işleyen kişi ilimden yoksun. İlimsiz amel hiçlik. Amel boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik. Bakara suresi 44. ayet-i kerimesinde tamunen nase bilbiri ve tensayun enfusakum entim tettemle kitabı fela takirin. Siz insanlara biri tezkiye olmayı emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Kişi onun ilmini veriyor ama kendisi yaşamıyor, tatbik etmiyor. Hala akletmiyor musunuz? Amelsiz ilim de delil. Öyleyse bu durumda hedefe yönelmek için gayret etmek, çalışmak nasıl olmalı? Kişi evvela ilmin sahibi olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemeli. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede ilim verilenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Hac 54'te ve liya'lemen lezine utilinne annev hakkuman rabbike. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki. İşte bu 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklıyor. Allah'a yönelmişler, ilim verilenlerden olmuşlar. O zaman bu ilim verilenler Allah'ın kalplerinde oluşturduğu mürşit sevgisiyle 12 tane insanla mürşitlerine ulaşacaklardır. Ve mürşitlerine ulaştıkça da Allah-u Teala bütün vasıta emirleri onlara sevdirecektir. Zikri, namazı, orucu vesaire. Ve o gayet içerisinde hedeflerine bir bir ulaşacaklardır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali. Zümer 53 ve Ankebut 23 arasında ileri tabusu var mıdır? Ankebut 23'te وَالَّذ۪ينَ كَفَرُ بِعَيَةِ رَبِّمْ وَلِكَاءِ حَبِدٍ وَلَيْكَ يُسُوا رَحْمَةِ رَبِّي. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Bir zıt niyet rabıtası var. Zümer 53'te ise قُلْ يَا اِبَادِيَ اَلَّذِي اَسْرَفُ عَلَامُسُمْ لَا تَقْنَمْتَ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerine ve lika Allah'ı inkar ederse Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Kim ayetlere iman eder ve lika Allah'ı dilerse onlar da Allah'ın rahmetine mazhar olan rahmetten ümit kesmeyenlerdir. Allah razı olsun. İkinci suali Zümer 22'de Yüce Rabbimiz Allah'ın zikrinden kaliteli kasıtlı olanlardan bahsediyor. Bunlar kimlerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğüslerinin yardığı ve zikir yaptıkları takdirde Allah'tan nur üzere oldukları ifade ediyor. Allah-u Teala göğsü yarar gönderdiği nuru o yarıktan içeriye kişinin kalbine gönderir. Allah'ı zikretmedikleri için de kalpleri kasiyet bağlayan, kararan insanlar vardır buyuruyor. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, işitenler kimlerdir? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ayetleri işitebilir mi, açıklar mısınız? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim Allah-u Teala'nın mürşididir. Öyleyse mürşidi işitmek söz konusu. Mürşid yalaktığımız zaman ister Fusilet 33, ister Yusuf 108 Allah'a davet eden kişidir. Men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve qalina minel muslimin. Ben teslim olan diyerek daha Allah'a davet eden, nefs hasfiyesi yapan ve ben teslim olan diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte bu Allah'a davette hikmet sahibi alim, kişi daveti kabul ederse işitenlerden olur. Davetin kabulü varsa kulaklardaki vakrayı alır, semih hassasını açar. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varır. Kalbindeki ekiniti alır, fıkıh hassasını açar, ihbatı koyar. Onun sözlerini kalbine indirir, idrak eder, algılar. Ve baş gözündeki cevabını müsteriye alır, basını güç altına perdeye, o kişiyi mürşidi diğer insanlardan ayırır. Öyleyse işitenler davete icabet edenlerdir. En'am 36 اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَهُونَ İşitenler hikmet sahibi alemin sözlerinin manasına varanlardır. Onun için Allah Resulü mümin kulağından sulanır. Kişi davete muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse kulaklardaki vakra, semih hassası açılır. Kalbindeki ekinet, fıkıh hassası açılır, ihbat konulur. Ve artık o kişi işitenlerden, vakfedenlerden olur. Cehennemlikler Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesinden لَوْ كُنَا نَسْمَعَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik, vakfetseydik. Bir başka deyimle işitseydik ve idrak etseydik. Akletmek kalpte olan bir vurgudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ayetleri işitebilir mi? Hayır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam işitmelerimizden dolayı sohbetlere katılamıyoruz. Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? O kişinin ürüttüğü bahane. Allah Teala herkesin dünya maişetini temin babında bir şeyle dünyada meşgul olacağını zaten biliyor. Ama bilmesine rağmen Kur'an-ı Kerim herkesin üzerine farz kılmış. Öyleyse işleriniz ne olursa olsun eğer Allah Teala'nın işini öne geçirirseniz Allah Teala size zamanı genişlettiğini ve diğer işlerinde yoluna gittiğini göreceksiniz. Onun için Allah Resulü dünyaya vahiy diyor, ey dünya kimsenin için çalışırsa sen onları çalıştır. O zaman kişi bol bol dünyevi bir çalışmanın içerisine girer. Ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse bu hakikatle hareket etmek asıldır. Sohbeti her türlü işin önüne geçirmek hedefimiz olması lazım. Allah Teala niyeti dünya olana biz veririz ama ahirette nasibi yok. Ama niyeti ahiret olana biz dünyayı bedava veririz diyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam Efendimiz bir sohbetinde tevekkül teslimin temelini teşkil eder. Buyuruyor. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Evet. Tevekkül yoksa kesinlikle teslimler yoktur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ve ondan sonra Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor bir bir. O kişi ibadetleri seviyor. Her şey Allah'a olan tevekkülüyle gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu herkes için Allah Teala'nın verdiği bir garantidir. Ama fizik vücut teslimi için bu sefer talepte bulunması lazım. Talepte bulunan herkes fizik vücut teslimini yapabilir mi? Hayır. Sadece Allah'a tevekkül edenler bunu gerçekleştirebilirler. Allah'a tevekkül edenler zikirlerini arttırarak çok zikre ulaşabilirler. Fizik vücut teslimine ulaşabilirler. Nefs teslimi için de aynı. Adıyaman'da bir kardeşim muhterem hocam, müşride tabi olmak farz mıdır? Farzdır. Allah Teala 10 tane ayet-i kerimede müşride tabi olmayan delalettedir. Öyleyse müşride tabi olmayan delalettedir buyuruyorsa müşride tabiyet farzdır çünkü hidayet mürşitle gerçekleşir. Ruhun hidayeti, fizik gücün hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabi olmakla başlar. Sami Bey şartını severek yerine getiren bir insanın mürşide ihtiyacı var mıdır? Herkesin mürşide ihtiyacı vardır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar hepiniz delalettesiniz. İşte 7 tane ayet-i kerime başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. Ayetlerden gafil, hüsranda, şirkte, küfürde, şeytanın kulu ve dostu, takva sahibi değil, mümin de hidayete değil. Başlangıç şartları böyle. Ama ancak davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, işte hepiniz delalettesin, hidayete erdirdiklerin üstesinde dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kişinin hidayete erebilmesi için mutlaka hidayeti dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız nimetlendirdiklerim üstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse hepimiz mürşide ihtiyacımız var nefs-i eskisi açısından. Mürşide tabi olmak farz. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Yani mürşidinizi Allah'tan sorun ki ben size mürşid göstereyim ve yeni nimetin sahibi olasınız diye. İzmir'den bir kardeşimiz, Kuturam Hocam, içki içen bir yakınımıza hem bu kötü alışkanlığından vazgeçmesi hem de Allah'ın önüne girmesi için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 90-91'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ennemel hamru vel meysir ve ensabu ve enzlamu rüsünün ameli şeytan. İçki, kumar, puta tapmak, fal okları yasaklandı. Eskiden cahiliye döneminde insanlar yönlerini tayin etmek üzere fal oklarına başvuruyorlardı. Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim iki namaz çeşidi öğretti. Fal oklarını yasakladı, istihare ve hacet namazını farz kıldı. Aynı zamanda puta tapmak da yasaklandı. Bunlar şeytanın pis amelidir. Şeytan bunlarla ne yapıyor? اِنَّمَا يُرُدَيَ الشَّيْتَانَ عَنْ يُقَى بَيْنَكُمْ الْحَذَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُمْ زِكْرِ اللّٰهِ وَعَنَ السَّلَاةِ Şeytan bunlarla insanları birbirine düşman kılmak, onların kalbine kini koymak, onları namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Öyleyse içki içen bir insana her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesini nasihat yoluyla anlatabilirsiniz. Eğer o kişi gerçekten kendisindeki ruh emanetini hayattayken sahibine ulaştırmayı kalpten dilerse, bu dileği Allah Teala biliyor, işitiyor ve görüyor. O zaman Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe ona 12 tane ihsan verir. 12 tane ihsanla mürşidine tabi olan kişiye vasıta emirleri Allah-u Teala sevdirir. Tabii ki bunların başında en sevdirdiği vasıta emir zikirdir. Ve zikirle o kişinin kalbine nurlar ulaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak zikirledir. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Öyleyse yedi kalp şartına sahip olduktan sonra zikirle kalbimiz nurlanır. Şeytanın nura etkisi yoktur. Her geçen gün zikrin artışına paralel şeytanın üzerimizdeki tesiri azalır, azalır, azalır. Bir gün daimi zikirle sıfırlanır, yok olur. Öyleyse böyle bir yolu ona anlatman, eğer o da iradesini kullanarak talep ederse, o zaman bu kötü alışkanlıklarını kurtulur ve bir şeytanın dostuyken o kişi Allah'ın dostu olur. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm, haset ve düşmanlık. Birinci sual, insanları zulme, haset ve düşmanlığa götüren sebep nedir? Evvela insanın yaratılışına beraber bakalım. Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. 19 afet. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet ve iblis de bu afetlere %100 tesir ediyor. Allah Teala secde 9'da suma seva ve nefaha fihi min ruhi, biz insana ruhumuzdan üfürdü. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik. Sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haset. Yani insanoğlu hem geceyi hem gündüzü mutevasında bulundu diyor. Gündüzü ruhu temsil eden ruhtur. Geceyi temsil eden nefsimizdir. Ve bir denge içerisinde hayata başlıyoruz. Hasretlerle afetlerin oranına baktığımız zaman, o oranlara ilgili slaytımızı gösterirsek, evet birbirine eşit değil ama herkesin kümülatif toplam afet değeri 190, haset değeri de 190 ama hasretlerle afetlerin dağılımları birbirine farklı. Olay bu ise söz konusu olan iki grup afet. Birincisi zulüm, ikincisi evet şu anda ekranda görüyorsunuz. Ruhtaki 19 tane haset, nefsteki 19 tane afet, dağılımlar birbirine farklı. Her ikisi de başkalarıyla olan ilişkilerimizi kapsıyor. Hem zulüm hem de haset. Başkaları hakkında iyi düşünmemizi ifade ediyor. Düşünmememizi ifade ediyor. Haset de öyle, zulüm de öyle. Dikkatle bakın ki Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu oluşturabilmemiz bizim başkaları olan ilişkilerimizde bugünkü konumuz. Onlara hiçbir şekilde zarar vermememiz. Bütün insanları bizim olan ilişkilerde mutlu kılmamıza bağlı. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. İşte bu başkalarıyla olan ilişkimizde birinci şık kimseye zarar vermemek. Hiçbir şekilde kimseye zarar vermek, bütün insanları mutlu etmek.

Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Günah bize derecat kazandıran her şeydir. Ve seyyiat bize derecat kazandıran her şeydir. Zulüm de bize derecat kaybettiren, ezert kazandıran değil, yanlış söyledim. Şer bize derecat kaybettiren her şey, günah bize derecat kaybettiren her şey, seyyiat bize derecat kaybettiren her şey, zulüm de bize derecat kaybettiren her şeydir. Ama bunların tersi, hayır bize derecat kazandıran her şey, sevap bize derecat kazandıran her şey, hasenat bize derecat kazandıran her şey, adalet bize derecat kazandıran her şeydir. Öyleyse zulmün muhtevasında ne var? Ahzab 72 bize bunu cevap veriyor. Nereden emanete ale semavati vel ardi vel civali ve ebeyna yahminna ve eşfekna minha ve hamelel insan innehu kanu zelûmen cehûle. İşte zelûmen cehûle. Eğer zulüm başkalarıyla olan ilişkimizin muhtevasını alıyorsa cehalette enfüsi bir olayı zerreliyor. Zulüm işlemekte olduğumuz günahların başkasının üzerinde tesir icra etmesi halidir. Kim etrafında bulunan insanlara onu üzebilecek olan bir davranışla davranıyorsa bunun Kur'an-ı Kerim'deki adı zulümdür. Bütün zulümler günahtır, evet. Biz bir başkasına zulmettiğimiz için, karşı kişinin haklarını helal ettiğimiz için, ona bir zarar ilka ettiğimiz için kul hakkı doğmuştur. Her zulüm bir kavganın başlangıcıdır. Spiral giderek yukarıya doğru tırmanacaktır. Neyse suale bir kere daha dönecek olursak ne görüyoruz? Zulümlerin muhtevasında ne vardır? Zulümlerin muhtevasında insanların birbirine olan negatif tesiri vardır. Eğer biz başkasına zarar vermek istemiyorsak onları üzebilecek olaylardan tamamen kaçınmamız lazım. Sosyal hayatta üç tür davranış biçimini Allah-u Teala bize açıklıyor. Slaytımıza gösterecek olursak, kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısas, başkasının bize yaptığı bir negatif fiilin hakkımız olan şeyi tekrar bizim de ona o zulmü tatbik etmemiz. Yani kısasta iki taraf da kazanmıyor. Vakti boşuna harcıyor. Fakat af, kötülüğe karşı aile mukabele etmek, bir başkası nefsine uyarak bize zulmediyor. Biz ise ruhumuzun talebine uyarak onu affediyoruz ve derecat kazanıyoruz. Yani insanlar iki türlüdür. Birinci grup insan kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapan insandır. İkinci grup insan İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik eden kişidir. Oysa her halükarda bu standart içerisinde davranışlarımızı icra etmemiz gerekir. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Bakara 200 201 202'de ve minen nasi

Evet. 202'de ibadetlerinizi tamamladığınız zaman artık hatalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde zikirle Allah'a zikredin. Fakat insanlardan kim bizden Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yoktur. 201'de hakim dünya için hasen, ahiret için hasen isterse veririz onu. 202'de ulake lehum nasibin mimma kesebu. Allah-u Seyyidül Hesab her ikisinden de kişinin dünyalık isteyenlere de Allah veriyor. Ama bizden dünyada hasene, ahirette hasene isteyene de her ikisine birden de veriyor. Hem dünyalık veriyor hem ahireti veriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, haset ve düşmanlıkta yarışmanın önüne nasıl geçebiliriz? Haset, başkalarının kötülüğünü istememiz demektir. Hasedin yanı başında düşmanlık vardır. Kişi bütün düşündüğü şeyleri yalnız kendisine ister. Kıskançlık da bu sistemin içindedir. Bizden çevremize düşmanlık akıyorsa onlardan da bize düşmanlık, nefret akacaktır. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Eğer aranızda düşmanlıklar oluşmuşsa hemen ikilikler oluşur. Herkes birbirine düşmandır, birlik yoktur. Fırkalar vardır. Halbuki muhterem Efendimiz seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor, şöyle buyuruyor, diyor ki eski toplumların derdi elimi size de dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: hasetin zıttı gıptadır. Nisa 54 ve Maide 62'ye baktığımız zaman, Nisa 54'te yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar? Oysa biz Hazreti İbrahim'in ailesine soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Onlara büyük mülk verdik. Başkasındaki güzelliklere onları mübarek kıl, bize de ver ya Rabbim dememiz gıptadır. Başkalarınınkinin zahir olmasını istemek, sadece bize ver demek de hasettir. Allah Teala gıpta etmemizi ama hasetten tamamen beri olmamızı istiyor. Allah Teala hayırlarda yarışmayı emrederken onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemekte birbiriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülük. Bunlar aslında şerde yarışmaktır. Onun için Allah Teala Maide 2'de ta'avvenu bil birri ve takva, hayırlarda ve takvada yarışınız. وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْاَدْوَانِ Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala zulüm, haset, düşmanlık gibi bütün negatif faktörlerin devre dışı kalması için herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Sizce Allah'a ulaşmak ne demektir?
2: Mutluluk, huzur, Allah'a ulaşmak güzel bir şey tabii.
3: Namaz, Kur'an, zekat.
4: Kalü beladan gelirken biz zaten ona dedik ki bizi dünyaya getir, sana kulluk yapacağız.
1: Bize ruhundan üfürmüş. O ruhumuzu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi istemiş. Hiç duymuş muydunuz?
5: Hayır, hiç duymadım. Allah'a ulaşmamız, Allah'a her gün dua etmemiz gerekiyor. Namaz kılmamız gerekiyor.
1: Yaşarken nasıl Allah'a dönüyor?
6: Öldükten sonra dönüyor.
5: Evliya olmamız için yani Allah'ın bize bir güç vermesi lazım. Allah ona değişik bir akıl veriyor yani ona ulaşma.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir talebiniz var mı hayatta?
4: Tabii ki böyle bir talebim olur ama insanlarda öyle bir nefs var ki, peşinden koşan bir şeytan var ki, hep fesfese eder ona. Devamlı onunla uğraştığı için yoldan cayabilir de.
2: Ederim de onu yine de Allah bilir. Ben ederim duayı, ulaştırır mı, ulaştırmaz mı?
5: Namaz kılmamız gerekiyor. Namaz kılmıyoruz, ulaşamıyoruz yani. Tek duayla olmuyor bu işler yani.
1: Peki Allah'a ulaşmayı dilesek o namazı kılmak gelmez mi içimizden zaten?
5: Geliyor ama yapamıyorsun. Bazen şeytana uyuyorsun işte.
4: Ben Allah'ı her zaman sevdim. Yokluğumda da, zenginliğimde de. Ben diliyorum. Ama nefsimiz zayıf olduğundan ötürü zayıf. Kim istemez ki? Sen istemezsin mi cumhurbaşkanı olasın?
3: Allah'ın kalpten senin çok seviyorum, sana ulaşmayı istiyorum.
0: Evliya olmamız için Allah'ın bize bir güç vermesi lazım. Allah ona değişik bir akıl veriyor. Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Bakara 181. Vallahi yürüdü bükümül yüz, vallahi yürüdü bükümül yüz. Ve Allah Teala bizim için eğer zorluk dilemiyor, kolaylık diliyorsa bu kolaylık bir dilektir. Sadece bir dileğimiz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim, görürüm ve bilirim. Gördüğünüzü işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını ard arda gönderir. Öyleyse Allah'ın evliyası olmak için Allah'ın insanlara yardımı nasıl ulaşır? Allah'ın yardımının onlara ulaşabilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zümer 54'te وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ اَسْلِمُ لَهُ Ona yönelin ve teslim olun. bir dilek ve teslim olun. Ölmeden evvel sonra yardım olmasınız. Öyleyse Allah-u Teala ulaşmayı dileyen, teslim olmayı dileyen, ulaşmayı dileyen kişiyi üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek gerek olan tüm yardımları Allah gönderiyor. Rum 31 Münibine ile İvettakû. Yönel ona ve takva sahibi ol. Enfal 29'da Ya eyyühellezine âmenû tettekûllâhe yec'al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum. Size Allah furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın yardımlarının bize ulaşabilmesi bizim bir dileğimize bağlı. Ama bu dilek dilden değil, kalpten. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, yani Allah'a teslim olmayı dilediğimiz an,

0: Allah Teala gerekli işlemleri üzerimizde gerçekleştirmek suretiyle bizi yardımlarıyla teşhis ediyor. Allah razı olsun. Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı mükerrem eder. Şeytanın adımlarına tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı mükerrem eder. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa içinizden hiçbir yebeğin nefsini tezkiye edemez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kardeş olun buyuruyor ve bu kardeşliği yaşamak için mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Eskiden de onlar, şu anda öyle bir şey yok. Eskiden her şeyi sana güzel anlatıyordu, izah ediyordu, hiçbir karşılık beklemeden. Şimdi hep karşılık bekledikleri için ben şimdi o insanları göremiyorum.
3: Mürşid-i Kamil demek Allah'ın yakın dostudur.
4: Mürşid-i Kamil der ki atağınızı bildiğin anda derhal affınızı dileyin Allah'tan. Dileyin ki Allah sizi affetsin.
5: Mürşid insan, iyi insan. Bizi yönlendirmiş oluyor tabii, faydaları olur. Acaba böyle mi değil? Daha bir yaklaşmak isteriz.
1: Müminin 44'te kesintisiz olarak var ettiğini söylüyor Allah irşat makamının resullerine. Nahl 36'ya göre her kavimde var ettiğini söylüyor. Eğer bize kitabını açıklayacak birini göndermezse bizi cehenneme göndermeyeceğini söylüyor Allah.
2: Doğru. Var ama çok nadir çıkıyor yani. Eskisi gibi bol çıkıyordu, şimdi çıkmıyor.
5: Eksiklerimiz vardır da artık öyle insana ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız, içini bilemeyiz.
1: Mürşidimizi bulmak için hacet namazı kılıp Allah'a sormamızı istiyor Allah. Bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Bunu yapmayı düşünür müsünüz?
3: Bütün azalarınla, bütün ruhunla hissedecek şekilde bunu yapacaksın ama. Yoksa olmaz. Yani dümenden bir şey olmaz biliyorsun.
2: Düşünürüm. Deneyeceğim onu bir de.
0: Mürşit konusunda eskiden her şeyi karşılık beklemeden anlatıyorlardı. Şimdi hep karşılık bekledikleri için o insanları göremiyorum. Allah'ın hak mürşitleri anlattıklarına dair bir karşılık bekler mi? Anlattıklarını tabii beklemezler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Enam 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden ücret istemiyorum. Hud 29, bir şey istemiyorum. Hem ücretim Allah'a aittir. Sizden ücret istemiyorum. Mumin 72, Rabbim harcı ücreti daha hayırlıdır. Furkan 7, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, bir sizden bir ecir istemiyorum. Sebe 47, sizden bir ecir istemiyorum. Yasin 21, sizden ücret istenmeyen kişilere tabi olun. Allah Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın zatını gören herkesi irşada memur ve mezun kılıyor. Yani başkalarının da 7 sabah 4 teslimi yaşaması için çalışmalarını bekliyor. Ama bu çalışmada hitap ettikleri insanlardan ücret beklemiyorlar. Yani kısacası Allah'ın inşallah memur ve mezun kılığı kişinin maaşını Allah veriyor. Sadece onun her zerresiyle başkasına, kendisine adaması hizmet etmesini istiyor. İşte Yasin 21'de sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere tabi olun. Tebliğine karşı sizden ücret istemeyen ehdilere tabi olun. Enam 48'de Allah'ın Resulleri وَمَا نُرْسُلِينَ مُسْلِينَ اِلَّا وَبَشْرِينَ وَمُنْزِرِينَ ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın tebliğ vazifeli kıldığı Resuller hem müjdeleyici hem uyarıcıdırlar. Uyarıcıdırlar. Hitap ettikleri insanlara Allah'a ulaşmayı dilememeleri halinde onların başına gelebilecek sonsuz bir azap, cehennem azabıyla onları uyarıyorlar. Ulaşmayı dilemeleri halinde de onları müjdeliyorlar. İster Hud 29, ister Furkan 7'de de, ister Yasin 21'de aynı hakikat bir kere daha söyleniyor. Öyleyse her devirde Allah'ın Resulleri var mı? Var. Mü'min 44'te arda arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Bakara 87'de tebliğ, uyarı, müjdeleme, bir yolun takip edilmesi asıldır. Müjdelemek de, inzar etmek de Resullerin görevidir. Söyledikleri en önemli şey, ben sizlerden Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a giden bir yol itaz etmesinden başka bir ücret istemiyor. Kim Allah'a ulaşmaya doğru yol çıkarsa benim ücretim odur işte. Şeklindedir. Allah'a ulaşmayı dilemek Rab'be giden bir yol edinmektir. Evet, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek Rab'be giden bir yol edinmektir. İşte Müzemil 19 Nazi tezkire فَمِنْ شَاهَدْتَ قَزَيْلَ رَبِّ سَب۪يلَ Değer 29 Nâhâzi tezkire فَمِنْ شَاهَدْتَ قَزَيْلَ رَبِّ سَب۪يلَ İşte bunlar öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yoldur. Öyleyse 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'a Rab'be giden bir yol edinmek olduğu, bizi insanların müjdelemenin tek bir sebebi Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah'a giden yol sırat-ı müstakim. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah bir sual arz etmek istiyorum. Ali İmran 119'a göre sahabe kendisine düşman olanları bile sevmesiyle Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'a ve Resul'e karşı gelenlere muhabbet duymaması arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız Muhterem Hocam? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Suali tekrar ediyoruz. Allah Ali İmran 119'a göre sahabenin kendilerine düşman olanları bile sevmesiyle Mücadele 22'ye göre Allah'a ve Resulüne karşı gelenlere muhabbet duyar, duymaması. Allah ve Resulüne karşı haddi aşanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Dolayısıyla onlara muhabbet duysanız, o zaman zaten yolda değilsiniz. Allah Teala Bakara 256'da La kirahbet din nezerlama yok. Katte benüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmıştır. Ve men yekür bi tağuti. Tağutu inkar eden. İşte gördüğünüz gibi tağutu inkar eden kişinin kalbine iman yazıyor. Tağutu inkar etmezse, sevse o zaman böyle bir sonuca zaten ulaşamaz. Allah ve Resulüne karşı gelenler saptıracağım, onları kendimle birlikte cehenneme götüreceğim diyor. Nasıl yapıyor bunu? Arap suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öte yandan sırat-ı müstakimin ne menen bir şey olduğunu İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor. Yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Allah'a ulaştıran yol. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. İşte iblisin sırat-ı müstakime oturması, insanları Allah'ın yolundan men etmesi, saptırması neyle gerçekleşiyor? İnsan ve cin şeytanlarla. Sağına soluna çizdiği başka yollarla insanların dinde fırkalara ayrılmasına sebep oluyor. Birincisi Araf 17'de
7: Elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Resulü hadisinde Allah'ın katına şükür ile çıkılır. Hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın katına çıkan doğumdan sonra Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu bize üfürüyor ve وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكِلُونَ. Secde 9. Ruhu سُمَّ سَوَاهُ نَفَاهُ ف۪ي مِنْ رُوحِ. Biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ruh üfürüldükten sonra وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ sizi işitici, وَلَبْسَارَ görücü, وَلَف۪يدَ idrak edici kıldık. Umulur ki şükredersiniz. Allah-u Teala'nın ruhu bize üfürmesi ve Allah'ın bize üfürdüğü ruhla şükür yolunu tutmamız, sırat-ı müstakimi tutmamız emrediliyor. Sırat-ı müstakim şükür yolu, ama iblis diyor ki ben o yoldan insanları saptıracağım, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani iblis sırat-ı müstakime oturmakla ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına mani oluyor. Tekrar olaya baktığımız zaman iblis nefsin afetlerine tesir ederek nefsi azdırarak kişinin aklın, ruhun talebine uymasına mani oluyor. İşte herkes olayları yaşıyor. Birinci basamakta olayları değerlendiriyor ama ne buyururdu Allah Teala Nahl 78'de? Buyuruyordu ki hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız. Evet. İşte bu hiçbir şey bilmeyen kişi hayrın da şerrin de ne olduğunu bilmiyor. Hoşlarına giden olaylar insanlar hayır, kendilerine üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar Bakara 216'da. Allah Teala diyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimizin bildiği hayır ve şer nedir? Rabbimizin bildiği hayır ve şer, hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Allah Teala'nın insan için tayin ettiği hedef ne? Ahiret ve dünya saadeti. İşte kişinin ahiret saadetine, ölüm sonrası hayatta cennete gidebilmesi istisnasız Allah'a yönelmesine bağlıdır. Yani ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemesine bağlıdır. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fiille açıklıyor. Kur'an'da 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, yani fizik vücut ölmeden ve Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve Allah-u Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. Şimdi bu farzları tek tek baktığımız zaman özellikle en çarpıcı olanı Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci ila Rabbiki. Bu emir ruhadır. Allah'ın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve Allah-u Teala bu ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kilme nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Yani nefs, şeytanın vücuda giriş melceği ve fizik vücutta şeytanın kulu. Nefs sebebiyle kişi başlangıçta şeytanın dostu ve fizik vücutta şeytanın kulu durumunda. Her olayda tekrar ruhun dışındaki o ikiliye baktığımız zaman şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle nefsi kandırıyor ve aklın şuurlandığı ortam negatif bir ortam olması hasebiyle her seferinde nefs aklı ikna ediyor, kişi şer işliyor ve derecat kaybediyor. Derecat kaybetmek, kazanmak önemli mi? Çok önemli. Çünkü kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem, Mumin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Çünkü ruh aklı ikna ediyor. İşte nefsin değil de ruhun aklı ikna edebilmesi mutlak surette Allah'a yönelmemize bağlı. Allah Teala söylediğim gibi 12 tane emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Zariyat 50'de Allah'a firar et, Allah'a kaç. Allah'a firar et, Allah'a kaçması gereken Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun dünya hayatını yaşarken seyri sülükle, nefs tezkesiyle Allah'ın zatına ulaşması. Rabbinin davetine icabet et. Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Gelen Resuller En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde insanlara gönderiliyor. Bu Resullerin görevine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Öyleyse mutlak surette tebliğ herkese ulaşıyor. Ve tebliğe muhatap olan insanlara Allah'ın zatından üfürülen ruhu sahip olan, hayattayken sahip olan Allah'a ulaştırınız. Sizi ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla uyarıyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması ustad. Ve Allah Teala bu konuyu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebine uymaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmeyi Allah 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Enab, Münib, Yünib. Evet, Münib, Enab, Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme. Allah Teala Rad 27'de "İnne Allah yudilli men yeşâ." Allah dileğini dalalete bırakır. "Ve yehdi ileyhi men enâb." Şimdi başlangıç noktasında bütün insanlar dalalette. Hatta başlangıç noktasında bütün insanlar ayetleri bilmedikleri için 19 negatif özelliğin sahibidirler. Şirktedirler. 1. Küfürdedirler. 2. Delalettedirler. 3. Fısktadırlar. 4. Cahildirler. 5. Zalimdirler. 6. İsyandadırlar. 7. Fitnedirler. 8. Sağır dilsiz ve kördürler. şeytanın kulu ve dostudurlar. Dinde fırkalar ayrılmışlardır. Sebil-i gaydedirler, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden ve ameller boşa gittiği için de gideceği yer cehennem olan insanlar takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. İşte Allah Teala bu 19 negatif özellikle hayatı yaşayan kişi kendi haline bırakırsa şeytanın tesiri altında sebil-i gay üzerinden dinde fırkalara ayrılarak şeytanın kulu ve dostu olarak sağır dizi kör olarak hayatını yaşamaya başlar ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın mutlu olmasını istiyor. Ahirette cennet, dünyada da mutluluk. İşte Allah Teala her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin tebliğciler gönderiyor. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz, ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Tebliğci olarak gönderilen Resulleri Allah-u Teala, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde, لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنَبُوا تَوْغُوتًا. Allah'a kul olsunlar ve tağutta kul olmaktan içtinab etsinler. İşte Allah'a yönelme kişi açısından tağutta kul olmaktan içtinab etmekten mümkündür. Hangi peygamber döneminde peygamberin lisanıyla insanlara tebliğ ulaşmışsa tebliğe pozitif cevap verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtarmışlar, içtinab etmişler. Yani tağuta kulmak. Herkes başlangıç noktasında tağutun kulu ve dostudur. İşte tağutun kulu ve dostu olan bu insan ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyerek Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعُوتَ tağuta kul olmaktan içtinab ederek, kaçınarak nasıl yapıyor bunu? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a yönelerek. Herkes başlangıç noktasında tağutun kulu ve dostu, ama tağutun kulu ve dostu olan insanlara tebliğ ulaşıyor. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu davete pozitif cevap verenler Allah'a yöneliyorlar. 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi ve şeytana kul olmaktan kurtulup Zümer 17'ye göre Allah'a kul oluyorlar. Allah Teala Zümer 17'ye göre kulları müjdele. İşte Rad 27, Allah'a yönelen kişi Allah Teala cennette müjdeliyor. Allah'a yönelen kişi Allah Teala cennette müjdeliyor. Takva sahibi olması hasebiyle birinci safa takva. Allah'a yönelen kişi cennette müjdeliyor. Zümer 17, Zümer 54 keza öyle. Mümin 13 ve Şura 13. Kim Allah'a yönelmişse Allah Teala kesinlikle onu birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İnsanlar için mutlak surette Allah'a yönelmek söz konusudur. Bir Allah dostuna soruyorlar, siz ne yaparsanız biz çözer, biz bağlarız. İki zıt şeyi bir arada yapıyorsanız aslında bir şey yapmıyorsunuz demektir. Ne demektir bu, diyor bize açıkla. Evet diyor, biz çözeriz. İnsanların şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte bu Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanların şeytanla olan bağının çözülmesi, Allah ile olan bağının bağlanmasıdır. O sebeple bütün Resuller bunu yapıyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعْبُدًا. Biz bütün ümmetlere Resuller bahsettik. Onlar insanlara Allah'a kul olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve tağuta kul olmaktan kendinizi kurtarın. Ve işte ne bu tağuta. İşte bu Allah'a ulaşma dileği zaten başlangıçta herkes şeytanın kulu dostu durumunda. Dileyen kişi kendisini şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtarıyor. Tek bir dilek 19 negatif özelliğin sahibiyken bu kişi 19 pozitif özelliğin sahibi oluyor. Tek bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ayetlere iman ediyor. Şirkten kurtuluyor. Küfürden kurtuluyor. Delaletten kurtuluyor. Fısktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Sağır dizi ve kör olmaktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Kurtuluşa eren fırkada fırka-i naciye oluyor. Sebil-i reşata ulaşıyor. Birbirlerine dost oluyorlar. Amelleri boşa gitmiyor. Gideceği yer cennet. Takva sahibi oluyor. Mümin oluyor. Hidayette oluyor. 19 tane pozitif özellik. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmek deyip geçmeyin. Allah'a yönelmek cennet saadetinin anahtarıdır. Ne diyordu Allah Resulü? Cennetin anahtarı cehennemin kilidi, kendisine verdiği kişilere ne mutlu. İşte Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. O halde herkesin mutlak surette bunu dünya hayatında gerçekleştirmesi lazım. Ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Şimdi ikinci basamakta herkes olayları yaşıyor. Allah-u Teala Allah'a yönelmeyen insanlar devamlı olarak şeytanın da afetleri azdırmasıyla, tesir etmesiyle nefsine uyuyor ve şer işliyor. İşte bu işlediği şerler sebebiyle o kişi musibetleri yaşıyor. 7 ayet-i kerimede yaşadığı musibetler için ne söyleyebiliriz? Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bu slaytla birlikte o fizik vücut, nefs ve şeytanı yanına alırsak bu haliyle devamlı olarak kişi şer işliyor. O şerler başına musibet olarak dönüyor. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Şer ekerseniz musibet biçersiniz. Hayır ekerseniz ise mutluluk biçersiniz. İnsan musibetlerden üzüntü duyuyor, sıkıntı yaşıyor ama hayır işlediği zaman da bir faydaya ulaşıyor. O zaman kişilerin başına musibet gelmesinin hakkı arkasında kendi ektikleri vardır. Kula musibet gelmez hak yazmayınca ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Şeytanın tesiri altında kul azmış, derecet kaybetmiş, kaybettiği derecelerin kefaletin nihayetinde Allah Teala ona musibeti veriyor. Musibetler boşuna değil. Bir musibet bin nasihatten hayırlıdır. Gerçekten de öyle musibetler. Şimdi her başlangıç noktasında tüm insanlar var, seçilen ve seçilmeyen iki gruba ayrılıyor. Her devirde seçilmeyen insanların %10'dan azı söz konusu. %90'dan fazlası Allah-u Teala seçiyor. Ama bu seçilenleri de imtihan ediyor. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde neyle imtihan ediyor? Musibetlerle imtihan ediyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Musibetlerle imtihan olmana rağmen Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar, Allah'ın ismini ardarda tekrar etmiyorlar. Öyle olunca zikirsizlik sebebiyle kalpleri katılaşıyor. Kalbi kasiyet bağlıyor. Şeytanın ilkalarının tesir ettiği kişiler, kalbi kasiyet bağlayanlar ve kalbi hasta olanlar. Bu kalpleri zikirsizlik sebebiyle kasiyet bağlıyor. İşte Allah Teala hadis 16'da elem yerlezine amenu en tahşa kulubunu zikrillahi ve nezine min hak. O amin olanın kalbine Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kendilerine daha önce kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçince zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Zikir yapılmadığı takdirde kalp katılaşıyor. Kalbi kasiyet bağlıyor ve şeytan kalbi kasiyet bağlananını kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kalbi hasta olanlar da var. Ama seçilmesine rağmen musibetlerle imtihan olanlardan bir kısmı, %10'dan azı, onlar Allah'a yöneliyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bakara 155, 156 ve 157'de Allah Teala şöyle buyuruyor. وَنَبْلُوَكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِينَ وَنَقْسٍ مَمْوَالِ وَنْفُسِ وَسَمَرَاتٍ وَبَشُرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve candan eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabreden musibetler. Kimler için imtihan? Allah'a yakın olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler için imtihan. Kimler için azap? Ulaşmayı dilemeyenler için. Hazreti Ali'nin sözü, musibetler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için azap, dileyenler için imtihan. İşte bu imtihanı kazanan insanlar kimlerdir? Onlara musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Öyleyse ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına emindirler ve hayattayken Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'a yöneliyorlar. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen bu kişi Allah-u Teala Hac 54'te zikredildiği gibi kalbindeki ekiniti alıyor ve ihbatı koyuyor. O ilim verilenlerden oluyor. Allah'ın ekineti kalbinden alıp ihbatı koyduğu kişiler birinci kat cennet müjdesinin sahibidirler. Hac 34'te İlâküm ilâhın vâhid felehu eslemu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Bu birinci kat cennetin sahipleri. İşte bunlar Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman bunların üzerine selavat ve rahmet vardır. Kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı zaman seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. Zikri unutuyorlar, kalpleri katılaşıyor. Seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar da Allah'ın ismini tekrar etmeye başlayınca kalplerine Zümer 22'ye göre rahmet giriyor. Hadis 16'ya göre %2'lik huşuya ulaşıyor. %2'lik huşu kalbine ulaşan rahmet sebebiyledir. O zaman o insanlar namazı huşu içinde kılıyorlar ve Allah-u Teala kimlerin duasını kabul eder? Huşu içinde namaz kılanların duasını kabul eder. Namaz bir duadır ve huşu içinde namaz kılanların duasını kabul eder. İki tür insan namaz kılıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen namaz kılanlar, Maun suresinin 3 ve 4. ayet kelimesinde namazdan gafildirler. Allah'a ulaşmayı dileyen, huşu sahibi olanlar, mümin 1-2'de, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Huşu içinde namaz kılarlar ve Allah onların duasını kabul ediyor. O halde muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmek, 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 4. basamakta Allah Rahim ismasıyla tecelli ediyor ve 5. basamakta gözlerindeki hicabın müstereyi alıyor. O kişi hidayetçi, mürşidi, mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrari alıyor. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varıyor ve kalbindeki ekineti alıp ihbatı koyunca o kişi ayetleri kalbine indiriyor, kendine mal ediyor. Yani Allah'a ulaşma dileği sadece dilde kalmıyor. Kalbine de indiriyor. Bu şekildeki kalben ulaşmayı dileyeni Allah Teala mutlak surette mürşidine ulaştırıyor. Tekabın 11'de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'te kalbi kendisine çeviriyor Allah Teala. Enam 125'te göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve bu dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an kalbine giden rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Kim huşu içinde namaz kılar da mürşidini Allah'tan sorarsa Allah Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. 14. basamakta tam 7 tane ayet-i kerime gereğince mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teske kadarını bir bir geçerek o kişi ermiş evliya oluyor. Allah Teala yarattığı bütün insan Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini kendisine dost kılmak, kul olmak istiyor. Kimdir dost olanlar? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Kimdir şeytana olmaktan kurtulan Allah'a kul olanlar? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Bir konferansın daha sonuna geldik. Allah'a yönelme konulu konferansımız burada sona eriyor. Siz de bizi dinleyip de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden olmak istiyorsanız, ben diledim, ben de mürşidime ulaşıp tabi olup Allah'ın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız fecir 27-28-29'a göre o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Evet, diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, ruhunu Allah'a ulaşsın. Fethuli fi ibadi, ey fizik vücut, sen de Allah'ın kulu ol. Hazır mısınız? Evet, sesleri duyuyorum. Başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı isim mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
7: Fatiha maasalavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğretenler ve öğrenenler. Birinci sual, dinin öğretimi kimlere aittir? Dinin öğretimi en başta Allah'ın kendilerine şeriat kitabı indirdiği Allah'ın peygamberlerine. Peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Bu fetret döneminde kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı, yine her zaman diliminde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın tayin ettiği veli Resuller, veli mürşitler, bunlar öğretenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ama aynı zamanda her öğreten öncesinde öğrenen birisidir. Allah'ın öğretim sistemine baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üzerinde olan muhakkak ki devrin imamıdır. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan öğrenir. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Daha aşağıdaki seviyede her kavimdeki Resuller vardır. Üçüncü kademi işgal eden irşat makamının sahipleri de devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Yani veli mürşitler hem Allah'tan hem devrin imamdan hem de kavim Resullerinden öğrenmeye devam edeceklerdir. Her devirde, kariyerlerde, kasabalarda, şehirlerde kesinlikle mevcutturlar. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا عَدَمٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiç birinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Dedik fetret dönemi var nebiler arasında. İşte bu nebiler olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen vekaletin devrin imamını Allah Teala secde 24'te bildiriyor. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina. Lema seberi ve kâni ve hayatına yükünün. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesine yakın hasil etmiş oldukları için. Öte yandan veli mürşitler söz konusu olduğunda Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde قَالَ الَّذ۪ينَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَادٍ Bana tabi olun ki irşad yoluna sizi ulaştırayım. Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim aleyhisselam babasına ya abeti قَدْ جَانِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَبِعُونِ اَهْدِكُمْ صِرَاطَ السَّوِيِّ Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim. Her devrinde 7 tane safa varis var. El-ulema ve rasitel enbiya, alimler, peygamberlerin varisleridir. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ edenler,
hikmetin ötesini öğrenen öğreten tebliğ edenler, maruf emreden münkerden nehyeden tebliğ edenler, veli resuller ve devrin imamları, halifeler. Allah Teala muhtevayı bu şekilde gerçekleştiriyor. İkinci sual, öğretmek ve irşad etmek aynı muhtevada mıdır? Hayır. İrşad içerisine yaşatmak da giriyor. Ali İmran 104'te Allah Teala وَلْتَكُمْ اُمَّتِنْ يَدَوْنَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمَلُونَ بِالْمَعْرِفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizin içinizden

müslümin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki her devirde Allah-u Teala'nın irşat ve vazifeli kıldığı mürşid Allah'a davet ediyor. Nefs tasfiyesi yapmış ve teslim yüküyle Allah'a teslim olmuş. Öğretme tabiri irşadı da içine alır ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Ama irşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Yani mürşid öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta vesile olandır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşid olmak anlamına gelmez. Mürşid, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını ve Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Evet, devrin imamının dergahı, şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Şeytanın kulu ve dostudur. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanları Allah-u Teala Resulleri vasıtasıyla devrin imamı vasıtasıyla, vekaletin devrin imamı vasıtasıyla Allah'a davet olunuyorlar. Daveti kabul edenler şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendilerini kurtaranlardır. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ayetlerden gafildirler, hüsrandadırlar, helaktedirler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz helekel insanu illel alimun, helekel alimun illel amilun, helekel amilun illel muhlisun. Yani helak söz konusu. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar, gay yolundadırlar, fılkalığa ayrılmışlardır, sağır dilsiz ve kördürler, birbirine düşmandırlar, fitnededirler, zalimdirler, cahildirler. Allah razı olsun. Üçüncü sual, her insan öğretenlerin anlattıklarını idrak edebilir mi? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوْبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لِعَادِيَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Kendilerine ilim verilenlerin İrşad makamı nübeli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden nekinetini alın bir yerine ihbat konulması, kalplerin mütmain olması içindir. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. İsra 45-46'a feyza karetel Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cealna beyneke ve beynellezine la yümne bil ahireti camine süre. Seninle Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmil ahire iman etmeyen arasına baş gözlerine icabine süre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyarım. Bunlar uzuvlardır. Yani kıraat edildiği zaman Allah'ı dilemeyenlerin uzuvlarına engeller konuluyor. Allah-u Teala'nın emirleri bize o emirleri tebliğ eden vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Bunun için Allah-u Teala bütün mürşitleri için şunu söylüyor. Onlar ayetlerimize

0: de ayetlerimizi size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi var. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. İşitebilenler Allah'ın söylediklerine kulak verip de onu anlayabilenlerdir. İşte Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ama öbür taraftan şeytan ve avanesi Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesinde tersini söylüyor. Kafirler bu Kur'an dinlemeyin, okuma suresi için de gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Kafirler kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, onlar gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin ve gürültü yapın diyorlar. Böylece galip gelirsiniz. Allah-u Teala da dinleyin, susun. Böylece rahmete kavuşturulursunuz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Evet, ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma. Beşincisi, ilme ve ilim ehline buğz eden, ilmi istemeyen. Hazreti Ali mal mi ilim mi? İlim diyenler kurtuluyor, mal diyenler malın bekçisi olursun buyuruyor. Öyleyse öncelikle bizim ilmi almamız lazım ki Haç 54 bu açıdan çok manidar. O kendilerine ilim verilene bilsinler ki. Bu ilim verilenler onlar 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 7 tane ayet-i kerime ilim verilenlerden bahsediyor. İlim verilenler, evet. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107 kendilerine ilim verilenler. Haç 54 ilim verilenler. Kasas 80 ilim verilenler. 9 ilim verilenler. Rum 56 ilim verilenler ve Muhammed 16 ilim verilenler. Öyleyse kendilerine ilim verilenler bilsinler ki bu İşaret makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu anlamaları ve idrak etmeleri için Allah-u Teala onların kalplerine ihbatı koyuyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlık tarihi boyunca hep öğretenler ve öğrenenler adıyla iki grup oluşmuş ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği yolundan gitmek. Namazını, niyazını, orucunu, düzgünü, dürüstlüğü. O yani benim aklıma o geliyor.
3: Allah'a ulaşmak için bence önce değil bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek.
1: Tam anlamıyla ibadet yerine gelince Allah'a ulaşmış oluyor mu ya?
3: Yani istersek ulaşabiliyoruz.
4: Ben Allah dedikçe Allah hemen yanımda hissediyorum. Dua ederek ulaşıyorum. Her türlü Rabbime her türlü ben ne istersen veriyor Cenab-ı Rabbim bana.
1: Allah-u Teala istiyor ki biz de ruhumuzu ermiş evliyalar gibi Allah'a hayattayken, yaşarken erdirelim. Böyle manevi talepleriniz oldu mu Allah'ım? Ben Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bayram Veli gibi sana ulaşmak, ermiş evliyan olmak istiyorum. Böyle talepleriniz oluyor mu?
2: İsterdin ama imkanların yok ki.
3: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
4: Hiç öyle aklıma gelmedi şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
1: Allah Teala diyor ki bir dilekle sizi bu hale ben getireceğim. O duayı etmek ister misin?
2: Etmek isterim tabii. Allah'ım, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sana ulaşmak istiyorum. Senin ermiş evliyan olmak istiyorum.
5: Nasıl ki ermiş evliyaları sana ulaşmışlarsa ben de onlar gibi ruhumu ölmeden sana ulaştırırım. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için önce dini bütün olmak gerekiyor. Yani ibadetimizi tam yapabilmek dediği. Dini bütün bir insan olarak Allah'a ulaşmanın yolu ibadetlerden mi geçiyor? Hayır. Bugün din öğretimiyle, İslam'ın beş tane şartıyla gerçekleştirenler bunu o şekilde kabul ediyorlar. Dini bütün Müslümanlar diyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın dini hiçbir zaman bütünlenmemiştir. Eğer dilemediyseniz Allah Teala'nın katında Müslüman da sayılmıyorsunuz. Dini bütün de sayılmıyorsunuz. Dilemediyseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu belki biraz ikaz edici, belki biraz onur kırıcı ama hala aramızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa kendilerine ne kadar yazık ettiklerini belirtmek için bunları söylüyoruz. Mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İslam'da, Kur'an'daki İslam'da hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik ruh teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. 7 tane hedef. Bu 7 hedefe ulaşabilmek için de 7 vasıta lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, tövbesini gerçekleştirmedikçe hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değil. 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve Kur'an'ın bütününe tabi olarak asr-ı saadete ulaştılar. Biz de eğer bugün asr-ı saadeti yaşamak istiyorsak Kur'an'ın bütününden hareket etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın ilmini öğretenler de onu gene öğrenenlerden öğrenmişlerdir. Ve Kur'an'da Allah-u Teala bize ilim öğretecek mürşidi tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah dostum. Rehberler.
1: Yunus Emre Mevlana bugün yaşasaydı onların sohbetine bulunmak ister miydiniz onlara?
2: Tabii isterim, istemez miyim de. Bak ben mesela ta Bayrampaşa'dan geliyorum buraya. Burada bir sıcak bir hava var. Aşağı yukarı haftada 2-3 gün geliyorum.
3: Günümüzde benim şu anda şöyle söyleyeyim. Kimseye, mürşitlere de bir güven. Şimdi zamanı mürşitlerine de bir güvencim kalmadı. Yani tahrikat ehli gibi onlara bir güvenim kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Direkt Allah'a bağlanmayı tercih ederim.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bağlanıyoruz sünnetlerine, hepsine inanıyoruz. Ama ben cemaatlere bağlanılmayı hiç istedim bile bağlanamadım. Hiç de bağlanmak istemiyorum.
3: Ben o yoldayım zaten.
1: Acaba bugün yok mudur peki? Kıyamete kadar var mı?
3: Zor. Bulmak çok zor. Güvencimiz yok. Yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. Nasıl güvenelim?
1: Biz diyor mürşitlerimizi, resullerimizi kıyamete kadar ard arda göndereceğiz diyor.
4: Güvensek, inansak tabii onların yolunda gidip gitmek isteriz ama güvenmiyoruz, inanmıyoruz.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz. Şimdi ne düşün?
3: Tamam, ben Allah'ıma yalvarırım, söylerim, bana güvenilir bir kişi göndersin derim tabii ki ama şu zamanda çok zor diyorum ben size, onu açıklıyorum. Yok, yok ama var.
1: Allah var diyor.
3: Var tabii ki, var da nerede?
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda güvensek, inansak tabii onların yolunda gitmek isteriz ama güvenemiyoruz. İnanmıyoruz dedi. Güvenip inanacağımız bir mürşidi nasıl bulabiliriz? Her şeyden evvel 10 tane ayeti kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor Allah Teala. Bedenette olanların hepsinin gideceği yer cehennem. Başlangıç noktasında delalettedir her insanlar. Delalette olanlar içinde mürşit olmadığına göre o zaman mürşit bulabilmek için mutlaka delaletten kurtulmak lazım. Başlangıç noktasında 7 ayet-i kerimede herkes delalette. Ama delaletten kurtulmak bir dilektir. İşte ayet-i kerimeler Bakara 198 sezondan hidayetten önce elbette delalete kalanlardandırız. Alimen 164 ondan evvel Allah'a ulaşmayı denemeden evvel onlar gerçekten apaçık delalet içindeydiler. Enam 77 Rabbim beni hidayete ermedirmese mutlaka delaleteki kavimden olurdum. Şura 20 onu yaptığım zaman ben delalete olanlardandım. Şura 52 sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Daha önce ulaşmayı dilemeden önce delaletteydin. Seni delalete bulundukla hidayete erdirmedim. Ve başlangıçta herkes delalette. Ama Allah Teala hem Rad 27 hem de Şura 13'te ne yapıyor Rabbimiz? اَنَّ اللّٰهَ يُدَلِّ مَنْ يَشَاهُ Allah dinini delalete bırakır. وَيَهْتِ اِلَهِ مَنْ اَنَابْ Ve enab olanları, o delaletteki delalette olanlardan enab olan yönelimleri kendisine ulaştırıyor. 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala yönelmekten bahsediyor. Öyleyse Allah'ın bizi delaletten kurtarıp hidayete erdirmesi Allah'a yönelmemize bağlı ve 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mumin 13 ve Şura 13. Kim Allah'a yönelirse, delaletteyken Allah'a yönelirse Allah-u Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Her insanın mutlak surette doğduğu an Allah-u Teala tarafından mürşidi tayin edilir. Nahl 45 Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45 sabır ve namaz Allah'tan isteyiniz. O kişi için tek bir mürşit vardır. Kim tayin edilmişse odur. Herkesin mürşidi onun için tayin edilmiştir, hayattadır. Daima bir anlatan, daima bir dinleyen olacaktır. Tüm devirlerde böyle olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde vesile var sizin için. O vesileyi Allah'tan istemeniz konunun temel şartı. Ve Allah-u Teala mürşidin istenmesini farz kılıyor. Yetmez Allah-u Teala buyuruyor ki mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cevap Hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öferim. Bir sualim olacaktı inşallah. Allah-u Teala'nın vazifeli Resullerinin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun. Seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Resullerin her kavme kendi lisanıyla gelmiş olmasının önemini açıklar mısınız? İbrahim de otu Mars'a namın Resulü inna bil lisani kavmi lübeyne lehum. İsra 15 وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبَرَسَ رَسُولَ Sünnet 44 mutlaka o ayetleri açıklayan, o kavmin lisanını açıklayan bir Resul var. Allah-u Teala bütün kavimlere o kavmin lisanını beyan etsin, öğretsin diye onların içinden birini göndermiştir. Hiçbir kavim yoktur ki o kavme gönderen Resul onların lisanıyla hitap etmesin. Onlar hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavmin lisanını öğretenlerdir. Hem Allah'tan öğrenenlerdir hem de kendi kavminin lisanıyla öğretenlerdir. Öğrenenler veli resullerdir. Allah'tan öğreniyorlar. Onlar kendi kavmin lisanıyla kendi kavimlerini öğretiyorlar. Kıyamete kadar her kavme kendi lisanıyla açıklamalarda bulunsun diye Allah'ın Resulleri mutlaka birbiri arkasından arası kesilmeksizin gönderilecektir. Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğunu sağlamlaştırmak üzere Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
3: Zikrin faydasının çok görüyorum. Allah'ıma şükürler olsun.
4: Zikir yapmak, Allah'a yakın olmak, Allah'ın dediklerini, emirlerini yerine getirmek yani. Zikir yapmanın faydası böyle psikoloğa gideceğine zikir yap. Darda, zorda kaldığın zaman, üzüldüğün zaman hep ben hep öyle yapıyorum.
1: Zikir yapan bir insan sürekli mutluluk yaşar.
2: Yani bunu ağzından düşürmeyeceksin yani. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bu ağzımızdan hiç düşürmüyoruz.
3: Zikri yaptığım zaman ben zaten Allah'la beraber olarak hissediyorum kendimi. Ben öyle ona o kadar yakın hissediyorum ki şimdi arada bir perde bile olmadığını hissediyorum.
4: Huzur bulursun. Allah'la ta böyle hani bir perde kalkar aradan. Sade onunla meşgul olursun.
2: Bazı şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle. Şimdi
1: zikir yaptığımız zaman şeytan bizi etkileyebilir mi?
2: O kendinde kalmış bir şey. İşte etkilenmek istiyorsan etkilenirsin yani. Ama kendinden diyorsun yok ben etkilenmem. Şeytan neymiş onu şey yapmam, tanımam, etmem. O kendinde kalmamış bir şey.
3: İlmi isteyene veriyor. Yani şeyi de zenginliği de kendi istediğine veriyor. Onun için ben ilmi istedim Cenab-ı Allah'tan. Ben 40 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okudum. Çok şükür Allah'ıma. Allah razı olsun öğreten arkadaşlarımdan da. Çok çok mutluyum.
0: Misafirimiz bazen şeytana uyuyoruz ama o da elde olmayan nedenlerle dedi. İnsanlar şeytana kendilerinde olmayan sebeplerle mi uyuyorlar? Hayır. İbrahim 22 iş oğlu bildikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefs, birisi şeytan. Şeytan nefs cehaletiyle şeytana uyuyor. Maide 105'te eğer siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Yani delalette olan biz hidayetteysek şeytan zarar veremiyor. Bir insan neye karar verirse onu yapar. Şeytan bu kararın hep negatif olmasını çalışır. Eğer kişinin pozitife ulaşmak konusundaki iradesi yeterli değilse şeytan ona yaptırmış değildir. Kişi kendi iradesiyle şeytanın dediğini kabul etmiştir. Şeytan sadece teklifte bulunabilir, kandırmaya çalışır. Asla yaptıran değildir. Hangi işlemi yaparsanız yapın, o sizin irade yapınızdan kaynaklanır. Öyleyse şeytanı vasıta olarak görüp bir tarafa saklanamazsınız. Eğer bir başarısızlık söz konusuysa hangi konu doğrusu olsun bu bize aittir. Şeytan sadece davet edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Sevgili hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sualim olacak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? İnşallah. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatüh.
0: Esselamu ve Rahmetullahu ve Berekatüh. Biz sizi çok seviyoruz. Sualı bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğrenenlerle 14 asır evvel biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet. Hücurat 14'te kâletel arabu amennâ. Arapler dedi ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Haydi mümin olmadınız. Ve lakin kullu eslemnâ. Ve lemâ yıkhîm mâne fî kulübün. Kalplerinize iman girmedi. Öyleyse dilden iman ettiklerini söylüyor ama kalpten iman etmeyenler. Maide 41'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Ey yâi ve Resûlü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Günümüzde Resul yerine geçerek yerine el yazması. Günümüzde Resul yerine geçerek Kur'an yerine el yazması kitaplardan din öğretenler Allah'a inanan herkes mümindir demektedirler. Bunlardan din öğrenenlerle 14 asıl ve hücrat 14'te biz mümin olduk diyen Arapların kalpleri birbirine benziyor diyebilir miyiz? Evet, dikkat edin, delalette olanlar, kafir olanlar aynı çizgidedirler. Küfrün bittiği, müminin olmanın başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Ama Allah-u Teala'nın mümin kavramının bütünleştiği nokta, 14. basamak, Allah-u Teala o noktada kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Onlar ağızlarıyla ben müminim derken, kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Yani ağızlarıyla ben müminim derken, kalpleri de iman kelimesi sebebiyle mümin olanlar. Allah razı olsun. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, bize sürekli ibadetlerimizden uzaklaşmamamız gerektiğini söyleyen insanlar Allah'ın düşmanı sayılır mı? Böyle durumlarda ne yapmamızı önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, her devirde ateşe davet eden şeytanlar, insan şeytanı ve cin şeytanlar var. Asap 67-68 bunlardan bir grubunu oluşturuyor. قَالُ رَبَّنْ اِنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا اَكْوَرَنَا فَدَنُنَا سَبِيلَ Onlar ibadetlerimizden uzaklaşmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama Allah-u Teala da onların iki kat azaplanacağını buyuruyor. Neyse, bunlar tabii ki Allah'ın düşmanı. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, sebat göstermeyi vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmayı açıklar mısınız? Evet. Sabır gösterip vazgeçilmez bir gayretin sahibi olmak, İhtiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet ve nusret. Bizler mutlak surete hedeflerimizi tayin edip dua yapmalıyız ve bu hedefe ulaşmak için de gayret göstermeliyiz. Bize düşen bu, ama bizim niyetimiz ve gayretimiz sonucu belirlemiyor. Mutlaka mürşidin himmetiyle destekleniyoruz. Allah'ın nusretiyle de hedeflerimize ulaşıyoruz. O liyakatın sahibi ve ondan sonra mükafat. Allah razı olsun. İstanbul'dan Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, namaz kılarken huşu içinde olabilmek için en çok nelere dikkat etmeli? Zikre. Yani huşu içinde namaz kılmak istiyorsan zikirle namaz kılacaksın. Allah Teala Müminun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde "Katta fil müminun ellezina fi salatihim khashi'un." Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öbür taraftan Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde "Onlar namaz kılarlar ama namazlarında sehv içindedirler." Öyleyse iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben mümin 1 ve 2'de huşu için namaz kılanlardır. Bakar 45-46'ya göre hacet namazın kılınması haline müşrik sormak üzere Allah-u Teala'nın müşrik gösterendir. Ama namazlarında bir de gafil olanlar var. Maun 4 ve 5'te belirtildiği gibi. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, vahiy nedir? İlham nedir? İkisi arasında fark var mıdır? Açıklar mısın? Evet. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. İlham, Allah Teala'nın tefekkür standartlarında bir konuya ait olan noktasal yardımıdır. İki arasında fark var mıdır? Evet. Vahiy ya mazhar olanlar, daimi zikrin sahipleri her an bilmediklerini Allah'tan sorup öğrenme yetkisine sahiptirler. Ama ilham, daimi zikre ulaşmayan insanların belli konuda Allah'tan aldıkları yardımdır. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın düşünceleri okuyabilme ilmine nasıl mani olabiliriz? Şeytanla mücadeleye zikirle olur. Zikredeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple şeytana galip gelmek noktasında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz diyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için ne yapmalıyız? Şeytanın ve tağutun tuzaklarına düşmemek için evvela Resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve mutlak surette dilememiz halinde Allah Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ne yapmalıyız? Mutlaka bizi hedefe ulaştıran ulaşma dileği kalbimize yerleştirmeliyiz. Dilden ikrar, kalben tasdik. Dilin söylediği kalbinde olacak. Ama dil söylüyorsa ve kalpte yoksa o zaman o kişi kurtuluşta değildir. Dil söylüyor ama bu dilin söylediği kalbinde yoksa Yunus Emre'nin tabiriyle içi kafir dışı Müslüman birisidir. Bu özellikle münafıkları tarif ediyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: El-Fatiha ma'a salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Yalova'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İnsanlar Fatiha ölülere okunmaz, Fatiha'nın anlamı yaşayanlar içindir diyorlar. Bu konuda doğru olan nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fatiha ölülere de okunur, yaşayanlara da okunur. Allah hepimizi yaratandır ve Allah Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insan için Allah'ın hedefi mutluluktur. Ve bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Bir ahiret mutluluğu, bir de dünya mutluluğu. Öyleyse ahiret mutluluğu sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olmasıyla gerçekleşir. Kim Fatiha'yı okursa kesinlikle derecat kazanır. Yani hangi ayet-i kerime okusan derecat kazandığınız gibi Fatiha'yı da okuduğunuz zaman derecat kazanırsınız. Özellikle onu ifade edeyim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i ders edinin. Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana insanı karşı koruyan bir kalkandır ve amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse kim Fatiha'yı okursa derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli mi? Evet, ahiret saadetinin olması olmaz şartı sevaplarımızın günahlarımızdan fazla olmasıyla mümkündür. O zaman Kur'an-ı Kerim ahiret saadetimizin kesin vasıtasıdır, vesilesidir. Ama aynı zamanda Fatiha yaşayanlara da okunur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresi. Yasin suresinde de Yasin 60-61'de Allah ne buyuruyor? Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan innehu lekum ma'dun mubin ve ne yubidun hazâ sirat-ı müstakim. İşte bu hayat senaryosunda Allah'ın bizler için tayin hedefe ulaşabilmemiz Allah'a kul olmamıza bağlı. Ama başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumundadırlar. Öyleyse yaşayanlara Fatiha okuduğumuz zaman onlara vermemiz gereken ders nedir? Allah buyuruyor ki Fatiha'da sadece sana kul oluruz. O zaman yaşayan kişiye bu mana itibariyle Fatiha okuyup anlattığımız zaman demek ki başlangıç noktasında insanlar hep şeytanın kulu durumundadırlar. Zümer 17'ye göre. Ama Allah Teala sadece kendisine kul olmamızı buyuruyor. O zaman yaşayan kişilere de Fatiha okunur, ölenlere de Fatiha okunur. Yaşayanlara da ders almaları istikametinde onların Allah'a ulaşmayı dilemesi için okunur. Kul olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Onlar ki tağutta kul olmaktan iştinab edinler. Demek ki başlangıçta herkes tağutun kulu durumunda. Nasıl kurtarmışlar kendisini? وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelmişler, Allah'a kul olmuşlar ve kullarımı müjdele diyorum. Dolayısıyla ikisi de Fatiha'nın muhtevası içine. Bir taraftan kişi kendi kendine Fatiha okuduğu zaman Kur'an tilaveti açısından derecat artırımıdır. İkincisi de Fatiha okuduğu zaman ders almak suretiyle birinci safa kulluk ile başlayan bir muhtevayı da içeriyor. Öyleyse Fatiha ölen insanlara da okunuyor. Ölen insanlar bir sebeptir. Kişi derecat kazanır. Fatiha yaşayan insanlara da okunuyor. Fatiha'dan almamız gereken şeytandan kurtulup Allah'a kul olma dersini içeriyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, günümüz İslam tatbikatında nefsini bilmek, nefsine arif olmak, nefs cihadı ve nefs tasfiyesinin yanı sıra nefsine zulmetmek, nefsini hüsrana düşürmek diye kavramlar insanlara anlatılmıyor. Nefsle ilgili bu kavramların bilinmemesi insanları hangi sonuca ulaştırıyor? Çok güzel gerçekten. Tekrar, kainatı yoktan var eden Allah'tır. Ve kainat yokken de Allah vardı. Allah'ın yarattığı kainat altı alemden oluşuyor. Emr alemi, karşıt emr alemi veya zahiri alem, karşıt zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi, karşıt emr alemi. Emr aleminde melekler var, zülmani alem. Gayb aleminde cinler var, cinlerin nefsleri, zahiri alemde insanlar var, insanların nefsleri. Ve bu kainat görüldüğü gibi insan ruhu şeklinde iç içe. İşte bu iç içe insan ruhu şeklinde olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve bütün insanlar hayata dünya gezegeninde başlıyorlar. Ama serbest irade sahibi insanlar için önünde iki yol var. Bir, doğar doğmaz üzerlerinde bulundukları negatif yol. Çünkü doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Belki böyle bir resim de yapılabilir. Doğuştan herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten kendisini kurtarabilmesi ancak Allah'a ulaşma dileğiyle. Yani herkese bu negatif koşullar veriliyor. Bunların pozitife çevrilmesi bizden isteniyor. Ve bir dilekle başlıyor. İşte bu dilekle başlayan 19 negatif özellikten kurtulmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle, nefsin cihadı ile gerçekleşir. Ama bunu yapmadığı takdirde kendi haline bırakırsa, o zaman o kişi kendini nefsine zulmeden, nefsini hüsrana düşürenden birisidir. Zaten başlangıçta herkes hüsranda. Ne diyor Allah-u Teala? Belki onu da yapmışızdır. Bakalım. Gideceği yer cehennem. Şöyle söyleyelim. Bunu da şöyle değiştirebiliriz. Herkes hüsranda. 19. özellik. Başlangıçta herkes hüsranda ve Asr suresine göre. Vel Asr suresini ifade edeyim. Vel Asr innen insane lefî husr. Bunu öyle değiştirelim. Yani herkes hüsranda. Bu insanların kendisini hüsrandan kurtulması, kendi nefsine zulmetmekten kendisini kurtarabilmesi ancak bir dilekledir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunu ancak kişi kendi kendine yapabilir mi? Hayır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah-u Teala kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Başlangıçta herkesin kalbi ölü mü? Evet. Bakın ne diyor? Herkes sağır, dilsiz ve kör. Ve ölü. Herkes ölü durumda. Ama bu ölü kalpler neyle diriliyor? Hikmet nuruyla. Öyleyse bir insanın kalbinin dirilebilmesi hikmet nurunun sahip olmasına bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz her alimle değil, hikmet sahibi alimle oturuyor. Yani sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünya rağbetten zühde. Yani bakın her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran hikmet sahibi alimle oturunuz. Buraya bir ilave yapalım. Hikmet sahibi alimle oturunuz. Çünkü hikmet sahibi alim hikmet nurunun sahibidir. O zaman kimin Kur'an-ı Kerim'i nereden öğrenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. İki tür alim var. Hazreti Ömer diyor ki bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yine bu ümmet için en çok korkunç şey diliyle alim ama kalbiyle münafık. Onlar da alim, onlar da din öğretiyorlar ama onlar bu ümmet için en büyük fitneyi teşkil ediyorlar. İnşallah beş şeye çağıran hikmet sahibi alimine. Hikmet sahibi alim hikmetin sahibidir. Hikmet sahibi alim ihlasın sahibidir. Hikmet sahibi alim tevazunun sahibidir. Hikmet sahibi alim Allah nasihatle vazifelendirmiş. Hikmet sahibi alim yakinin sahibidir. Hikmet sahibi alim dünyayı rağbetten kesilmiştir ve hikmet sahibi alim bu özelliklerin sahibidir. Allah'ın izniyle. İnsanları hangi sonuca ulaştırır? Onların hem ahiret ve dünya saadetinin dünya saadetine engel olur. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, çevremdeki insanlara tebliğ yaptığım zaman bana tarikatın, tasavvufun Kur'an-ı Kerim'de olmadığını ve mürşidin şirk olduğunu, zikir farz olmadığını ve mürşid için hacet namazı Kur'an'da olmadığını söylediler. Bu konudaki ayetleri söyleyebilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşim, tarikatın olmadığını söylüyor. Tarikat bir Kur'an-ı Kerim gerçeğidir. Tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman bir kere tarik yoldur. Tarikat da yollar demektir. Kur'an'daki tarikat gerçeğine bakalım Allah Teala ne diyor? Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde "Velakad halaknakum fawqakum seb'a taraika ve ma kunna anil halqi gafilin." Devrin imamının ana dergahından 7. gök katına 7 tane tarikle ulaşılır ve 7. gök katında 7 alemden oluşan bir muhteva ile ruh Allah'ın zatına ulaşır. Dolayısıyla Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakim yolunun 4 bölümden bir tanesi dikey, birinci dikey bölümü tarik-i müstakimi oluşturuyor. Öyleyse tarik-i müstakim bir Kur'an gerçeğidir. Vallahi Teala kişi eğer tarik-i müstakime ulaşıp mürşidine tabi olmazsa mutlaka onun mürşidi şeytandır. Nisa 168'e göre. Muhakkak ki inkar edenler ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edenleri, saptıranları, kimdir bu mürşide ulaşmaktan men eden? Tarikat yoktur diyen kişi. Allah onları mağfiret etmez, onları sırat-ı müstakime, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz diyor. Öyleyse bir Allah'a ulaştıran tarik-i müstakim var, bir de şeytana götüren, cehenneme götüren tarik-i cehim var. Allah Teala bunları hep ayetlerde söylüyor. Ve Allah Teala kime yardım edeceğini de bir söylüyor cin 16'da. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı. Şimdi tarikat üzere olmak mürşide tabiyeti gerektiriyor. Yani onlar mürşitlerine tabi olsalardı onlara katımızdan kalpleri doyuncaya kadar rahmet verirdik. Tasavvuf yoktur diyor. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size Allah'ın kitabı ve sünnetimi, Allah'ın kitabı ve ehli beytimi bırakıyorum. İşte tasavvuf, Resulullah'ın hadiste zikrettiği Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesidir. Resulullah'ın sünnetidir tasavvuf. Resulullah'ın sünneti olduğunu hangi ayet bize söylüyor? Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi. Kehf suresi 28. ayet-i kerimesi ne diyor? وَاسْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَاشِي يُرُدِينَ وَشَهُمْ. Tasavvuf neyle yaşanır? Tasavvufun odak noktasında mürşit ve mürit vardır. Şimdi hemen bu ayet-i kerimeye bakalım. Sabah akşam onun zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabrı tut. Allah'ın zatını dileyenler, sabah akşam dileyenler onlar mürittir. Allah'ı murad eden kişi. Ama Allah'ı murad eden kişi kimine tabi olmuştur? Mürşidine tabi olmuştur. Ve mürşide Allah-u Teala emrediyor. Sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek, yani müritlerle beraber Rabbine, dua edenlerle beraber sen de onlarla bulun. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselere isteyerek itaat etme. İşte insanoğlunun iki tane düşmanından bir tanesi nefstir, dünyadır. Diğeri de bu dünyayı bize gösteren şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Her ikisine de işaret edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de olmadığını, Tam tersi Kur'an-ı Kerim'de olduğunu izah ediyoruz ve mürşidin şirk olduğunu, tam tersi mürşide tabi olmayan kişi delalettedir, şirktedir. Hemen mürşidine tabi olmayan 10 ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Her delalete olan şirkte midir? Evet. 19 negatif özelliği de bu kenara alalım ve tek tek inceleyelim. Yani başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi delalettir. Delalette olan herkes şirktedir. Bakın ikinci nokta şirktedir ve delalettedir. Öyleyse onlar ondan önce delaletteydiler demek, onlar şirktedir demektir. Mürşide tabi olmayan herkes şirktedir. Arap 186. Mürşidlere tabi olmayan kişi için bir hidayetçi mürşit yok, şirkte olan kişi için. Nahl 36. Mürşidine tabi olmayan delalette kalır. Kehf 17. Şirkte olanlar, mürşidine tabi olmayanlar için bir mürşit yok. Taha 123. Tek tek inceleyebilirsiniz. O zaman aslında Kur'an-ı Kerim gerçeğine, Kur'an-ı Kerim gerçeği mürşidin şirk olduğu, mürşide tabi olmayanın şirkte kaldığı, zikir farzdır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış. Müzemmil 8 zikri farz kılmış. Ahzab 41 çok zikri farz kılmış. Nisa 103 daimi zikri farz kılmış. Ayetler gayet açık ortada. Hacet namazı ile Kur'an'da mürşide ulaşmak için hacet namazı yoktur diyor. Vardır. Allah-u Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde bunu söylüyor. وَاسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Mürşid niçin isteniyor? Mürşidsiz insan ruhu Allah'a ulaşamaz. Gök kapıları o kişiye açılmaz. Nasıl ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli melekler görev yapıyorlarsa, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasında da gök katlarının kapısı kendisine açılan devrin imamı mürşitle bu seyri sülük yapılır. Allah razı olsun. İkinci suali, Allah'a ulaşma dileğinin önemini ve dileme ayetlerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşma dileği Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede kim bu dileğin sahibi değilse Allah onu delalete bırakır. Delalete olanlar için bir hidayetçi yok. Ama kim 7 ayet-i kerime gereğince Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları mürşidine ulaştırır. Belki ne yapılabilirse olsaydı tek bir şeyde, yani bir Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 ayet gereğince delalette kalır, delalette onun için mürşit yok. Hemen sağ tarafında da 2 Allah'a ulaşmayı dileyenler 7 tane ayet kerime, onları mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Öyleyse ulaşmayı dileyenler için mürşit mutlaka var, Allah onları ulaştırıyor. Ulaşmayı dilemeyenler için onlar için bir mürşit bulunmaz. Çünkü Allah onları delalette bırakıyor. Peygamber Efendimiz'in bu konuda da 7 hadisi var. Daha çok hadisi var ama biz başlıca 7 tane hadis sizlere veriyoruz. Evet. Bakın hadislerde de o zikrediliyor. 4. sual Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. 1. suali. Bazı insanlar secde etmenin namazda yaptığımız gibi alnımızı yere değdirip yere kapanmak olmadığını iddia ediyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kehf suresinin, İsra suresinin 109. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun böyle olduğunu buyuruyor. Çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak alırlar. Bu olay secdeyi ifade ediyor. Secdede ağlarla huşuları artar diyor. Şimdi olmadığını söylüyorlar. O zaman bu zat-ı muhteremlere söyleyelim bakalım onlar secdeyi nasıl tarif ediyorlar. Hadi bu bizim yaptığımızı yanlış görüyorlar da onların bildiği bir secdeyi bize göstersinler bakalım nasıl yapılıyormuş. İkinci suali, Akaf 29'daki ayet-i kerimede geçen uyarıcı cinler, Enam 130'da geçen cin resuller müdür? Evet. Her resul nezirdir, her nezir de resuldür Kur'an-ı Kerim gerçeği. Öyleyse kim, neden Peygamber Efendimiz'in sohbetine katılıyor? Peygamber Efendimiz arada birisi değil. Asareten devrin imamı, asareten devrin imamı olanlar, kavim resulleri hikmetin ötesini kimden ararlar? Kavim resulleri hikmetin ötesini devrin imamından öğrenirler. O zaman bu nezirler Resulullah'ın sohbetine katılarak ne öğrenmişlerdir? Hikmetin ötesini öğrenen, onun sohbetinde katılan ve kavimlerine nezir olarak dönenlerdir. Cinlerden bir grubu Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an'ı dinleyen cinler okumak olarak tamamlanınca kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Enam 130 ayeti Allah-u Teala kıyamet günü cehenneme giren bütün cinlere ve insanlara hitap ediyor. Allah-u Teala insanlara da cinlerde de Resuller olduğunu söylemektedir. Bunun yanında ne bir Resuller, Peygamber Resuller vardır. Ancak cinlerden ne meleklerden ne de ne bir Resuller olmaz. Sadece ne bir Resuller insanlardan seçilir. Ama cinlerden ve meleklerden veli Resuller seçiliyor. Allah razı olsun. Mutlaka Nebi Resul ve Resuller üstün. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç istisna görülmemiştir. Bütün Resuller de Nebidir. Sözü Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşüyor. Kullu Resulün Nebi'in olayı Kur'an-ı Kerim'e aykırı. İşte o tersliği ifade eden ayetlerden bir tanesi de bu ayettir. Çünkü burada cinlerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama cinlerden bir nevi Resul söz konusu değil. Enam 75'te Allahu yestefi minel melaikete resulen minen nas. Meleklerden de insanlardan da Resuller seçiliyor. Ama meleklerden bir nevi Resul söz konusu değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappur hocam. Mübarek ve güçlü kanallerinizden hürmetle vasiyet yapıyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kıymetli hocam, izninizle bir sualimiz arz olacak bu. Bugün İslam alemi vasıta emirlerini hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadırlar. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kıymetli hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bugün İslam alemi vasıta emirleri hedef emirler olarak İslam'ın 5 şartına dayandırmaktadır. İslam alemi bu yanlış anlayıştan nasıl kurtulabilir? Sevgili kardeşim, çok basit. Hedef emirleri din tatbikatından çıkartan vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan iki tanesini devre dışı bırakıp İslam'ın 5 şartına indirgeyen kimlerdir? İnsan ve cin, şeytanlar. Ama bunlardan kurtulmak ancak hikmet sahibi alimle mümkündür. Nitekim hem Resulullah'ın hadisi var hem de Kur'an ayet-i kerimesi var. Kur'an-ı Kerim'i kişi okuyor ama Allah-u Teala şunu söylüyor. Diyor ki Enbiya'yı da bilmiyorsanız zikir haline sorun. Şimdi aslında herkes bilmiyor. Herkesin bilmediğini başlangıçta nereden biliyoruz? Ayetlerden gafildirler. Ayetlerden gafil olan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e okumaya başladıkları zaman Allah-u Teala Alimran 7'de şöyle diyor. Bu kitabın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabihtir. Müteşabih ayetleri Kur'an'ı kendi kendine okuyan insanlar kalbi yapı itibariyle 3 grupta toplanıyor. Kalbinde zey olanlar. Müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Fitne çıkartıyorlar. Rasyon da Kur'an-ı Kerim müteşabih ayetlerine okuyor ama tezekkür edemiyor. İkisi de Allah'tandır diyor. O da tezekkür eder. Açıklayamıyor. Yani diyor ki ben bu müteşabih rasyon, ben dilimde derinleşmişim, ilmim çok üst seviyede ama ben müteşabih ayetleri bilmiyorum. Her ikisi de Allah'tandır. Müteşabih ayetleri açıklayan sadece kim var? Ulu Elbab. Ulu Elbab kime soruyor? Ulu Elbab Allah'tan öğreniyor. O zaman eğer Kur'an-ı Kerim'de yer alan müteşabihatın manasını sadece Ulu Elbab Allah'tan öğreniyorsa biz o zaman kimden öğreneceğiz? Biz de Ulu Elbab'tan öğreneceğiz. Onun için Allah-u Teala Enbiya 7'de diyor ki bilmiyorsan, neyi bilmiyorsan, müteşabih ayetleri bilmiyorsan kimden öğrenebilirsin? Zikir ehlinden, Ulu Elbab'tan öğrenebilirsin. Öyleyse herkes Kur'an-ı Kerim'i Ulu Elbab'tan, hikmet sahibi alimden öğrenecek. Çünkü müteşabihatın manasını sadece ulelbab bilir. Ulelbab da kendi kendine bilmez. Allah'tan öğrenir ve öğretmekle vazifelidir. O zaman Allah Teala sistemi o şekilde kurmuş. Biz Kur'an-ı Kerim'i kendi kendimize değil okuyabiliriz, derecat kazanırız ayrı. Ama Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak istiyorsak mutlak surette hikmet sahibi alimden öğreneceğiz. Nitekim Allah Resulü Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle okumak, mürşitle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Mürşide tabiatla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Ve İslam alemi bu yanlıştan ancak hikmet sahibi alemin öğretisiyle kurtulabilir. Balıkesir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir

Dolayısıyla bu ayet onun ispatıdır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan'da zekatın ve birin haricinde verilen fitrenin hikmeti nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için yapılan her şey muhakkak ki bir sebebe dayalıdır. O ayın fazileti Allah'ın emrettiği biçimde hepimize nasip olması bir nevi o fitrenin de verilmesi Ramazan'ı Allah'ın emrettiği biçimde ihya etmemiz bir sebeptir. Allah razı olsun. Günahlarımızın kefaretidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir izleyicim muhterem hocam, her meselede Kur'an'a bakmamız gerektiğini, Kur'an'a uymayan hiçbir şey kabul etmememizi ve kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu buyurdunuz. Kur'an'da kainatın insan bedeni şeklinde olduğunu hangi ayette söylüyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerde olanların hepsini kendine mütuf olarak size müsahar, emre amade kıldı. Kainattaki her şey insanın emrine müsahar kılmışsa buradan şunu anlıyoruz, aslında kainatın şekli insan şekli. E nereden biliyoruz? Ya Allah Teala yerin göğün kendisine gösterdiği en üst noktadaki Allah'ın tasarımında olan devrin imamından biliyoruz. Allah Teala ne diyor? Mesela nebilere ve devrin imamlarına Allah tasarruf eder. Nebiler insandırlar. Allah Teala kainatın bütününe tasarruf ediyor. İşte Araf 188. Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Bunu kim söylüyor? İnsan olan, beşer olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz söylüyor. Öyleyse Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor. O zaman Allah kainatı mülkü olarak kabul ediyor, tasarruf ediyorsa kainatın şekli nedir? İnsan şeklindedir. Çünkü insana tasarruf ediyor Allah Teala. Enfal 17'de keza öyle, bütün bunlar hepsi bize Allah'ın daimi tecellisi insan vücudu şeklinde olarak zikredilmiş. Ve bir başka hakikat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah insanı kendi suretinde yarattı. Buradan da o sonuca ulaşabiliyoruz. Azerbaycan'da bir izleyicimiz muhterem hocam, şeytan hem korkuyor hem de Allah'ın emrine uymuyor. Korkmasına rağmen Allah'ın emrine nasıl uymadığını açıklar mısınız? Ona bunu yaptıran nedir? Sevgili kardeşlerim, ümit ve korku söz konusu. Korkuya dayalı bir din tatbikatı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Allah kimin duasını kabul eder, kimin duasını kabul etmez? Allah duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbinde rahmet olmayan kişinin duasını kabul etmez. O zaman rahmet yoksa bu kişilerin öğretisi korkuya dayalıdır. Muhterem Efendimiz, insanla Allah arasındaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. İlla korkuyu devreye alacaksak bu korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Başlangıç noktasında Allah Teala insanı çok mu seviyor? Çok seviyor. Çünkü insan olarak yaratmış. İnsan olarak yarattığı herkese ruhundan üfürmüş. Allah kendi ruhundan üfürdüğüne göre varlıklarda, yani yarattığı mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ama bu en çok sevdiği insan Allah'ın kendisine bahşettiği hayat senaryosunda o sevgi sermayesini tüketip iflas edebilir, sevgisini de arttırabilir. İşte tamamen iradesiyle kendi seçimine bağlıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı diler, müşidine tabi olur, teslimlerini bir bir gerçekleştirir,

0: Allah Teala onu daha çok sever. Evvela o kişi Allah'tan hoşlanır. Allah'ın ona sevgisi artar. Sonra sever, daha da artar. Sonra aşık olur, daha da artar. Sonra hayran olur, en üst noktada olur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide sevginin artışını görüyoruz. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, her gün Allah Teala'nın ona başlangıçta vermiş olduğu sevgi sermayesini her gün biraz daha zarar ederek tüketir. Ve sonuçta iflas edenlerden olur. Ve Allah'ın huzurunda o sevgiyi tamamen boşa kullanmış, varlıklar aleminde en kötü noktaya ulaşır. Yani öyle bir varlık olur ki hayvanlardan daha derekede olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azerbaycan'dan selamlarınız var. Muhterem hocamız, sizler çok seviyoruz kalbimize inşallah. Bir sualimiz var inşallah. Bir Allah dostu Allah'a itaat eden zindanlarda olsa belə bahtiyardır. Allah'ı unutan saraylarda olsa belə bədbahtır diye buyurmuştur. İnşallah bu söz açıqlar mısınız? Saygı ve sevgiyle ellerinizi öpüyoruz inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olsak, bir Allah dostu Allah'a itaat eden zinlerde olsa bahtiyardır. Allah'ı unutan sarayda olsa bahtiyardır. Bunu açıklar mısın diyor kardeşimiz. Evet sevgili kardeşlerim, bizim bir slaytımız var. Allah'ın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Aslında bütün kainat Allah'ındır. Ülkeler de Allah'ındır ve insanlar yaşıyor ama bu hayat senaryosu içerisinde Allah'ın cezalandırdığı, hapse attığı kişiler var. Bir de Allah'ın güzel hayat kendisine bahşettiği kişiler. Bu neye göre şekilleniyor? Akil ve bali olduğu noktadan itibaren kişinin Allah'ı dilemesine veya dilememesine göre şekilleniyor. Çünkü Allah Teala diyor ki bütün bu kainatı senin için yarattım ama sen de boşuna değilsin. Seni kendim için yarattım. Öyleyse her şeyin uğruna yaratıldığı insanın hedefi Allah'tır. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Şimdi eğer yaratılış hedefine uygun olarak bu kişi yapmadığı takdirde, yapmıyorsa, Allah'a isyan ediyorsa, o zaman mülkünde, mesela şu anda hangi ülkede birisi isyan ederse, kolluk kuvvetleri onu alır tutuklar, hapse atar. İşte hapis bir nevi Allah-u Teala'nın zindanı. Ama bu zindanda kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse hemen zindandan kurtulup Allah'ın ülkesine geçer, mutlu olur, bahtiyar olur. Ama Allah'ı unutan, yani kişi ömür sermayesi içerisinde hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman sarayda da olsa, nerede olursa olsun, kesinlikle mutsuz, huzursuz, bedbahtır. Dünyada sarayda gibi görünen ama gerçekte Allah katındaki yeri zulmani yer alem olan ama dünyada çok sıkıntı çeken ama Allah katında Allah'ın ülkesinde olan nice insanlar var. Öyleyse her şey Allah'ın insanlar için tayin ettiği hedefe göre şekilleniyor. Hedefine doğru yolculuk yapan kişi zindanda olsa bahtiyardır. Allah'ın kendisi için seçtiği hedefe kilitlenmeyen, ona doğru hareket etmeyen kişi kendi haline yozlaşmaya kalırsa sarayda da olsa bedbahtır. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu program daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimiz. Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde, "Fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun." Öyleyse Allah Teala rızık bakımından eşit olan insanlar, insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vel Asr suresi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Vel Asr suresi Kur'an'ın bütünü içerisinde apayrı bir yere sahip. Neden öyle diyoruz? Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in güzide sahabesi birbiriyle karşılaştıklarında mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Özellikle İstiklal Marşımızın yazarı Allah dostu Mehmet Akif Ersoy Safahat adlı şiir kitabında Vel Asr suresini şerh ederken şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 esması var. En başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü meknündür bu sürede. Gizlidir bu sürede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu sürede gizli. En başına imam-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Gerçekten Kur'an'ın bütünü Vel Asr suresinde yer alıyor. Efendimiz'i hatırlayın sohbetlerinde Vel Asr suresini 28 basamak İslam meribenin bütünü içerisinde değerlendiriyor. 4 tane yedili basamaktan oluşuyor Vel Asr suresi. Birinci yedili basamak ameni olmayı, ikinci yedili basamak ıslah edici ameller işlemeyi, üçüncü yedili basamak hakkı tavsiye etmeyi, ve dördüncü yedili basamak sabrı tavsiye etmeyi ihtiva eden, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Vel Asr suresi için acaba ne buyuruyor? Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Künnu alimen ev mutallimen ev samian ve la tekunu rabian. Veya künnu alimen ev mutallimen ev samian اَوْ مُحُبَّنْ وَلَا تَكُونُ خَامِسَ فَتَهْلُكْ. Yani ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun, ya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Veya ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun ama sakın dördüncüsü olmayın. Dördüncü grup kimlerdi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Yani onları istemeyenler. Her devirde ilme ve ilim ehline buğz edenler, sevmeyenler, sevenlerinden daima çoktur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dini hayatımızda Vel Asr suresi vazgeçilmez bir hakikati ihtiva ediyor ve hepimizin hem öğrenmesini hem de mutlaka Vel Asr suresinin bütününü yaşamasını Allah Teala bizden istiyor. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman 3 ayetten oluşan Vel Asr suresini acaba nasıl hayatımıza tatbik eder yaşarız? Beraber görelim. Evvela Allah Teala tüm insanları bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik beden. Ama sadece insan fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Allah Teala bize bir nefs vermiş. Şems-i Cedide bizi nefsle dizayn etmiş. Ve sevgili kardeşlerim, nefsimiz manevi hayatın merkezi diyelim. Neden öyle diyorum? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Şeytanın %100 pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, Haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan dağılımları farklı olsa da pençelerini bu 19 hastalığa geçirmek suretiyle bizi Allah'ın yolundan alıkoyabiliyor, bizi Allah'ın yolundan saptırabiliyor. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Maasül suresine baktığımız zaman 3 ayetten oluşuyor. Vel asr, asra yemin olsun. Allah'ın yemine ihtiyacı yok. Ama Allah Teala asra yemin ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her 100 asırda bir müceddit gelecek. İşte asra yemin olsun. İnsanlar hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, kimler hüsrandadır? Allah Teala bunun hakikatini Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde veriyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle buyuruyor. Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Lan eşrekte ne yapettenne amaluke ve le tekunu minel hasirin. Sana ve senden öncekilere bütün peygamberlere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, şirk koşarsanız başlangıç noktasında bütün insanlar şirkte, küfürde, delalette 19 negatif özelliğin sahibi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şirk için söylediklerine bakacak olursak şunu görüyoruz. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim güneşe tapmayacaktır, aya tapmayacaktır, yıldızlara tapmayacaktır, elleriyle yontuklarına tapmayacaktır. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Sevgili kardeşlerim, gizli şirk kişinin hevasına tabi olmasıdır. Gerçekten de Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّقَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَدَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَوَهِ. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Yani ilimleri var ama bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin içerisinde hidayet yok. Hidayet yoksa insanlar delalette ama dinin yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekten de başlangıç noktasında herkes delalette. Bir insanın delalette olduğu süre içerisinde gideceği tek bir yer var, cehennem. 7 grup ayet-i kerimede delalette olanlar için Allah Teala onların gideceği yerin cehennem olduğu zikrediliyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, bizden Allah ne istiyor? İnsanı çok seviyor. En sevdiği mahluk olan insanın hiç kimseye vermediği emanet olan ruhu Allah zatından insana üfürmüş ve insandan istediği tek şey insanların mutlu olması. Hem ahiret hayatında mutlu olması hem de dünya hayatında sonsuz saadeti yaşaması. Çok mu zor? Şu kainatta en kolay şey mutlu olmak. Zor olan mutsuz olmak. Ama gelin görün ki bu iblis denen mahluk insanların cehaletinden faydalanarak zor olanı iblis insanlara kolay gibi gösteriyor. Kolay olanı da insanlara unutturuyor. Öyle bir varlık işte. Ama sevgili kardeşlerim, artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle artık İblisin öyle eskisi gibi insanları kandırıp peşinden sürükleyip cehenneme götürmesi olamaz. Her devirde insanların çoğu cehenneme gidecek ama bu dönem hariç. Bu dönemde Efendimizin verdiği müjde şu. Onların çoğu evliyaydı, İnanıyoruz ki şu an dünya üzerinde yaşamakta olan birçok kişi artık dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğu, bu dinin şeriatı da tek, bu dinin bütün esasları da A'dan Z'ye kadar kutsal kitaplarda yer almış durumda ve bu dinde asıl bizi hedefe ulaştıran şey insanlar arasındaki kavga değil, dayanışma olduğunu bize ispat ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, biz birbirimize düşman olmak için değil, birbirimize yardım etmek, birbirimizi mutlu etmek ve en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak için Allah-u Teala bizi halketmiş. Allah insanı çok seviyor, insanı çok seviyor, insanı çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ya hocam ben sevemiyorum. Sevemediğim için de mutlu değilim, huzursuz, mutsuzum. Ne olacak benim bu halim mi diyorsunuz? Tek sebebi sizsiniz sevgili kardeşlerim. Sadece siz her zaman Efendimiz buyuruyor mutsuzsanız bunun tek sebebi sizsiniz. Yapmanız gereken şey Allah'ın size verdiklerini Allah için kullanmak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ruhu mu size üfürmüş? Sahibine ulaştıracaksınız. Fizik vücudu mu vermiş? Sahibinin emrinde kullanacaksınız. Nefsi mi vermiş? Sahibine layık bir şekilde temizleyeceksiniz. İradeyi mi vermiş? Allah'ın emrinde, sahibinin emrinde kullanacaksınız. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizden sahip olmadığımız bir şeyi istemiyor. Sadece ve sadece verdikleriyle bizi imtihan ediyor deniyor. Bir kısa var anlatılıyor, meleklerden bir tanesini Allah-u Teala insanlara imtihan olsun diye gönderiyor ve birisine geliyor diyor ki sen Allah'tan ne isterdin? Ben diyor hastalığımdan kurtulmayı isterdim. İşte neyse. Melek elini ona sürüyor, sıvazıyor, hastalığından kurtuluyor. Başka ne isterdin? Başka da benim bir sürü sığırım olmasını isterdim. Evet bakın şu anda ekrana geldi. Allah-u Teala veriyor ona. Allah-u Teala'nın sınamak istediği kendilerine bir melek gönderdi ve melek Alatenli'ye geldi. En çok istediğin şey nedir ey Alatenli kişi? Güzel bir renk, güzel bir ten. İnsanların iğrendiği şu halimden, halim benden giderilmesini isterdim. Melek onu sıvazlıyor Alatenli. Rengi güzelleşiyor. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal nedir ey Alatenli diyor. Benim bir sürü devemin olmasını isterdim. Melek Allah sana bu deveyi de bereketli kılsın diye dua ediyor. Sonra kele gelerek en çok istediğin şey nedir ey kel? Güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelimin giderilmesini isterdim diyor. O da o şekilde cevap veriyor. Melek onu sıvazlıyor, kelliği kayboluyor. Ve kendisine güzel bir saç veriliyor. Melek soruyor. En çok sahip olduğun mal nedir ey adam? Benim bir sürü sığırımın olmasını isterdim. İnek. Allah-u Teala melek onun da ona nasip ediyor. İneklerin de sana bereketli olsun diyor. Geliyor köre. Allah gözlerimi iade etmesini, insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onların gözlerini sıvaladı ve Allah onun gözlerini iade etti. Bu defa da en çok sahip olmak istediğin şey nedir? Dedi o da koyun. Bunun üzerine ona gebe bir koyun verildi. Şimdi asıl noktaya gelmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dikkat edin melek vasıtasıyla Allah-u Teala onlara bir şeyler veriyor. Ama verdikleriyle şimdi imtihan başlıyor. Bakın nasıl oluyor. Zamanın evvelinde işte o melek geliyor farklı bir kılıkta bu sefer tek tek ilk kişinin yanına gidiyor ve gitmek istediğim yere önce Allah sonra senin yardımına sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum dedi. Deveyi vermişti Allah-u Teala. Şimdi o deveyi Allah'ın emrinde, Allah'ın yolunda kullanmasını istiyor. Adam mal verilecek yer çok dedi. Melek ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği abraş değil misin dedi. Adam bana bu mal atalarımdan miras kaldı dedi. Melek Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek eski kılığına girip kelin yanına geldi. Ona da Abraş'a söylediklerini söyledi. Kel de Abraş gibi cevap verdi. Melek ona da yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Körün kılığına girip bu defa da onun yanına gitti. Fakir ve yolcuyum. Yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. Bunun üzerine eski kör, ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi iade etti. İstediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağım hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu. Arkadaşların da gazap etti. Şimdi hepimiz imtihandayız. Görüyorsunuz ki Allah Teala'nın verdikleriyle alışverişteyiz. Allah'la alışverişteyiz. Bunu ya Allah için kullanacağız veya Allah'tan gaflet içinde kendi nefsimiz için kullanacağız. Allah için kullandığımız zaman Allah Teala o malın bereketini veriyor. Ama kendimiz için kullandığımız zaman o mal zail oluyor ya iflas edenlerden oluyoruz. Yani ameli boşa giden ne bu dünyada huzurlu mutlu bir hayat ne de ölüm sonrası hayatta da cennet yüzünü gören bir kişi oluyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Teala sahip olmadığımız şeyi bizden istemiyor. Bize verdikleriyle bizi imtihan ediyor ve gerçekten de imtihanı başarmak kazanmak istiyorsak mutlaka Allah'ın verdiklerini Allah için kullanmamız lazım. Herkes başlangıç noktasında fitnede. Ama fitneden kurtuluş neyledir derseniz çok basit, çok kolay bir dilek. Evet, sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. İşte bu Vel Asr suresine geldiğimiz zaman neydi? Ne diyordu Allah dostu Mehmet Akif Ersoy? Kurtuluşun bütün sırları Vel Asr suresinde girdi. En başında imani hakiki geliyor. İmanı hakiki nedir? İmanı hakiki amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur diyor Peygamber Efendimiz. Neden gemiye binen kurtulur? Çünkü gemiye binenlerin hepsi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onları şöyle bize tanıtıyor. Nuh aleyhisselam diyor ki ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu yanında Amenü olan, Allah'a mülaki olmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Lakin sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. Evet sevgili kardeşlerim, gemiye binenler, onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın tebliğ ile vazifeli kıldığı Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri var. Ve onlar devamlı gayret içerisinde Allah'ın emriyle insanlara tebliğ ediyorlar. Ama bir şey daha söylüyorlar. Şu anda 7 tane ayet-i kerimede biz tebliğime karşı yani Allah için yapmış olduğumuz bu hizmete karşı sizden bir ücret talep etmiyoruz. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek ama derviş gönülsüz gerek. Öyleyse Allah yolunda yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı hiç kimsenin başına o hizmeti kalkmamak, hiç kimseye hizmetimizden dolayı onlardan bir ücret talep etmemek sadece Allah için. İşte Allah için olan sevgi şartsız bir sevgi. Şu olursa seni severim, şu olursa ben yaparım, şu olursa benim yaparım olayı şartlı değil. Şartsız. Çünkü o kişi bilir ki sahip olduğu her şey aslında kimindir? Allah'ın kendisine verdiğidir ve Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede tebliğime karşı sizden ücret talep etmiyorum. Çünkü benim ücretim Allah'a aittir. İşte bu sebeple Allah'ın bütün peygamberleri, Allah'ın bütün veli resulleri, bütün veli mürşitleri, vekil mürşitleri hepsi şu hakikati biliyorlar. Allah yolunda hizmet mukaddes bir görevdir, tebliğdir, peygamberlerin vazifesidir. Özellikle bu çağda, hidayet çağında bu vazifeyi en üst seviyede yürüten sevgili kardeşlerimiz, Efendimizin müritleri, manevi talebeleri, hepiniz gerçekten bu konuda en güzel hizmeti yürütüyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da Allah-u Teala'nın katında çok güzel bir yeriniz var. Evet, Sabikunel aileni teşkil ediyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerine sahipsiniz ve bu güzelliklerin daha da artışını Rabbimizden Efendimiz nimetiyle diliyoruz. Ve şu sonuca ulaşıyoruz. Evet, mukaddes görev tebliğ, insanların mutluluğuna vesile olmak, insanları Allah'a davet etmek. Bütün peygamberler Allah'a davet etmişlerdir. Ve dinin esasına baktığımız zaman muhterem Efendimizin öğretisiyle üç esas üzerine Allah-u Teala dini bina etmiş. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, vahdet, tevhid ve teslim. Ne diyordu tek şeriatta? Baqimüddine, dini ikame edin. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine mahtedûm ileyh. Ama müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse iki şeyi hayatımızdan çıkartmamızı istiyorum. Şirki ve tefrikayı. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Evet, dinde fırkalara ayrılanlar kendilerini azaptan kurtaramazlar. Ama cemaat da yaralanlar, onlar da Allah'ın rahmetine mazhar olacaklardır. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez diyor Nebi Resul Tanrı Peygamber Efendimiz. Birleşmenin adresi daima hidayettir. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ve yapacağınız şey, Resulullah ve sahabe gibi örnek hayatıyla ne yapacaksınız, insanları Allah'a davet edeceksiniz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar basirette Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim, işte o bizim yolumuzdur diyor. Sevgili kardeşlerim, Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü deyince, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet, ben ve sizin gibi deyince mürşitle müridi anlamamız lazım. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mürşitlerin hasıydı. Ve ona tabi olan sahabede en güzel örnek insanlardı. Ben ve sizin gibi Allah'a davet edenler, sırat-ı müstakime çağıranlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hepimizin birinci vazifesi insanları Allah'a davet etmek. Bu davette zorlama var mı? Hayır, kesinlikle zorlama yok. Ama bu davette örnek olmak var. Bu daveti kolaylaştırmak var. Bu davet için hayatımızı seferber etmek var. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni bütünü içerisinde var. Asr-ı Suresi nasıl şekilleniyor diyeceksiniz. Bir ve ikinci basamakta olanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler ama değerlendirmeleri yanlış. Onlara bir zarar dokunursa üzülürler, bir faydaya ulaşırlar, sevinirler. Allah'ın cephesinden baktığımız zaman Allah'ın ölçü birimi fayda ve zarar değil, Allah'ın ölçü birimi hayır ve şer. Derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Bir ve ikinci basamakta olanlar bu hakikati bilmedikleri için onların her iki grubunda gideceği yer cehennem. Ama sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduktan sonra bu bir ve ikinci basamaktan kurtulup da Allah'ın kendisine işittirdiği kişiler kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse üçüncü basamakta, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yani ne yapıyor 4. basamakta Rahim esmasının tecellisi? 5. basamakta Hicab-ı Mestüre'yi alıyor. Basar Hasez-i Gışavet'i perdeye alıyor. O kişi mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor, semi hassasını açıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri idrak edip kalbine indiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, böylece o kişi amen oluyor ki Vahasr suresinde bütün insanlar hüsrandadır ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler kimlerdir? Ameni olanlar. İster Allah Teala aminü desin, ister Allah Teala takva sahibi desin. Her takva sahibi aminüdür ama her ameni olanlar takva sahibi değildir. Çünkü öyle ameni olan insanlar var ki takva sahibi değiller. Onlar kurtuluşta mı? Hayır. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Ama her takva sahibi kesinlikle amenidir. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişidir. Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü an derhal amenü kıldıktan sonra onu o halde bırakmıyor. Tekabin 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. En'am 125'e göre nur yolunu açıyor ve o kişi 4 kalp şartının sahibi olduktan sonra Allah ismini zikretmeye başladığı an Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl göğsüne geliyor. Açılan yolu takip ederek rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala huşu içinde namaz kılın diyor. Huşu içinde namaz kılanlar onlar hak müminlerdir. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Müminler felaha erenlerdi. Kimler? Onlar huşu içinde namaz kılanlardır. Öyleyse kimin kalbine rahmet sızmışsa o huşu sahibidir. O huşu sahibi olanlar gerçekten gerçek müminlerdir. Ama kişi ameni olmuştur. Fakat kalben ulaşmayı dilemediği için Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet hiçbir zaman onun kalbine girmiyor ve onun kalbinde zerre kadar rahmet olmaması hasebiyle aminu olmasına rağmen kurtuluşta değildir. Sevgili kardeşlerim, işte rahim esmasının tecellisi çok manidar. Rahim esmasıyla Allah onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşit gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah mübeşşirat nedir? Salih rüya. Yani kim huşu sahibi olup da hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa Allah ona mutlaka mürşit gösteriyor. Ve o gösterilen mürşide gidip biat ettiği zaman, tabi olduğu zaman Allah Teala gök kapılarını kendisine sonuna kadar açıyor. Herkese gök kapıları açılır mı? Hayır. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتْتُوا اَبْوَابِ سَمَائِ Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Ama kim ki amenü olmuş, 12 tane insanı Allah'tan almışsa, Allah Teala mürşid kendisine gösterdiği zaman, gösterilen mürşide biat edip tabi olduğu zaman, o kişi 7 kalp şartının sahibi olur, 7 de nimetin de sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten Allah Teala kalbinin üzerindeki mühürü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor ve 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetu minel iman. Yani nefs tezkiyesi nereden gelir? İmandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ama kalbe iman yazıldıktan sonra tezkiyeci devreye giriyor ve tezkiye eden aslında devrin imamıdır. İster Bakara 129, ister Bakara 151, ister Ali İmran 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman Resullerin birinci görevine, birinci görevi ayetleri tilavet ettikten sonra ikinci görev onların nefsini tezkiye etmek. Yani kısacası Allah bize şunu söylemiş oluyor. Ey benim kullarım, benim yardımım olmadan siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nitekim zaman zaman insanlar şunu söyleyebilmekteler. Benim kalbim tertemizdir. Yani başındaki kişi de diyor ki ya bu adam kalbini omo ile yıkamış herhalde onun için tertemiz. Halbuki ne aslında Kalbin temizliği kesinlikle imandan gelir. İman kalbe yazılmadıkça asla ve asla o kişi nefs tezkiyesini yapamaz. Ama imanın kalbe yazılabilmesi kişinin haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmasına bağlı. Tabi olduğu zaman aynı zamanda yedi nimetin sahibi olur. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet, kalbimize Allah imanı yazar. Üçüncü nimet, o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Beşinci nimet, nefs tezkiyesi. Altıncı nimet, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma. Ve yedinci nimet, iradenin güçlenmesi. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bunlar hepsi aslında Allah'ın bir ikramı olarak Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Yani ruhun Allah'a teslimini biz diliyoruz ama ruhumuzu kendisine teslim eden kimdir? Biz değiliz. Allah'tır. Allah Teala bunu gerçekleştiriyor ve sanki biz yapmışız gibi de bizi mükafatlandırıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve teske kademelerini, yedi kademeyi bir bir geçiyoruz. Sonuçta yedi kademenin sonunda nefs tezkiyesiyle birlikte ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Ve sonuçta irademiz güçleniyor. Böylece biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ermiş evliya oluyoruz. Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak. Görüyorsunuz ki bu dilek çok kolay. Hepimiz bu talebin sahibi olursak Allah Teala hepimize aynı kanun çerçevesinde bizi kendisine dost kılacaktır ve mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan tevekkülümüzü devam ettirebilirsek, vekil olmak, muhafız olmak. Kimdir vekil? Allah'ın kendisine vekil tayin ettiği kişi vekil edinen. Kimdir muhafız? O devrin imamın ruhu başımızın üzerine yer alan kişi. Allah bunu ikisini hangi ayette zikrediyor? En'am suresinin 107. ayet-i kerimesi. En'am suresinin 107. ayet-i kerimesine bakın Allah Teala ne buyuruyor? Lev şaallahu ma eşreku. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Ma ceallnake aleyhim hafize. Seni onlar üzerine muhafız tayin etmedik. Ve ma ente aleyhim bi vekil. Ve sen onlar için bir vekil değilsin. Öyleyse sevgili kardeşim, her devirde devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi kimin vekilidir? Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Allah onu seçmiştir, vekil tayin etmiştir. Ve siz Allah'ı vekil tayin ederseniz Allah'ın kendisine vekil kıldığı devreye girer ve onun ruhu başınızın önünde yer alır ve onunla korunmaya başlarsınız. Ama Allah Teala bu devrin imamın ruhunu kime göndermiyor? Şirk koşanlara göndermiyor. Ancak şirkten kurtulanlara gönderiyor. Onun için senin davetin müşriklere ağır geldi. Eğer daveti kişi kabul ederse şirkten kurtuluyor. Ondan sonra da Allah Teala onu muhafazasına alıyor. Sağdan, soldan, önden, arkadan onu koruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım. İşte bu kolaylık içerisinde sahabe bize de örnek olmuş. Neyle? Karşılaştıklarında ve Asr-ı serisini okumakla. Ve biz de bugün hidayet çağında ve Asr-ı suresinin Kur'an'ın bütününü muhtevasını aldığını Efendimiz'den öğreniyoruz. Ve bunun sadece ilk 21 basamağı bir dilek olduğunu öğreniyoruz. Sadece bir dilek. Yani Efendimiz diyor ki İslam'ın yaşanmasında yarı yarıya kalbimizin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Neyin karşısında? Bir dilek. Gerisi Allah'ın ikramı. Gerisi Allah'ın ikramı. Öyleyse siz de Allah'ın ikramına mazhar olmak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız ne kaybedersiniz bir dilek? Kalpten ulaşmayı dileyin. O zaman da Al-İmran suresinin 133, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala size şöyle hitap ediyor. Sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennatin erdu semavati vel ard uidetil muttakin. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Bir dilek ama bunun mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Evet, siz de hayır hazırsanız, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden Asr suresini sahabe gibi yaşamak istiyorsanız, siz de birbirinize karşılaştığınızda ve Asr suresini birbirinize okumak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsanız, sizden istirhamımız ayağa kalkmanızı ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Bu tövbeyi bu şekilde gerçekleştirmek için. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet, hazırsanız başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağımıza yemin ederek
0: Allah'tan kendisine kitap sancaktan
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah ellesin, mübarek olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka bir her an mutluluk, her an konferanslarda tekrar birlikte olmayı Rabbimizden, Efendimiz hizmetiyle diliyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide taviyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşı değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.
2: Fatiha ma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Sihir, Türkçe karşılığı büyü ve hüddamdan korunmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, yaratılan mahlukatın içerisinde insan en üstün mahluk olarak Allah tarafından yaratılmış ve Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünün halifesi olduğunu buyuruyor. Kime söylüyor? Huzurundaki meleklere ve onlar arasındaki de cinlere. Ve iskale rabbuke lil melaiketi ca'alni fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir ya Rabbim? Biz ki seni de onu tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Adem Aleyhisselam'ı esmaları öğretti. Aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ı meleklerden ve cinlerden üstün kılan zatından üfürdüğü ruhu buyuruyor Rabbimiz. Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. İşte Harut ve Marut isimli iki melek, ya Rabbim biz seni tesbih ve takdis ederken bu adamın selamı bizden üstün kılan şey ne? Deyince Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim. O nefsine karşı cihadı başarabilirse sizden üstündür. Ama cihadı başaramazsa, nefsine ram olursa, nefsinin zebunu olursa, şeytanın elinde bir oyuncak olursa, o zaman şeytanla birlikte esbeli safiline gidecek olan birisi. İşte bu Harut Marut isimli iki melek, bu nefs ne menem bir şey ya Rabbim, bize de nefs ver, biz ondan üstün olduğumuzu ispat ederim. Allah Teala tamam diyor ve onları nefs vermek suretiyle yeryüzüne gönderiyor ama bir görev de veriyor kendilerine. İnsanlara hüddam ilmini, sihir

ayet okudu, şeylere tabi oldular. Süleyman aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı, kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleğe, Harut Marut'a indirilen şeyleri öğretmek kafir olurlar. Demek ki bu zulmani ilimler insanlara öğretenler şeytanlar. Ve nasıl Rabbani faydalı ilim varsa zulmani insanlara zarar veren, onları huzursuz ve mutsuz kılan, hayatı zehir eden zulmani ilimler de ki bunların başında sihir, büyü, hüddam ilmi geliyor. Allah Teala oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. Sizin için bir imtihanız. Demek ki sevgili kardeşlerim, zulmani ilimlerin öğrenilmesi veya öğrenilmemesi Allah Teala insanların öğrenmesini istemiyor. Yasak olan bir film. Var, sihir, büyü, hüddam ilmi var ama öğrenilmesi yasak. Öğrenirseniz kafir olsunuz. Sonsuz azabı cehennemin en derin yerinde geçirirsiniz diyor. Biz sizin için bir fitneyiz, imtihanız. Bu halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden Harut ve Marut isimli iki melekten bir erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan onunla sihir ve hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi. Onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyler öğreniyorlardı. Bir faydalı ilim var, Rabbani ilim. Bir de zulmani ilim var, zarar veren ilim. İnsanlar kendilerine zarar veren şeyi öğreniyorlar. Andolsun ki onlar sihri ve ona ait bilgileri satın alanlar kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Kimden öğrendiler? Harut ve Marut isimli iki melekten, çünkü bir şartla öğretiyorlardı. Elbette onunla sihire karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Demek ki sevgili kardeşlerim, insanlara zarar veren zulmani ilim, zarar veren ilim, sihir, büyü, hüddam ilmi var. Allah tarafından yasaklanmış. Ama yasak olmasına rağmen bazen bu insanlar Allah'ın emrine karşı çıkarak öğreniyorlar ve oradan bir menfaat elde ettiklerini sanıyorlar. Sakın sihir ilmini öğrenmek suretiyle kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmiyorlardı. Harut ve Marut isimli iki melek, sihir merakları ve onu geçim vasıtası yapanlar, o ikisinden yani Harut ve Marut iki melekten bu zararlı ilmi öğreniyorlardı. Ama Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Burada Allah'ın muradı ne? İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 12 tane ihsan verir. Gözlerindeki hicab-ı müstereyi alır. Kulaklardaki vakrayı alır. Kalbindeki ekineti alır.

0: Fatih Koyar, kalbinin nur kapısını kendisine çevirir, göğsünden kalbine nur yolunu açar, o kişiyi huşuya ulaştırır ve o kişiye irşat makamını gösterir. 12. ihsan, irşat makamını görmek üzere hacet namazının kılınması, mürşidin gösterilmesi, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gider de Allah'ın kendisine verdiği mürşid sevgisiyle o mürşide tabi olursa, önünde diz çöküp el öperse, tabiyetini gerçekleştirirse, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi. Arşın sahibi olan Allah, dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişiye, o kişinin ruhuna başının üzerine geldiği için senin Allah'a ulaşma günün ya mütelakın geldi diye onu uyarmak için geliyor. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelip yerleşirse o ruh Allah'ın bir nimeti ama başının üzerine geldiği kişi içinde bir muhafız. Önden arkaya doğru uzanan kişinin iki ellerinin arasında saha içerisinde ya dışarıdan değil iki ellerinin arasında boydan boya önden arkaya doğru uzanır. Muhafız olur. O kişiyi korumaya başlar. Allah Teala Hicr suresinin 88. ayet-i kerimesi, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesi ve Rad 11'de dört cepheden devrin imamının ruhunun o kişiyi nasıl koruduğunu ifade ediyor. Evet, Hicr 88, müminlere, kalplerine iman yazılmış kimselere kanatlarını indir. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Mürşidin 12 tane ihsanla tabi olduğu zaman. Şuara 215, müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını indir. Ne zaman sağdan soldan o kişiyi korur? Mürşidine tabi olduğu zaman. Tekrar o slaytımıza geçecek olursak. Rahat 11'de önden ve arkadan onu korur. Önünden ve arkasından, önden ve arkaya doğru uzanan, takip eden, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler, Allah'ın emrinden olan bir dizayn içerisinde o kişiyi korurlar. Allah Teala devrin imamına ki bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdır. Asaleten devrin imamları için Allah Teala Enfal 64'te ey peygamber, ey Allah'ın nebisi, Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytanın sihir ve büyüsünden kurtulmak, korunmak var mıdır? Evet. 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ve onun peygamberi, Allah'a giden yolculukta önlerindeki tehlikeleri Resulüyle açıklıyor, beyan ediyor. O tehlikelerden korunmanın vasıtalarını da veriyor. İşte 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, kabile hayatını yaşayan Bedevilere bir peygamber olarak gönderiliyor. Ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her aşireti ismiyle zikrederek kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbni İlvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmutalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Sevgili kardeşlerim, insanı yaratan Allah'tır. Allah, insanın önünde insana zarar verecek en büyük tehlikenin cehennem olduğunu beyan ediyor. Ve Resulüne öncelikle insanların cehennemden kurtulması için Resulü ile onları uyarıyor. Ve bakın Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinde Enzir aşiretekel akrabin, en yakının olan aşiretini uyar. Bu emir üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı Arafat'a topla, bir yemek vereceğiz. Yemekte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz konuşuyor. Ve buyuruyor ki ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde ve şu vadide düşman atları var, size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar, çünkü bugüne kadar sen hiçbir zaman yalan söylemedin. Herkes Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'i Muhammed'in emin olarak kabul ediyor. Yani yalan söylemeyen. Bu cevabı aldıktan sonra bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor. O halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, yani cehennem azabı bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Allah Teala sadece önümüzdeki tehlikeleri değil, bize zarar verecek olan şeyleri Resulü ile haber vermiyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de evrensel kanunlarına uyanların alacakları ahiret ve dünya saadetinin mükafatlarını da bildiriyor. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Bütün Resuller وَمَا نُرْسُلُ الْمُسْتَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ مَنْزِر۪ينَ, biz Resullerimizi müjdeleyici ve arıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için? Ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. İşte ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler, size karşı benim halim, düşmanı gören ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. İşte düşman olan şey insanlara nasıl bir zarar vereceğini Allah Teala bize haber veriyor. Ve o düşmandan korunmanın da vasıtasını bize gösteriyor. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da ebedi, daimi bir cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki önümüzde tehlike çok büyük, cehennem azabı, sonsuz bir azabı cehennemde geçirmek. Eğer olay buysa, o zaman akıl sahibi insan için en önemli hakikat bundan korunmaktır. Kişi nasıl korunur? Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde وَاُزْيَفَتَ الْجَنَّةُ لِلْمُتَق۪ينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olunduğunuz cennet budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala cenneti bütün insanlara vaat ediyor. Söz veriyor. Ama kimlere söz veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Evvap olanlara, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlara, meaba ulaştıranlara, sığınağa ulaşanlara, hafiz olanlara, muhafız sahibi muhafaza altında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanlara. Sevgili kardeşlerim, Rahat 11'de onlar durumlarını değiştirmedikçe biz onların üzerine, başlarının üzerine muhafızı getiririz ve o muhafızı almayız. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fıska düşebilir mi? Evet. Hangi halde fıska düşebilir? Allah'ın ayetlerinden şüphe ederek. Hangi halde fıska düşebilir? Mürşidinden şüphe ederek. Hangi halde şüphe edebilir? Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederek. Bu üç hal söz konusuysa o zaman devrin imamının ruhu başlarının üzerinden alınır. Allah'ın kendilerine verdikleri her şey tekrar geri alınır. Ve onlar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği şekilde fıska düşerler. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde onların hali bildiriliyor. Özellikle kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan hariç, o ayrı bir durum. Kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, küfre düşerse, irşad makamından şüphe ederse, fıska düşerse, Allah Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder ve Allah onun üzerine gazap olduğunu buyuruyor. Bunun sebebi onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı fani geçici, baki olan ahiret hayatıdır. Allah Teala kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bize hep nasihat ediyor. Biz insanları çok seviyor ve sevdiği varlık olan insanların daimi mutlu olmasını istiyor. Ve daimi mutlu olmasını isteyen Rabbimiz bize diyor ki ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Dünya hayatını talep edenler veririz diyor onlara ama ahirette nasipleri yok. Ama ahiret yurdunu isterseniz biz size dünyayı bedava veririz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ahireti talep edenlere her ikisi var. Ahiret ve dünya saadeti var. Dünyayı isteyenler her ikisini de kaybediyor. O zaman akıl sahibi bir insan için ne yapılması lazım? Ahireti talep etmesi lazım. İşte Allah Teala ahireti talep edenler için hakikati bildiriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz bir Nebila Sultanı Peygamber bir hadis-i şerifinde, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayrılır, tuli emel ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. 3 günlük bir dünya hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret. Ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayat. Sevgili kardeşlerim, akıl sahibi insanı şu mukayeseyi yapmaları gerekir diye düşünüyorum. 3 günlük bir dünya hayatı, sonsuz bir ahiret hayatı. Cezanın şiddeti ne olursa olsun, sonsuz hayatı hapishanede geçirmek veya 3 günlük bir süre içerisinde çok üst seviyede bir cezayı çekip kurtulmak. Bu mukayese bile dahi aslında insanoğlunun kesinlikle ahireti talep etmesi gerektiğinin sonucuna varıyor. Her birinin kendine has evlatları var. Dünyayı talep edenler, ahireti talep edenler. Az evvel ifade ettiğim gibi dünyayı talep edenler her ikisini kaybediyor. Ahireti talep edenler de her ikisini kazanıyor. Eğer ahiret taleplerinden olup dünyanın evladının olmamaya gücünüz yeterse salih amel işleyin, zikir yapın. İşte sır burada. Yani kimdir ahiret hayatını talep edenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ıslah edici amellere başlayanlar. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayanın ahiret hayatına geçeceksiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, kim devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşmişse o koruma altına alınmıştır. Hafizundur. Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onun ruhu Allah'a sarılacak, Allah'ta ifna olacak ve ermiş evliya olacaktır. Ama bu söylediğim güzellikler kimiler için geçerli? Kalplerine iman yazılanlar. Evet sevgili kardeşlerim, kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için ruhun hidayeti başlar. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için fizik ucu hidayeti başlar. Kimin kalbine iman yazılmışsa o kişi için nefsin hidayeti başlar, iraden hidayeti başlar. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izehtedeytum. Ey amin olanlar, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Evet sevgili kardeşlerim, ne zaman hidayette oluyoruz? 12 tane insanla Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz an. Ne oluyor 12 tane insanla mürşide tabi olduğumuz an? Devrin imamının ruhu başımın üzerine gelip yerleşiyor ki bu verilen 7 nimetin içinde yer alıyor. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesi, kalbimize imanın yazılması, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, ruhun bizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlaması, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması ve ıslah edici amel zikirle nefs tezkiyesine başlamamız, iradenin güçlenmesi. Kim mürşidine tabi olursa mutlaka bu 7 nimeti alır. Maide 105'te hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Bu delalette olanların başında kim geliyor? İblis geliyor. Uzak delalette. O zaman hiçbirisi zarar veremiyor. Bu güç Allah'ın gücüdür. Yani Allah Teala şeytan bir mahluktur. Halık olan Allah'tır. Dolayısıyla şeytanın gücü Allah'ın üstünde olamaz. İmkansız. Onu kalbimize yerleştirmemiz lazım. Ve ne zaman mürşidimize tabi olursak Allah'ın o gücü üzerimizde tecelli ediyor. Koruyucu olarak, muhafız olarak ve %100 bizi şeytanın zulmani ilimlerinden koruyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, konuşuyoruz insanlarla. Herkes şikayet içinde. İşte kızım şöyle hasta, oğlum şöyle, kafası yerinde değil. Böyle şu şekilde, bu şekilde kendisine sihir büyü yapılmış mı? Sevgili kardeşlerim, tabii bunlar hep Kur'an'ın bilinmemesi sebebiyle sorulan sorular. İşte Yunus kim ki Kur'an'ı bilmedi başka sanki bu dünyaya gelmedi. Eğer biz Kur'an'dan kendimizi öğrenirsek Allah Teala bizi bir fizik bedenle, bir nefse, bir ruhla ve Allah Teala bu dünya hayatını yaşarken bizim için farz kıldığı ezeli ebedi teslim diliyle yaşamayı farz kılmış. Biz eğer Kur'an'da vaaz edilen Allah'ın emirlerine, itaatlerine, yasaklarına uyarsak, yani kısacası teslimi külliyle Allah'a teslim olursak, Şeytan bizim için bir gazoz ağacı. Elbette onun zulmani ilimleri de bize asla zarar veremez. O zaman sevgili kardeşlerim, koruyucu tedbir almak her zaman geçerlidir. Tıpta da bir tedavi kesim vardır, bir de koruyucu hekimlik vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu vaaz ediyor. Koruyucu hekimlik özellikle tehlike gelmeden önce korumayı gerçekleştirmek. İşte bu her zaman insanlar şeytanın zulmani tesirinin altındalar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Çünkü dilemeyen herkese iblis sihir ve büyüyle zarar verebilir. Üddam ilmiyle zarar verebilir. Zulmani cinleri insanlara zarar vermek, sıkıntı yaşattırmak üzere saldırtabilir. Zulmani cinlerin vücuduna girdiği insanlar var, girmediği insanlar var. Ama iblis Rabbani cinlerle asla bir şey yapamaz. Çünkü onlar koruma altında, devrin imamın ruhu başların üzerinde. Ama zulmani cinleri kullanmak suretiyle insanlara her türlü hüddam ilmiyle zarar verebilir. İşte sihir büyü hüddamdan korunmak evvel emirde bir dileğin sahibi olmakla mümkündür. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla müşridinize tabi olursanız, o zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Şeytanın insanın üzerindeki tesiri nefsin afetleriyle gerçekleşir. Ama nefs tezkiyesi ki yegane vasıtası zikir, zikir ibadetlerin sultanı, bu şifreyi kullanmamız halinde afetlerde azalma, faziletlerden çoğalmayı sağlıyor. Zikir anahtarı öyle bir anahtardır ki hangi ölçüde kullanırsanız afetler azalır ve faziletler artar. Bize düşen Allah'ın bizlerden beklediği faziletli insan olmak. Faziletli insanla olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Var tabii. En üst seviyede mutluluğu yaşayanlar 19 faziletin sahibi olan insanlardır. Öyleyse 19 faziletin sahibi kişi kimdir? Evvela bir tek dilekle Allah'ın garantisinde 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olan insan. Ne yapması lazım kişiye düşen ne? Kişiye düşen Resul'ün davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Allah Teala'nın verdiği garanti söz konusu. 1 Şura 13 2 Rad 27 Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yürüp. Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse, ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Allah dilediğini delalette bırakır ki başlangıçta herkes delalette, ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşid gösteriyor ve mürşide tabi olmakla artık o kişi hem hafizundur hem de evvaptır. Yani hafizun devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşmiş. O kişiyi her türlü negativiteden koruyan bir özelliğin sahibi. O halde sevgili kardeşlerim, bir kere daha konferansımızın ismini zikrederek söylersek ne diyeceğiz? Sihir, Arapça adıyla Türkçe karşılığı büyü ve hüddam iliminden korunmak konulu konferansın asıl hedefi ülkemizde bundan çok yakınan insan var. Her psikolojik sıkıntıya düşen, her negativitenin içerisinde hemen cinci hocalar insanlar koşuyorlar. Cinci hocalar da para tuzağı ve bunların gayeleri para kazanmak. Sihri büyü bozuyorum diye bunu yapanlar para alıyorlar. Çözmek üzere başkasına gidiyor. O da alıyor. Ve insanlar sadece bir para kazanma vasıtası iblisin ve onun tayfasının ellerinde oyuncak oluyorlar. Halbuki Allah Teala'nın verdiği koruyucu reçete var. Korunmak. Eğer şu an dünya üzerinde ne kadar insan varsa, şeytanın sihir ve büyüsünden kurtulmak istiyorlarsa, bir tek karşılığı var. Dilek, bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerlerse ne olur? Dilerlerse Allah Teala'nın koruyucu muhtevası onlar üzerine gerçekleşir. Mutlaka Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırır. Mürşide ulaştıkları zaman devrin imamının ruhu bir koruyucu paratoner olarak onların üzerinde yer alır. Binaları yapanlar yıldırımdan, şimşekten korunabilmesi için koruyucu paratoner derinlesine takarlar. Biz insanlar için de şeytanın zulmani tesirlerinden, zararlarından korunmak, koruyucu paratoner bizim için nedir? Devrin imamının ruhudur. Ama onun başımızın üzerine gelip yerleşmesi ancak Allah'ın belirlediği şartlara tabi olmamızla mümkündür. 12 tane insanla kim mürşidine tabi olursa ancak Allah Teala devrin imamının ruhunu onun başının üzerine gelip yerleştiriyor. Yetmez, o ruhun bizde kalıcı olabilmesi zikir şartına bağlı. Evet, ahireti dünyanın önüne geçirirseniz o muhafız devamlı sizi korur. Ama dünyayı ahiretin önüne geçirirseniz, dünyayı ahiretten daha fazla muhabbet duyarsanız, buradaki gösterilen zikir azalması sizi fıska götürebilir. İşte bütün güzellikleri reçeteyi Allah Teala veriyor. Bize düşen Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği reçeteyi alabilmek. Evet ey sevgili kardeşlerim, tehlike altında olanlar, benim çocuğuma büyü yapıldı, sihir yapıldı, evimde sihir var, huzurum yoktur, sıkıntı içindeyim diyen insanlar, Allah'ın reçetesini uygulayın. Allah'ın reçetesini hayatına tatbik edin. Siz de sihir, büyü, hüddam ilminden korunmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ne? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin sağlaması nedir? Zikir. Zikir diyorsunuz, sesinizi duyuyorum. Zikrediyor musunuz şu anda? Bu zikir sizi huşu sahibi kılar ve huşu sahibi olan kişiye haccet namazının kılınması halinde mutlaka Allah-u Teala mürşid gösterir. Gösterilen mürşide gidip tabi olacak mısınız? Tabi olmak için hazır mısınız? Diller mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet. O zaman hazırsanız sevgili kardeşlerim, sihir, büyü, hüddam ilminden korunmak konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Eğer hazırsanız her zaman olduğu gibi bu konferansın sonunda bir tövbe merasimimiz var. Hazır mısınız? Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına, ve onun vekilinin emirlerine, itaat edeceğime, yemin ederek, ihsanla, tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. Bulunduğunuz yerden 7000 zikirle başlayarak aynı zamanda fiziki tövbenizi vekil kardeşimizden almak suretiyle tövbeniz tamamlanmış oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma's salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icraî kuvvet var, kazâî kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icraî kuvvet Allah'ın resulleri ve kazâî kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabah dört teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhassara var. Fatiha ma selavat anam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm ve adalet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zulümdür. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de adalettir. Birinci sual, zulüm nedir? Zulüm, insanların şeytanın tesiri altında nefslerinin afetlerine tabi olmalarıyla yaptıkları yanlış davranışların bütünüdür. Ne zaman derecat kaybeden bir olayla karşılaşırsak, derecat kaybeden bir olay yaparsak, bu olay Allah'la bizim aramızda olunca kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Başkaları da varsa onlara da zulmetmiş oluruz. O zaman hem başkalarına hem de kendi nefsimize zulmetmiş oluruz. Örneğin İsa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde innellezine keferu ve sendu an sebilillahi kaddelu delalen ba'ide. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Yani başkalarına zulmediyorlar. Takip eden ayet-i kerime onu açıklıyor. İnnellezine keferu ve zelemu. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarına yaptıkları yanlış davranışlar sebebiyle onlara zulmediyorlar. Unutmayalım ki Allah kullarının hiçbirisine zulmetmez. Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُنَ النَّاسَ وَلَاكِنِ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْمُونَ. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine ve başkalarına zulmederler. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Bütün zulümler bir günahtır ve derecat kaybıdır. Şer işlemek derecat kaybıdır, bir günah, zulümdür. Kendi nefsimize zulmetmektir. Günah işlediğimiz günahlar derecat kaybıdır, kendi nefsimize zulmetmektir. Seyyahat keza öyle, derecat kaybettirici bütün olaylar ya nefsimize zulmetmiş oluruz veya başkasına zulmederek bir kere daha nefsimize zulmetmiş oluruz. İkinci sual, zulmün olduğu noktada adalet nasıl devreye girer? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah seriül hisaptır. Ve hepimizin üzerinde 4 tane melek vazifeli kılmıştır. Kiramen katiben melekleri. İşte başkasına zulmettiğimiz zaman zulmettiğimiz kişi mazlum, biz ise zalimsek biz derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz derecatı zulmettiğimiz kişi kazanıyor. Ve anında Allah-u Teala hesabı görüyor. Her devirde bir tarafta adaletin bütün boyutlarıyla yara aldığı ve insanlara zulmedildiği bir toplum yapısı ve topluma hükmedenler var. Bunlar adaletsizliğin temsilcileridir. Zalimlerdir. Bir tarafta da gene o insanların arasında öyleleri vardır ki bunlar adaleti sağlayanlardır. Ne yapmış sahabe? Anlaşamadıkları her noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Her anlaşmazın arkasında dostluk gelmiş. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ümmetimi içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Hakimlerin tarifi batıl ehli, yani batıl ehlinin bidatleri ve cahillerin yorumundan insanları kurtaracak ki bu devrin imamıdır. Devrin imamı Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi وَمُنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Bu ümmet irşatla vazifeli olanlardan meydana geliyor. Allah-u Teala Enbiya suresinin 91. ayet-i kerimesine yanılmıyorsam اِنَّ هَذِي اُمَّتِكُمْ اُمَّتًا وَحِيدَةً veya bir öncesi bir sonrasına bakacak olursak daha sonra 92'ye evet inna hazi ümmetik ümmetin vahideten anna rabbukum fa'budun muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, toplumunuz, dininiz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. İşte din tektir ama her devirde bu dini en üst noktada temsil eden Allah'ın tasarrufunda olan bir imam vardır. O insanları hakka ulaştırıyor, hidayete erdiriyor ve onlar arasında adaleti tesis ediyor. Adaleti gerçekleştiriyor. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنَ مُخْلَسْتِ وَهُمْ لَا يَزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedilir. Üçüncü sual, yeryüzündeki zulümlerin sona ermesi mümkün müdür? Evet. Hiçbir adaletsizlik, haksızlık, zulüm sonsuza kadar sürmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Mutlaka zulmün sonu gelir. Allah'ın adaleti bu dünyada anında teşekkül eder. Dikkat edin, Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey birlik ve beraberliktir. Birliğin ve beraberliğin sembolü sevgidir. Yeryüzünün adaletle dolacağı, bollukla dolacağı, herkesin birbirini seveceği bir güne doğru yaklaşıyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz o devrede asr-ı saadet diyor yani. İşte hadis-i şerifte dünya her cümert içerisinde kaldığında fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek, evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümlü olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Bu din üç esas üzerine bina edilir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi ayakta tutmuş? İslam'ı. Aynı zamanda da dini ayakta tutacak. önceden zulümlü olan dünyayı ahiretle dolduracak olan Mehdi'yi gönderecektir. Evliya Sultanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam için buyuruyor. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtuldularsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Gerçekten de Allah Resulü Ya Ali yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacaktır. Hazreti Ali Ya Resulullah bu fitneden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kelamıdır. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse görüyorsunuz ki hadis ve ayetler birbiriyle örtüşmüş vaziyette ifade edildiği zaman bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Allah Resulü bidayeti başlangıcı hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna dilen ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna dilen ki sizi nimetlendireyim. Bu işin biri ve ikinci safhası. Ve ey insanlar ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah'ın istediği şey bu. Zulümden beri olan bir dünya hayatı herkesin huzur ve mutluluk içerisinde bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir devir. İşte ona doğru yaklaşıyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala zulmün olduğu yerde adaletin olmadığını söylüyor ve zulmün yerine adaletin alması için herkesin öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a teslim olmak. Yani dünya hayatından, dünya telaşından uzakta durmak. Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak. Ama bence sadece bunlarla bitmiyor. Yani iyi bir insan olmak lazım her şeyden önce. Şu an 20. yüzyıldayız. Genelde artık insanlar gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar. İyi bir insan olmaya çalışmak bence daha önemli.
1: İbadet anlıyorum, duayı anlıyorum. Zaten en önemli şey dua etmek değil mi? Her yolun kapısını açan. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz ulaşır bence. Yani her hücremizde Allah'a teslim olmak apayrı bir şeydir. Ama bir de dilde Allah'a inanıyorum demek apayrı bir şeydir. Bence tamamıyla kalbimiz ulaşır.
3: Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Çok. Çok fazlasıyla ediyorum.
1: Yer gök duayla oluşmuş. Hepimiz bir enerjiyle doğduk. Duanın enerjisiyle. Ondan ötesi yok diye düşünüyorum ben.
3: Ben ya etmiyorum da öyle ama etmek isterim ben. Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken
1: emanet vermiş oldum ruhumu.
2: Sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Sana ulaştırmayı diliyorum inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım. Allah'a göre iyi insan kimdir? Allah'a göre iyi insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın hedef emirleri 7 sava 4 teslimi yerine getiren, iki cihan saadetinin sahibi olan insan. Allah-u Teala hepimizi mutlu etmek için temel hedefler vaaz etmiş. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala hepimizden sadece emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak ama Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak Allah'a teslim olmaya götürür. Hangi oranda Allah'a teslimsek o oranda mutluyuz. Ruhunu teslim eden bir insanın mutluluğuyla fizik vücut teslimini gerçekleştiren insanın mutluluğunu mukayese ettiğimizde fizik vücut teslimini yapan kişinin mutluluğu ruhu teslimi yapandan daha mutludur. Nefsini teslim eden her ikisinden daha mutludur. Öyleyse Allah insanları çok seviyor. En sevdiği varlık olan insandan istediği tek şey insanın mutluluğu ve mutluluğumuzun Allah'a teslimle paralel bir seyir takip ettiğini, gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Teala zulmün önüne geçmek için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılmış. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani Allah'ı zikretmek her zaman ruhu rahatlatır.
5: Her işte zikir yapmalıyız. Bu bütün ruhumuzu da temizler, kalbimizi de temizler, düşüncelerimizi de temizler. Zikir en önemli ibadettir diyorum.
6: Zikir çok keyifli ve çok insan ruhunu dinlendiren bir şey, şifa veren bir şey her halükarda. Bütün sıkıntılardan, dertlerden maddi manevi kurtaran bir şey. En azından gönlünü ferahlatıyor, İnşirah suresi gibi.
2: Zikirde tamamıyla Allah'a ait oluyorsun. Hani beyninle, düşüncelerinle, hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'a teslim oluyorsun. Hani namaz kılarken bile çoğu kez kafamızdan birçok dünya işleri geçerken ama zikirde bu mümkün değil. Sürekli Allah'ı zikrederken Allah'a kalben de daha yakınlaşıyoruz.
1: Sizce zulmün tamamen bittiği, insanların adaletle davrandığı bir dünya kurulabilir mi?
3: Maalesef insanoğlu yani her zaman iyiler olduğu gibi kötüler de olur. Yani bu dünyada fani bir dünya. Bu dünyada her zaman kötüler olacak. Her zaman savaş olacak. Yani bu dünyada barış içinde yaşamak mümkün değil bence. Yani.
2: Çok zor. Yani günümüz neslinde çok zor.
6: Çok zor. Çünkü dünyada nefis denilen bir şey var. Nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzur olması mümkün değil.
0: Misafirimiz nefsin olduğu hiçbir yerde barış ve huzurun olması mümkün değil. Nefsin devre dışı kalması mümkün müdür? Evet. Allah-u Teala Hicr Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, onlara dünya hayatını güzel göstereceğim, onların hepsini saptıracağım. Allah-u Teala, ihlas sahibi kulları müstesna. Nefs gerek muhtevasında, bulunan afetler sebebiyle gerekse şeytanın devamlı teşvikleri, devamlı

0: Yani nefsimizle yapacağımız cihadı bize sevdirecek olan da Allah'tır. Daimi zikir büyük cihadın kazanılmasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsini Allah'a teslim etmiştir ve o cihad-ı ekberi kazanmıştır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek mücahit nefsiyle cihat edendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz muhterem hocam? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocam kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslami değerlere karşı çıkıp bize zulmeden insanlara sinirlendiğimizde günah işlemiş oluyor muyuz? Elbette. Allah-u Teala hiç kimseden, hiç kimseye öfkelenmemizi, hiç kimseye küsmememizi, kalp kırmamamızı ve kırılmamamızı Allah-u Teala istiyor. Öyle olunca nefsimizin 19 afetten bir tanesi öfke ve gayzdır. İslami değerlere karşı çıkan bize zulmeden kişi o derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği derecatı biz kazanacağız. Dünyada yaşayan iki grup insan var. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olanlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onlar kötülüğe karşı kötülükle mukabele ederler. Onlar iyiliğe karşı da kötülükle mukabele ederler. Onlar şeytanın da tesiri ve nefslerindeki %119 afetin sebebiyle devamlı şer işlemektedirler. Öyle olunca iblis kötülükleri arttırıyor. Nasıl? Onlara tesir ederek kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı da kötülük yapmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor iblis. Ama Allah'ın kulları, Allah'ın dostları, onlar İyiliğe karşı iyilik yaparlar, kötülüğe karşı da iyilik yaparlar. 4 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Rad 22, Mü'minin 96, Kasas 54 ve Fussilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Öyle olunca Allah-u Teala'nın bize emrettiği davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Tasavvufun temel hedefinin sinirlenmemek olduğunu evvela defterimize yazacağız. Onlar bize ne söylerse söylesin, biz sakin bir standartta Allah'a ve onun eserini müdafaa edeceğiz. Doğruları müdafaa etmek asli görevimiz ama bunu yaparken sinirlenmemek de asıldır. Sinirlendiğimiz zaman derecat kaybediyoruz elbette. Sinirlenmemiz halinde eğer bunu içimize saklı tutabiliyorsak, o zaman ercat kaybetmiyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır buyuruyor. Ama sinirlenmemize karşı tarafa bağırarak, çağırarak veya ona ters bir şekilde hitap ederek sonuçlandırıyorsak o zaman evet ercat kaybetmemiz söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala her devirde insanlar arasında adaletle hükmeden ve insanlara hayra davet eden Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah hakkıyla ibadet eden, kulluk eden, hakiki Allah dostları.
4: Yani ilmi daha bize taşıyıp daha doğru anlatan kişi olarak ifade ediyor. Onun haricinde doğruyu gösteriyor.

0: sermeye çalışan bir yol gösterici benim için.
1: Tamamıyla kendini teslim etmiş, dünya hayatından elini eteğini çekmiş, sadece Allah'a kendini adamış. Allah dostum.
0: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydin?
2: Çok olmak isterdim. Yani böyle bir dostum, böyle bir şeyim olsun çok isterdim.
1: Çok isterdim. Yani Rabbim nasip eder mi bilmem ama Rabbim bize hidayet versin diyelim. Biraz dünya zevkine maalesef çok aldanıyoruz, kapılıp gidiyoruz ama Rabbim hidayet versin bize.
0: Zaten bir Allah dostuyum. Hepimiz de öyle. Diyorum ya, yürekten, gönülden inandığın ve ahlakla yaşadığımız sürece hepimiz zaten Allah dostuyuz. Yeter ki nefsimize çok fazla kurban olmayalım. Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Ya tabii öyle bir insana inanmak, öyle bir insan yanında durmak bize o bir dünyada çok büyük faydası olur. Bu dünyada da faydası olur. İşimiz az gider.
0: İlmi, daha ilmi bilgi olmamızı kazandırır. En azından yanlış bildiğimiz şeyleri daha doğru öğrenmemizi sağlayacak.
1: Ya ahiretimizi kazandırabilir bize. Hadi dünyada belki bir şey kazandıramaz dünya malı ama ahiretimizi kazandırır.
3: Bir misafirimiz mürşide tabiyet konusunda nasip olur mu bilmem ama Rabbim bize hidayet versin. Mürşide tabiyet olmadan hidayet yaşanabilir mi? Yunus'un açıklamalarına baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Daha işin birinci safhasındayız. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşidi arayı, arayanlar buldu devayı. Mürşidi aramak, hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormakla gerçekleşir. Bin kez okursan aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeşim de gidelim böyle nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir rahmet eyle. Yani bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam, nasıl peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam varsa mutlak surette herkesin bir hızırı vardır. Yani mürşidi vardır. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Hidayet sadece müminler için geçerlidir. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine Allah hiçbir zaman imanı yazmaz. O kişi hiçbir zaman mümin olmaz. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mutlaka mürşidimize ulaşmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle hasretle gül kokulu ellerinizde öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Tekrar ellerinize hürmet tavsiye ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
3: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız vicdan azabının sebebi yaptığımız zulümler midir? Başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine zulmetmiş olur. Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz nefsimize azap eder, aynı huzursuzluğu bir defa daha yaşarız. Bu kişinin vicdan azabından kurtulması Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiil işlemediği noktada tahakkuk eder. Vicdan azabından asıl kurtulduğumuz yer ihlas makamıdır. O noktadan itibaren kişinin vicdan azabı duyacağı hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın o afetlere tesir edip de bize derecat kaybettiği fiili işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötronlar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötronlar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötronlar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötronlar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötronlar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötronların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötronların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötronlarla yaratıyor. Nötronlar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötronları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşıt nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıt elektron 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur. ve bu enerjinin yapısı nötronlardır. Kur'an'daki karşılığı da Talat suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz, astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tay mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tay mekan muhafaza altında yapılır. Tay mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Kutsal kitaplardaki tek gaye biz insanların mutluluğudur. Kutsal kitaplar bizler için hedefe ulaşmanın birer kılavuzudur. Muhterem Efendimizin tespitiyle bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ama bu hayat yolunda insanlar için iki tane temel düşman vardır. Birisi dıştan şeytan, diğeri de içimizde onun işbirlikçisi nefsimiz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, nefs tezkesi ve tasfiyesini gerçekleştirmekle ulaşılan bir hedeftir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın ayetlerle bizlere gerçekleştirdiği 28 basamak, bu 28. basamağın 26.sında, 27.sinde ihlas gerçekleşiyor. O zaman gelin bu pazar sohbetinde ihlasa ulaşana kadar ayet, hadisler ve Allah dostlarının sözleriyle nasıl bir değişiklik gerçekleştiriyoruz, nasıl içimizi değiştiriyoruz? Ne diyor Mevlana Celaleddin Rumi? Sen içini temizle, çünkü Allah devamlı içine, kalbine bakıyor. Dışa bakan halktır. Öyleyse daima için dışından temiz olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucura ve takvaha. Kataflaha men zekaha." En şerefli varlık olan insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ. Salsalin denilen kuru topraktan ve çekilen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden doktorların ihtisas alanı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama fizik beden, iki vücudumuz daha var, nefs ve ruh için bir mekan. Nefs berzah alemine aittir. Ayette bildirildiği gibi nefse onu dizayn edene, ona fücur ve takvayı ilham edene. Evet, nefsimiz berzah alemine ait ve başlangıç noktasında 19 tane afetle mücehhez. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, şeytan da bu 19 afete, 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Evet, şeytan da 19 afete %100 tesir ediyor. Ama bir de ruhumuz var. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen, doğumla birlikte bize teslim edilen bir emanet, Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhta var. Ve Allah Teala bize serbest irade veriyor. Bu iradeyle ya nefsin yoluna, nefsimize uyuyoruz. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirete de gideceğimiz yer cehennem. Yani dünyayı talep eden kişi, kim ki dünyası için ahiretini terk ederse her ikisini birden kaybediyor. Kim ki ahireti için dünyayı terk ederse her ikisini birden kazanıyor. İşte kişi iradesini
bu hakikatle kullanmak durumunda. Ya iki cihan saadetinin sahibi olacak, ahireti için dünyasını bırakacak veya dünyası için ahiretini terk edecek, o zaman da ikisini birden kaybedecek. Bütün kutsal kitaplar bize bu hakikati açıklamak üzere Allah peygamberlerine indirmiş ve her devirde Allah'ın peygamberi kendisine indirilen şeriat kitabını insanlara açıklamakla vazifeli. Ama onların olmadığı dönemlerde de devamlı olarak Allah'ın katından vazife kılınan veli resuller arasından bir tanesini Allah-u Teala seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. İşte onunla birlikte Allah'ın bizler için seçtiği hedefe tedirici basamaklar içerisinde ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu okuduğum ayetlere uygun olarak Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Evet, tekrar ediyoruz. Demek ki Adem oğluna şeytan da yaklaşıyor, melek de yaklaşıyor. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek, hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrultmak şeklindedir. Biliyorsunuz emr alemi, karşıt emr alemi. Emr aleminde melekler var, karşıt emr aleminde şeytanlar var. Ruhumuz emr aleminden, nefsimizde şeytanın vücuda girişmeleceği. Öyleyse daima iç dünyamızda iki ses duyarız. Bir Kur'an-ı Kerim'e uyan meleğin sesi Allah'a yönlendirmek, bir de Kur'an ayetlerini yalanlayan, inkara götüren şeytanın sesi, daima iki ses söz konusudur. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, iyiliğe yönlenmek, hakkı doğrultmak şeklinde, kim bu meleğin telkinini hissederse bunu Allah'tan olduğunu bilsin. Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, devamlı iki sesle karşı karşıyayız. Bir Allah'a yönlendiren içimizdeki ses, bir de Allah yolundan alıkoyan şeytanın vesvesesi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ister nefsten gelsin, ister şeytandan gelsin, İkisi de billahi bizi Allah'tan uzaklaştırmak içindir. Allah Teala Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde "Lekad halaknal insan insane biz yarattık. İnne na'lemu ma tuvessisu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattığı alemler standardı içinde kainata baktığımız zaman zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi ve bu üç asır üçte karşı olmak üzere bu altı alemde sakinler kimlerdir derseniz, zahiri alemde insanlar, gayb aleminde cinler, emr aleminde melekler var. Bunların karşılarında da onların zıtları söz konusu. Ama bir de Kaf 16'da zikredildiği gibi her şeyi kuşatan, bütün alemleri kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti var. İşte Allah Teala diyor ki biz size şah damarınızdan daha yakınız. Çünkü Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşı zahiri alemi kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle gayb alemini kuşatmıştır. Allah ilmi ve rahmetiyle karşıt gayb alemi kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle emr alemini kuşatmıştır. Allah ilim ve rahmetiyle karşıt emr alemini kuşatmıştır. İşte bu her şeyi kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci alem olarak zikredebiliriz. Bir alem midir? Hayır. Yaratılmamıştır. Yaratılmadığı için de Allah'ın ilim ve rahmeti yedinci olarak düşünüyoruz. Ve Allah-u Teala kainata bu yedili sistem içerisinde bakmamızı, ona göre hayatı yaşamamızı istiyorum. Üç asıl ve üçle karşıt olmak üzere altı tane alem ve yedincisi Allah'ın ilim ve rahmeti.
Genellikle insanlar madem ki Allah benimle beraber ilim ve rahmet ile çok kuşatmıştır, öyleyse her şey tamam. Ama sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'ın zatını unutuyorlar. Allah'ın zatı yoklukta. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Evet, Allah'ın zatı yoklukta ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Nereden indiriyor? Zatından indiriyor. İşte Araf suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne diyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min duni evliya. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ondan başka dostlar edinmeyin. Öyleyse Allah'ın biz insanlardan istediği şey Allah'ın vahyine tabi olmak. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizimle beraberse elimin rahmeti Allah'ın zatı olarak düşünenler, o zaman niye Allah-u Teala indiriyor? Demek ki zatıyla yoklukta